0: savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسٌ وَمَأْوَى

Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yerde cehennemdir. Yahlifu

0: Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz.
1: El-e'râbu eş-

Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir. Elem

Onlar bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın, amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
0: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: وَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: وبشر المؤمنين.
1: Onlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed, sen müminleri müjdele.

Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.

0: تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.

Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun.
1: Ma kana li ehli'l Medine ve men havlehum

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.''

0: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.

Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler. Ya.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.

Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: تلك آيات الكتاب الحكيم.
1: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
0: Ekâne linnâsi aceben en

İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.

0: Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebde'ul.

Hepinizin dönüşü yalnız onadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

0: الرحيم.
1: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: Onların oradaki duaları, "Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim." Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonuysa, "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" sözleridir.
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ

Eğer Allah insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: ضره فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.
0: وَلَقَدْ

0: ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

0: قبله أفلا تعقلون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir." diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
1: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: "Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız."
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu.
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

0: يهدى فما لكم كيف تحكمون.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi ilmihî ve lemmâ ye'tihim te'vîluh.

0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin?
1: İnne Allaha la yuzlimun nase şey'en velakinnen nase enfusuhum yuzlimun.
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu vaat edilen azap ne zaman diyorlar.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.

De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.

Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı, siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: o anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
1: Elâ inne lillâhi mâ fissemâvâti vel ardı.

0: bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumul leyle li teskunû fîhi ven nehâre mubsirâ.

0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.

Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: Onlar da Musa'ya, "Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz," dediler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, "Bana bütün bilgili sihirbazları getirin," dedi.

0: يبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

0: يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, "Ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz yalnız ona güvenin," dedi.

Onlar da biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وبشر المؤمنين.
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.

0: قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: Musa, ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında ziynetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

0: إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
0: Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
0: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
1: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: رَبَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.

Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

Elif Lam Ra. Bu Kur'an hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlallahi merci'ukum ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Ela innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. Ela

0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü O kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا جبار يا الله يا متكبر.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

والغم والكرب العظيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك تقاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla.

0: yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
6: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 7.
9: 7.
8: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: İslam'da infak ve sadaka. İnfak, İslam devletinin zorunlu gördüğü zekattan farklı olarak sosyal dayanışmayı sağlayan bir kavramdır. Aslında infak, zekatı, sadakayı, kısaca Allah yolunda yapılan bütün harcamaları içine alan geniş bir kavramdır. İnfak, Allah'ın insana verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de infakın önemi sıkça vurgulanmaktadır. Yüce Mevlamız Bakara suresinde, "Ey iman edenler! Onda hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel size rızık olarak verdiklerimizden infak edin" buyurmaktadır. Zira infak, kişinin mal sevgisini, cimriliğini, hırsını, zaafını gidermek hususunda önemli bir yaptırıma sahiptir. Böylelikle sadece mal için çalışmaktan kurtulup toplumda ihtiyaç sahibi kimselerle dayanışmaya gidilmiş olur. İnfakın kazandırdığı bilinç, ahlaki özelliklerin başında gelen takva ile bütünleşince insanların iç dünyalarını düzenler, hareketlerinde sorumlu davranmalarını hatırlatır. Bu bilinç sayesinde aile içerisindeki münasebetler, komşularla olan münasebetler ve toplumla olan münasebetler bir düzen içerisinde gelişir. İslam toplumlarında sosyal dayanışma bir zarurettir. İnsanların sosyal güvenliğini din, akıl, mal, can, namus ve nesil emniyetini sağlamak devletin görevleri arasında sayılmıştır. Bu görevleri yerine getiren bir devlette insanlar huzur ve emniyet içerisinde yaşar. Bu imkanları sağlayan İslam, fertlerin de sosyal dayanışmaya gereken önem vermelerini ister. Bu sosyal dayanışma İslam kardeşliğinden kaynaklanmalıdır. Hiçbir menfaat ilişkisi söz konusu olamaz bu ilişkilerde. Böyle bir dayanışmanın çıkaracağı sonuç son derece faydalı olacaktır. İhtiyaç sahibi kimseler ihtiyaçlarını gidermek için zor duruma düşmeyecek, kardeşlerinin yardımseverlikleriyle de mutlu olacaklardır. Bu dayanışma gerek fert ve gerek toplum düzeyinde adalet ve barışın da aynı zamanda teminatıdır. Rahmetli Nurettin Topçu, Hazreti İsa'nın zengin delikanlıya verdiği öğüdü anlatırken, Hazreti İsa delikanlıya "git bütün varını sat ve fakire dağıt" demekle fakirleri değil, zenginliğin çürüttüğü delikanlının ruhunu düşünüyordu. Biz kazanç hırsıyla çürüyen, hem de çürüdüğünü bilmeyen ruhları düşünmeye mecburuz. En büyük merhametimiz onlara çevrilmelidir. Onlar ibadetlerine gurur karıştırmadan Allah'ı arayamazlar. Çünkü birçok günahları yıkayan gözyaşlarını kaybetmişlerdir, diyor. İslam, insanın sadece gönlünü kurtarmak için çalışmasını kabul etmez. Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik olarak da hazır olmasını ister. gelir kaynaklarının verimli ve eşit olarak kullanılması, insanlar arasında sınıf ve statü farkının yok edilmesi, ümmetin geleceğine yönelik stratejilerin hazırlanması gibi ileriye dönük plan ve programların yapılmasını öngörür. İslam'ın insana kazandırdığı dayanışma ve yardımlaşma anlayışı, en yakın çevreden başlayarak akraba, arkadaş, komşu ve toplumla olan münasebetleri en iyi ölçüde tutmasını kazandırır. Kainatın efendisi, gözümüzün ve gönlümüzün nuru, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşuluk hakkında, "Cebrail bana komşuluk münasebetlerimi o kadar iyi tutmamı tavsiye etti ki, komşuyu bana mirasçı yapacağını sandım" buyurmaktadır. Komşuluk ilişkilerini bu seviyede tutan İslam, sosyal hayatın bütün birimlerinde aynı dayanışmayı sağlamayı da zorunlu görmüştür. Mal sevgisine aşırı düşkünlük gösteren kimse infak edemez. Dünya malı gözünde değerli olduğu için infak edeceği zaman elindeki malın tükeneceğini zanneder. Halbuki Cenab-ı Allah, iyiliğe ermenin yolunun infak etmekten geçtiğini bizlere bildirmektedir. Âl-i İmrân suresinde sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir buyurulmakta. Bakara suresinde ise kendilerine rızık olarak verdiklerinizden infak ederler diye müminleri müjdeli bir şekilde tarif etmektedir. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların sayılarının az olduğu, ekonomik olarak zayıf oldukları dönemlerde Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Osman radıyallahu an gibi zengin sahabiler ellerinde bulunan bütün malları Allah yolunda infak etmişlerdir. Müslümanların kafirlere üstün gelmeleri için Allah rızasını mal sevgisine tercih etmişlerdir. Bütün bunlar da gösteriyor ki mal dahil bütün rızkı insana bahşeden yüce Allah'tır. Onun insana verdiği sayısız nimet karşılığında cimrilik yapmak kadar kötü bir şey olabilir mi? Bu bakımdan onun verdiği rızıktan Allah rızası için infak etmek her müminin görevi olmalıdır. Böyle davrananları Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde Bakara suresinde mallarını Allah yolunda infak edenler sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kalkmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye müjdelemektedir. Sadaka konusuna gelecek olursak, infak kavramına yakın bir anlama sahiptir sadaka. Allah rızası gözetilerek yapılan her iyiliğin ve harcamanın bir sadaka olduğunu söylemek mümkündür. Kur'an'da sadakanın verileceği yerler ve veriliş usulleri hakkında bizlere bilgi aktarılmıştır. Yüce Mevlamız Bakara suresinde "Sadakaları açıkta verirseniz o ne iyi, fakat gizleyip de fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Hayır olarak ne infak ederseniz kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemekten başka bir amaçla infak etmezsiniz. Hayırdan her ne infak ederseniz haksızlığa, zulme uğratılmaksızın size eksiksizce ödenecektir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı cahil olan kişi onları zengin zanneder. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah onu bilir buyurmaktadır. İnfak olarak verilen her şeyin karşılığının Allah tarafından verileceğini teyit eden bu ayetler, müminlerin mal konusundaki tutumlarını belirlemektedir. Çünkü müminlere bildirilmiştir ki, veren el alan elden üstündür. Her türlü mal ve mülk dahil bu dünyanın geçici olduğu, asıl varılacak ebedi yerinse ahiret yurdu olduğunu bilen her mümin Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidir. İslam toplumlarında en dinamik kurumların başında gönüllü birlikteliklerin geldiğine tarih şahittir. Buna en iyi örnek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce amcalarıyla birlikte Kureyş'te Hilful Fudul, yani faziletlilerin muhafaza anlaşması adını verdikleri kuruluştur. Bu kuruluşla Kureyş'te haksızlığa uğrayan kimselerin haksızlıklarının ortadan kalkması için mücadele edilmesine karar verilmiştir. Hazreti Ömer'in devlet başkanlığı görevinde Beytül Mal'ı adaletle işletmesi, fakir ve ihtiyaç sahipleri için geceleri uykusuz kaldığı ve kendi geçimini sağlamak için geceleri bekçilik yaptığı bilinmektedir. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret edişlerinde Ensar'ın muhacirlere kucak açması, onları yurtlarında barındırmaları, dayanışma, yardımlaşma gibi erdemlerin örneklerinden sadece bazılarıdır. Osmanlı dönemlerinde vakıfların yaptığı gönüllü hizmetler tarih sayfalarında övünçle kayıtlıdır. Hastane, hamam, aşevleri, hanlar, konaklama yerleri, çeşmeler, hamallık yaparak geçimlerini sağlayan kimselerin dinlenmeleri, istirahat etmeleri için uygun oturma yerleri, göçmen kuşların barınması için yuva yapmak gibi insani özelliklerinden en üst seviyesinde bir hassasiyetle çalışmalar yapmışlardır. Müslümanların geleneklerinden gelen bu insani değerler sayesindedir ki bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahibi kimselere yardım edilmekte, acıları dindirilmekte ve yaraları sarılmaktadır. Bosna'da Sırpların zulmü altında ezilen Boşnaklara en fazla yardım eden, yurtlarından sürülenlere kucak açan, yine gönüllü kuruluşlar olan vakıflarımız ve derneklerimizdir. Bosna'da olduğu gibi dünyanın hemen hemen her bölgesinde mağdur ve mazlum konumda olan insanlara yine bu vakıflarımız ve derneklerimiz ellerini uzatmaktadır. İslam'ın insana kazandırdığı bu değerler nesilden nesile aktarılmalıdır. Batı'nın insanı tutsak ettiği çok kazanç ve çok mal biriktirme alışkanlığından uzak durulmalıdır. Mal biriktirip de Allah yolunda harcamayanların akıbetleri Tevbe suresinde şöyle aktarılmaktadır. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele. O halde Rabbim cümlemize helalinden kazanan, evladı iyaline helalinden ikram eden, eşine, dostuna, akrabasına, komşusuna da ikram etmeyi unutmayan ve de zekatıyla, sadakasıyla en güzel şekilde İslami ve insani vazifelerini yerine getirmek için gayret eden müminlerden olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allahumma sabbah rahmeteke aleyhim sabben fa

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
0: İbrahim. İçimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamaları ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzü

0: Binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
8: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
10: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
11: Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün artık medeni şehir hayatı çocuğa ruhi olarak nasıl etkiler ediyor, onun üzerine konuşacağız. Geçmiş programlarda şöyle bir şeyden bahsetmiştik zannımca, ki kaynağı bir verelim. Bir kitap var elimde, adı Bir Anneye Mektuplar, Çocuk Eğitiminde Güçlükler ve Çözümleri. Bir Anneye Mektuplar, büyük yazıyla yazılmış. Yazarı Doktor Wilhelm Stekel Aleçankırılı, pedagog Aleçankırılı, tercüme ve adapte etmiş. Ki bu kitap işte bir çocuk psikolojisi uzmanı bir anneye mektuplar yazıp tavsiyelerde bulunuyor. Bu şekilde hazırlanmış. Medeni şehir

0: hayatıyla alakalı birkaç nokta oradan nakledeceğiz bugün. Oyun sepetinden bahsediyor Doktor Wilhelm Stekel. Diyor ki oyun sepetini diyor. Oyun sepetine kapatılan çocukları hiç gördünüz mü bilmiyorum diyor. Ki bazı insanlar evet ya şu oyun sepetine ne demeli? Aman Allah'ım çocuğu etrafa zarar verecek veya bir yerini sakatlayacak diye bir metrekarelik yere hapsetmek. Ne büyük insafsızlık. Oyun sepetine kapatılan çocukları hiç gördünüz mü bilmiyorum. Ben bir eğitimci olarak onları uzun uzun gözlem altında bulundurdum. Oyun sepetine ilk kapatıldıkları zaman nasıl da kızıyorlar. Oyuncaklarını sepetin dışına atıyorlar. Ayaklarıyla sepetin filelerine tepiyorlar. Haksız yere hapsedilen mahkumlar gibi bağırıp isyan ediyorlar. Ben bu vakalara müdahale edip yürüteç ve oyun sepetlerini yasaklıyorum. Kabul etmeyen annelere de gerekirse polise başvuracağımı söylüyorum. Tanıdığım bütün çocuk doktorlarına, pedagoglara ve eğitimcilere de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Diyor ki bu oyun sepetleri bir defa bir çocuk yuvasında görmüştüm ben. İşte aşağı yukarı öyle bir metrekarelik bir alan, etrafı şöyle yumuşak bir şeyle döşeli. Bunun evlerde kullanımı pek bizde yaygın değil. Çocuk etrafına zarar vermesin ve kendi de zarar görmesin diye böyle bir yere hapsediliyor çocuk. İçine de oyuncaklar konuyor, bunun içinde oyna falan diye. Ama bizim memlekette pek ailelerde yaygın değil. Bu bir çocuk yuvasında vardı. Ama ailelerde işte çocuğa oyun odası diye böyle 1,5 metre 2 metrelik odaları oyun odası diye çocuğa ayırdıklarını gördüm ama orada diyorlar dök oyuncağını istediğin gibi oyna sonra topla falan gibi büyük bir şey lütfetmiş gibi çocuklara. Halbuki bu çocuğun fıtratına yani insan fıtratına aykırı bir şey. O kadarcık bir yerde insan nasıl rahat etsin? Kimisi de böyle bir oyuncağı oyun odasına hapsetmese de medeni şehir hayatı umumiyetle çocukları apartman dairelerine hapsediyor. Yani çocuk ancak dairesinde durabiliyor. Hatta 3. 5. 10. falan böyle yüksek katlı binalar da oluyor. İnsan bakıyor böyle yani insan öyle bir evi nasıl benim evim diye benimser. Kendine ait bir şeyin yok yani kocaman böyle hani büyük bir efendim binada 40 tane daire var, 50-60 tane daire var, 30 tane daire var. O dairelerden bir tanesi sana ait. Yani nasıl benimser insan? Ve çocuk orada yaşıyor. Yani yüksek katta efendim 6. 7. katta oturan bir anne belli yaşa kadar çocuğunu sokağa bırakamayacaktır. Orada yaşıyor çocuk. Hatta daha yakın bir zamanda böyle bir çocuktan bahsediyorlardı. Çocuk işte 2,5-3 yaşlarında çocuk böyle büyük bir hevesle heyecanla bekliyormuş ki babası işten gelsin. Babası işten gelince bağırıp çağırıyor illaki çıkart beni dışarı. Dışarı çıkartıyorlar götürüp gezdiriyorlar filan. Bize geçen misafir gelmişti çocuklara öyle meraklı ki çocuk. Böyle kavga etmeyi filan bilmiyor bizim o 2,5 yaşında benim bir çocuk var daha 16-17 aylık. Bir kapıştılar filan kavga etmeyi de bilmiyor. Böyle nerede çocuk görse öyle seviyor ki çocuk görmeye çocuk hep işte evinde duruyor. Annesiyle ablasıyla filan babası gezdiriyor. Bir çocukla karşılaşmıyor. Öyle meraklı ki çocuklara geliyor illaki dövseler de istiyor. İllaki çocuk olsunlar da diyor. Döverse de dövsün bu. Bizim bahçeye gelmişlerdi. Çocuklarla biraz haşır neşir oldular. İşte diyorlardı ki büyükleri o bizimki bayram etti. Çocuklara geldi karıştı diye. Böyle apartman dairesinde yaşıyor çocuk. Dehşetli bunalıyor diyorlar. Huysuzluklar ve çocukla nasıl oynayacağını bilmiyor. Efendim nasıl kavga edeceğini de bilmiyor. Onu da bilmesi lazım çocuğun. Böyle çok zor bir hayat yaşıyor çocuk. Bir apartman dairesinde çocuklar çok zor hayat yaşarlar. Evet, istersen bir daire daha geniş bir alan bırak. Bir daire içinde de bir çocuğun yaşaması zordur, bunalır. Güneş göremez, temiz hava göremez, koşamaz, oynayamaz vesaire. Gene oyuncak işleri de biraz böyle tuhaftır. Gene Wilhelm Stekel diyor ki korkutucu, sindirici ve tehdit edici bütün eğitim vasıtalarına karşıyım. Bırakın çocuklarınız tabiatla baş başa büyüsünler. müdahale kadar aşırı koruyuculukta kabiliyetleri köreltir. Biri korkak yaparsa öbürü de beceriksiz yapar. Oyuncaklardan bahsediyor. Çocuğa fabrika işi, pahalı oyuncaklar almak gereksizdir. Onu mekanik zekalı ve hayalperest yapmaktan başka bir işe yaramaz. Bir tencere kapağıyla oynamak ona en pahalı oyuncaktan daha zevkli gelir. Oyun çocuğun en ciddi işidir. Oyun aslında zaman öldürme değil, bir öğrenme vasıtasıdır. Çocuk oyunlarını uzaktan izleyin de ne kadar ciddi olduklarını görün. Bir şeyden anlamaz zannettiğiniz o küçük yaramazların çoktandır unuttuğunuz bir aile kavgasını veya münakaşasını nasıl sahneye koyduklarını ve maharetle dramatize ettiklerini görür de şaşarsınız demiş. Şimdi çocuklara oyun alanı gerekli. Çocuğun oyuna ihtiyacı var ve oyuncaklara ihtiyacı var. Ancak bu mekanik oyuncaklar, şimdi insan zannediyor ki bu kolaylık. Wilhelm Steken'in kitabında bir başka yerden bahsedeyim, sonra üzerine konuşalım. Medeni şehir çocuğuna tabiatın tüm nimetleri yasaktır. Güneşe, temiz havaya, tabii gıdalara, koşturarak serbestçe oynamaya hasrettir. Hayvanları ansiklopedi sayfalarındaki resimlerinden tanır. Yüzmeyi, ata binmeyi, ağaca tırmanmayı, taş atmayı, değnekle oynamayı bilmez. Sevincinden bağırdığı zaman ayıplanır. Fakat bir köşede, kimsenin göremeyeceği bir yerde canının istediği kadar ağlayabilir. Evet, bu çocuk ağlamalarına bugün zaten programın sonunda ona bağlayacağız. Şimdi oyuncaklar da belki yaşama şartlarına göre değişim gösteriyor. Şimdi bizim çocukluğumuzdaki oyuncakları ben düşünüyorum. Mesela o zaman birkaç tane oyuncak vardı. Çember çevirirdik mesela. Böyle bir demir, ucuz şeydi de önceki oyuncaklar. Bir demir şöyle yuvarlak büküyorsun, ucunu kaynattırıyorsun demirciye. Bir başka böyle daha ince bir demir ile de İşte büküyorsun, o çemberi itiyorsun. İtmek için onunla çember çevirirdik biz çocukken. Çoğumuzun olurdu böyle çemberi, koşardık peşine filan. Şimdi düşünüyorum, bunu şehir hayatında çember çevirmek mümkün değil ki. Nerede çevirsin çocuk? Yani bir kere o alan yok. Yani biz oturuyorduk bir ilçede. İlçeydi güya, ana caddeden ara sıra bir araba geçerdi. Ve onun dışında böyle arabanın geçmediği o kadar çok alan vardı ki, işte çayırlıklar filan. Şimdi bir çocuğa düşünürsün, çember çevirebilir mi çocuk? Nerede çevirecek ki? Şu medeni efendim denen şehir hayatında nerede çocuk çember çevirecek? Çocuk parklarında da çeviremez çember. Yani insan alana göre yoğun. Çocuk parkında da çeviremez çocuk. Ve öyle bir alan yoktur. Yani peşine şimdi çember çevirerek nasıl yarışabilir 2-3 tane çocuk? Gene o zaman işte hayvanları mesela görmez çocuklar. Yani at mesela görmez. Ata binmeyi televizyonda görür çocuk. İşte bir ağaç bulup da ağaca tırmanacak. Böyle işte ağaçlardan falan bir tarzanlık yapardık. Ağaçtan ağaca geçme falan şeyleri nerede bulacak çocuk? Efendim suda mesela taş yüzdürürdük. Nerede yapabilecek bir çocuk böyle bir şeyi? Değnekle oynamayı bilmez. Gene bir şey hatta dikkatimi çekti. Bizim zamanımızda topaç vardı. Şimdi bazı şeylerin mekanik oldukça daha iyi olacağını zannediyor insanlar. Halbuki mekanik olunca mekanik olmayan şeklinin verdiği zevki vermiyor. Mesela bizim çocukluğumuzda, benim çocukluğumda topaç vardı. Şimdi yok, bulsam alacağım çocuklara, öğreteceğim oynamaydı. Şimdi böyle tahtadan bir şeydi, bir tahta parçası yuvarlak, işte bir tarafı daha incelen bir şekilde ve ucunda bir demirde mil olurdu. Demir böyle çakılıyor, demir bir çivi, onun da ucu sivri. Ona ip sarıyorsun topaca. Sonra şöyle atıyorsun ileri doğru, hızla çekiyorsun ipi kendine. İpi kendine çekince ip böyle hızla yuvarlayarak döndürüyor topacı. Topacı çivinin üstüne düşüyor yere ve yerde hızla dönüyor. Şimdi topacı mesela değişik şekillerde atardık biz. Böyle yukarıdan aşağı çarptırırdık yere falan, öyle döndürdük. Yok, o çivisi yukarı doğru atardık, hızla çekince ters döner yere düşerdi falan. Değişik şekillerde atardık yere. Sonra işte elimizi alırdık, yarıştırırdık filan kim çok çevirecek diye. Şimdi medeni çağda güya topaç yapmışlar. Bunun böyle bir kab var, bir şeye takıyorsun topacı, üstündeki düğmeye basıyorsun, o hızla döndürerek düşüyor topaç yere ve dönüyor. Ama marifet nerede? Yani ne yapsan, hani iki çocuk dese ki gel topaç çevirelim, hadi yarışalım. Neyi yarışacaklar ki, düğmeye basıyorsun, düşüyor. Buna kabiliyetli çocuk da, kabiliyetsiz çocuk da düğmeyi aynı şekilde basar. Yani ortada bir kabiliyet yok. Neyi yarıştıracak çocuklar? Hani iş daha kolaylaştırılmış bu. Düğmeyle efendim hallediyorsun iş ama işin manası kalmamış. Yani yarışacak bir şey kalmamış ya da bir maharet gerektiren tarafı kalmamış. Yani ipe sarıp da attığın zaman bir maharet gerektiriyordu. Şimdi o maharet kısmı kalmamış. İki defa, üç defa, beş defa, on defa çevirir çocuk topacı. Ya nasıl, ne olacak? Düğmeye basıyorsun. O kadar senin yaptığın iş. Hatta bu Fitzhugh Dodson diyordu. Tabii Fitzhugh Dodson denge yayınları çıkartmış. Çocuğunuzu tanıyor musunuz diye bir kitap çıkartmış. Orada diyor ki Fitzhugh Dodson, bir oyunun diyor oyuncak ve oynayan şahıs kaçta kaçını yapıyor, o önemli. Yani oyuncak %90'ını yapıp %10'unu çocuk yapıyorsa o iyi oyuncak değildir. Çocuk %90'ını yapıp oyuncak %10'unu yapıyorsa o iyi oyuncaktır. Hatta birçok oyuncak öyle, düğmeye basıyorsun, o kendi işte tren mesela, araba yürüyor, gidiyor, geliyor filan. Bu baştan cazip geliyor ama bir müddet sonra tadı kaçıyor. Çocuk bir şey anlamıyor ki, çünkü bir şey yapmıyor çocuk. Çoğunu çocuk yapmalı oyuncağı. Ve biz işte bir çemberle, yani çember çevirmekten bıktığımızı ben bilmem. Efendim topaç çevirmekten mesela bıkma diye bir şey mümkün değil. Ama işte şimdi çocukların oynadığı topaçla, yani bir gün oynar çocuk. İki günden fazla zannetmiyorum oynasın. Çünkü bir şey yok, düğmeye basıyorsun, o kadar. Zamanenin oyuncaklarının da böyle fazla bir tadı yok. Hatta şimdi düşünüyorum, o şekilde böyle tahta, o demir çivili topaç bulsam, iple çevrilen, çocuklara diyorum alayım, çocuklar çok oynar, kanaatim o. Çünkü birbiriyle yarışır filan, birkaç tane alırsın, birbiriyle yarışır çocuklar, uzun bir zaman oynar. Ama o şekilde olmadığı zaman çocuk birkaç oynadıktan sonra bıkıyor. Medeni çağın işin kötü tarafı bu ki, oyuncakları da nasıl işse, yani efendim psikolojidir, pedagojidir, şudur budur, bir sürü şey gelişiyor gibi görünüyor ama gittikçe çocuklar için daha uygunsuz oyuncaklar yapılıyor ya da oyuncak yapanlar belki danışmıyorlardır. Aileler, anne babalar da nasıl oyuncak alalım, bunun acaba bir bilimsel bir tarafı var mıdır filan, belki bunları düşünmüyorlar o kadar. Evet, oyuncakları da uygun değil. Demek ki bu çağda çocuklar birçok oyunu oynayamıyorlar. Çocuklar ne yapıyor? Diyor ki Wilhelm Steckel, çocuk sevincinden bağırsa diyor bir köşede ayıplanır. Fakat bir köşede, kimsenin göremeyeceği bir yerde canının istediği kadar ağlayabilir. Şimdi buradan ikinci bir bölüme geçelim. Gene kitaptan devam edelim. Diyor ki Wilhelm Steckel, ah sevgili kardeşim, biz medeniler çocuğu anlamaktan o kadar uzağız ki ciltler dolusu eğitim kitapları yazıyoruz. Fakat her gün hem bedenen hem de ruhen hasta çocuk sayısının artmasına engel olamıyoruz. Çünkü şehir hayatı çocuk fıtratına uygun değildir. Etrafı beton duvarlarla çevrili, ne yana dönse karşısına yasaklar çıkıyor. Evde birazcık koştursa, gürültü yapma, aşağıdaki komşularımız rahatsız olur diyoruz. Sokağa çıkmak istese hayır cevabı hazırdır. Neden? Ya bir motorlu taşı çarparsa, ya birileri alıp kaçırırsa. Şehir çocuklarının sarı benizli, kansız, iştahsız, hırçın, sinirli olmalarının sebebi yaşayacak fırsatı bulamamalarından kaynaklanıyor. Oğlunuzun bazen sebepsiz yere ağladığını söylüyorsunuz deyip ağlama konusuna giriyor. Şimdi bu medeni çağda çocukların çokça oynadığı bir oyun daha var. Bizim bir komşu da şimdi açmış bir salon da görüyorum. Atari salonu. Belki zamane çocuklarının en uzun zaman oynayabildiği oyun Atari'dir. Çünkü Atari oynarken çocuk bir şey yapıyor. Yani oyunun çoğunu makine yapmıyor, çocuk yapıyor. Yarışıyor çocuklar. Hatta bir ara biraz biz de oynadık yani nasıl oluyor diye. Bir River Raid diye bir oyun vardı. Böyle bir uçak bir nehirde gidiyor. Etrafta çıkıntılar falan var. Bir bomba atan bir şeyler var. Kayıklar var falan. Benzinin bitiyor falan. Şimdi biraz biz de oynamıştık. Bayağı insan oynadıkça daha çok oynuyor. İşte belli sayılar yapıyorsun. 10.000 sayıda bir hak veriyor falan. Hatta bir arkadaşla yarışıyorduk orada. İpey bir oynadık bir arkadaşla. Şimdi bakıyorsun orada eğer sen bir şey yapıyorsan eğer ve daha çok bir şey yapman mümkünse yani önün açık ise bir şey daha yapman mümkünse birileriyle yarışabiliyorsan bir oyun sana zevkli geliyor, heyecanlı geliyor. Şimdi çocuklar Atari oynarken biri diyor ki işte oynanan oyuna göre şu kadar sayı yaptım diyor, bu kadar sayı yaptım diyor, bir marifet var. Ve çocuklar bakıyorsun ki saatlerce oynayabiliyor. Ancak bu Atari oyunlarının bir olumsuz tarafı var. Yani modern çağın zevkli oyununun da zararı faydasından çok. Benim kanaatim odur. Atari'nin zararı faydasından çoktur. Bir kere işte çoluk çocuk o harçlığını oraya veriyor. Yani hatta bazen işte harçlık bulamayınca evde ufak tefek vukuatları da yapıyordur çocuklar. Ki para bulayım da o Atari oynayabileyim diye. Bunun daha olumsuz yanları var. Çocuk mesela radyasyon alıyor devamlı. O işte ekranın önünde işte ışınlar filan alıyor. Gözleri rahatsız oluyor çocuğun. Ve bir başka kötü tarafı çocuk uzun zaman orada oturduğu için hareket etmiyor. Halbuki çocuk hareket edecek ki bedeni kuvvetlensin. Yani koşmalı, oynamalı çocuk. Çocuk oturuyor bir makinenin başında bir parmağını oynatarak bir oyun oynuyor. Halbuki bu fiziki gelişimi için olumsuzdur bu çocuğun. Yani olumsuz etki edecek bir şeydir. Fiziki gelişimini efendim yavaşlatacak bir şeydir bu. Evet, en zevkli oyununda bu tarafı olumsuz. Halbuki çocuklar işte çember çeviren bir çocuk koşmaktadır aynı zamanda. Yani işte adaleleri kuvvetlenir, bacakları kuvvetlenir, nefesi açılır vesaire. Koşmaktadır aynı şekilde. Topa çeviren bir çocuk bile dışarıda, o bile bir hareket yapmaktadır. Yani durduğu yerde yapmıyordur yaptığı işi. Evet, işte en zevkli oyunu Atari. O da benim kanaatim ki birçok insanın kanaati budur. Zararı faydasından çok onun da. Evet, çocuklar bazen medeni şehir çocuğu bir köşede kimsenin göremeyeceği bir yerde bazen ağlar. Diyor ki Wilhelm Stekel anneye gönderdiği mektupta, oğlunuzun bazen sebepsiz yere ağladığını söylüyorsunuz. Anneler, babalar ve bütün terbiyeciler bilmelidir ki hiçbir çocuk sebepsiz yere ağlamaz. Size söz ve tavırlarıyla problemini veya sıkıntısını anlatmayı mutlaka denemiştir. Bundan muvaffak olamayınca biriken sıkıntıları ağlayarak boşaltmış. Ağlama aslında bir nimettir. Ağlamasını bilmeyen çocuklar sinirli ve kırıcı olurlar. Ağlama vücudun yaratılıştan verilen bir iç savunmasıdır. Anneler kendilerince sebepsiz yere ağladığı için, yani annelere göre sebepsiz yere ağlıyor çocuk. Bu sebeple anneler kendilerince sebepsiz yere ağladığı için çocuklara çok kızarlar. Şu sebepsiz yere ağlaman yok mu? Beni sinir ediyor. Eğer susmazsan ayağımın altına alırım diyerek çocukları tehdit ederler. Çocuk anne veya baba korkusuyla ağlamayı terk ettiği takdirde biriken iç sıkıntılarını boşaltamaz. Onların ağır yükü altında ruhu bunalır. Bu sefer başka savunma mekanizmaları devreye girer. Tikler, tırnak yemeler, parmak emmeler, kekemelik ve benzeri davranış bozuklukları ortaya çıkar. Bu normalden sapmalar ruh sağlığının tehlikede olduğunu gösteren ikaz işaretleridir. Bu ikaz işaretlerini ciddiye almadığınız takdirde çocuğu kendi elimizle ruh hastası yapmış oluruz. Eğer çocuğunuz ağlamak istiyorsa bırakın ağlasın. Biz yetişkinler bile bazen çok bunaldığımız ve çaresiz kaldığımız zaman ağlamıyor muyuz? Ağlamayı bilmeyen bir kimse mutlaka etrafındaki insanlara çatarak onlara bağırıp çağırarak deşarj olmaya çalışır. Ağlamayı unutan insanlar katı yürekli, duyguları körelmiş, etrafına karşı kayıtsız, soğuk kimselerdir. Bunlar ne kimseyi sever ne de kimse tarafından sevilirler. Bu tiplerin aile reisi olduğu evde evler mutluluktan uzak evlerdir. Adam işten yorgun gelmiştir. İlahir devam ediyor mektup. Şimdi burada birkaç şey söyledi. Evet, bu arada bir soru gelmiş, ona hemen cevap verelim. Çocuk 8 aylık, yürüteçle yürütmek istemişler fakat çocuk hoşlanmamış. Bu yaştaki çocuğun yürütece bindirilmesi faydalı mı değil mi? Yürüteci ben şahsen tavsiye etmiyorum. Birkaç sebepte söylemiştik. Bir tanesi, çocuk yürüyebileceği zaman, yani adaleleri ve sinir yapısı yeteri kadar olgunlaştığı zaman, sinir sistemi ve adalet sistemi eklemleri, bağları, kemikleri yeteri kadar olgunlaştığı zaman çocuk zaten kalkar yürür. Tabii gelişimi içindedir bu. Bu tabii gelişimine yürüteçle müdahale etmemeli derim ben. Bir kere çocuk daha erken olarak mesela omurgası üzerine dikilecektir. Bacağın üzerine tam durmuyor ama omurgası üzerine duruyor ve bir ağırlık oluyor omurganın üzerine. Bir olumsuz tarafı bu. İkincisi, çocuk işte yürümeye başlar. İşte önce emekten sonra bir ayakta durur, tay durur, sonra bir yerden tutunarak yürür. Bu arada işte denge mekanizmaları gelişir. Yürüteçli olunca bu denge mekanizmaları doğru düzgün gelişmiyor. Yani bir gidişini bozmuş oluyorsunuz. Çocuk bir de alışınca yürütece hep ayakta durmak istiyor. Çünkü ayakta durmak daha zevklidir böyle yatay durmaya göre. Ama fıtri gelişimine bir müdahaledir. Ben yürüteci tavsiye etmiyorum. Çocuk hoşlanmamışsa daha iyi. Zaten 1-2 ay sabretse aile, 1-2 ay sonra zaten yürüyecektir çocuk. Tabii gidişini bozmamak lazım. Yani çocuk kendisi hatta yürüyene kadar öyle çok fazla müdahale de iyi bir şey değil. Çocuk yürüyebildiği zaman yürür. Yani şimdi konuya dönüyoruz. Çocuklar demek ki ağlıyorlar ve ağlamayı bilmeyenler etrafındakileri çatıp onlara bağırıp çağırarak deşarj olmaya çalışır diyor Wilhelm Stekel. Ağlamayı unutan insanlar, bakın birkaç şey söylüyor. Bir tanesi, ağlamayı bilmeyenler etrafa çatar. Ağlamayı da unutanlar katı yürekli, duyguları körelmiş, etrafına karşı kayıtsız, soğuk kimselerdir. Şimdi mühim bir şeyleri böyle artık önemli noktalarına belki dokunmuş burada. Şimdi insanların içinden böyle coşup gelen bir hareket isteği vardır. Ki bundan bir dönem, hatta birkaç ay işte insan psikolojisi, insan ruh yapısı üzerinde genişçe konuştuk. Şimdi insanda hangi kabiliyet varsa bu kabiliyet harekete geçmek istiyor. Yani adaleler mesela, bir kabiliyeti var adalenin. Adaleler istiyor ki çalışayım. Eğer çalıştırılmazsa adaleler rahatsız oluyor. Eklemler istiyor ki çalışayım. Çalıştırılmazsa rahatsız oluyor. Efendim göz mesela görmek istiyor. Kulak işitmek istiyor. İşte karaciğer, mide, dalak, böbrek, kalp, damarlar, her biri çalışmak istiyor. Çalışmazsa rahatsız oluyor. Bedeni, yapımız böyledir. Sinir sistemi çalışmak istiyor. Çalışmazsa rahatsız oluyor. İnsanın aynı şekilde bir kısım işte ruhi, kalbi halleri de vardır ki bu duygular da çalışmak isterler. Yani hissi yapımız da böyledir. Ruhi yapımız da böyledir. Mesela insanın işte ibadet ihtiyacı vardır. Dedik, çalışmayınca rahatsız olur. İnsanın bilgi öğrenme ihtiyacı vardır. Çalışmazsa rahatsız olur. İnsanın sevme ihtiyacı vardır. Birini sevmezse rahatsız olur. İnsanın sevilme ihtiyacı vardır. Hiç seveni olmayan bir insan rahatsız olur. İnsanın ünsiyet etme ihtiyacı vardır. Yani birileriyle arkadaş etmek ihtiyacındadır. Arkadaşlık etmezse rahatsız olur. İnsanın böyle hatta bir cedel ihtiyacı vardır, mücadele ihtiyacı vardır. Bu mücadeleyi de etmezse rahatsız olur. Yarışma ihtiyacı vardır, başarı ihtiyacı vardır, emniyet ihtiyacı vardır. Yani kendini emniyette hissetmek istiyor. Şimdi bakın şu deprem döneminde birçok insan bayağı yani rahatsız oldu. Adam çünkü diyor ki evimde diyor emniyetle oturamıyorum diyor. Korkuyorum ya şimdi deprem olursa falan diye. Birikince bakıyorsunuz bir kısım kötü belirtiler vermeye başladı. Emniyetsizlik sebebiyle insan emniyet duygusuna ihtiyacı var. İnsanın tevekküle ihtiyacı var. Bir yere güvenip dayanmaya ihtiyacı var. İnsanın ruhunun da bu şekilde ihtiyacı var. İnsanın mesela bazen yani bir kabiliyetimiz var mı? Ona mesela cinsi ihtiyacı var. Mesela işte insan böyle neşelenme ihtiyacı var. Coşkuya ihtiyacı var bazen. Şimdi çocuk düşününüz. Yani ikisi de çocuk. Bir çocuk gene hani Wilhelm Steckel tarif ediyor ya, Alp dağlarında diyor, keçi güden küçük çobanların hür çığlıkları tepeden tepeye yankılanır diyor. Bir çocuk düşününüz, efendim dağ başında kimse koşma etme, alt kattakini işte rahatsız ettin, efendim bağırma gürültü etme filan demiyor biri. Çocuk dilediği gibi koşuyor dağlarda ve o koşma ile efendim işte dolaşımı ona göre hızlanıyor, bir coşkusunu yansıtıyor çocuk dışarı. Şimdi bunu hatta bu diğer mahlukatta da böyledir. Bizim çocukken ineklerimiz olurdu. Bu ineklerin buzağısı az bir müddet sonra zaten ayağa kalkar. Ondan sonra işte bahara doğru doğarlar bunlar. İşte bir müddet sonra da işte memleket biraz soğuktur bizim memleket. Bir müddet sonra onu da artık dışarıya salman mümkün olur. Şimdi dışarı saldığın zaman buzağıyı böyle bir koşar, efendim hoplar zıplar, bu televizyonlarda olur ya işte bir boğa ya biniyor vatandaş, rodeo diyorlar buna, biniyor boğaya, üstünde ne kadar duracak, azgın boğa da üstünden atmak için böyle değişik vücut çalımları yapıyor filan. Şimdi buzağıları salardık böyle baharın çayırları, böyle yani üstünde bir kimse yok da vücut çalımları yapardı, işte çiftelenirdi, koşardı, atlardı, zıplardı filan. Bakıyorsun diyorsun ki, bak diyorsun, hayvan coşku var içinde, coşku ile bu hareketleri yapıyor. Şimdi çocukların böyle bir coşkuya ihtiyacı var. Yani böyle bir koşacak çocuk, efendim işte bir hoplayacak, zıplayacak vesaire, buna ihtiyacı var çocukların. Birileriyle arkadaşlık etmeye ihtiyacı var, çığlık atmaya ihtiyacı var, sevinç çığlıkları, böyle kuşları filan bazen görürsünüz ya da kurbağaları ya da başka mahlukatı, kendini böyle biraz emniyette hissedince artık böyle bakarsınız epey bir kıyamet kopartırlar. O da onun ihtiyacı. Şimdi çocukların bütün bu enerjilerini engelliyorsunuz. Yani içinden coşup gelen bir coşku var. Siz o coşkunun önüne engel koyuyorsunuz. Bu coşkunun önüne engel koyulduğu zaman bu coşku birikiyor önce. Şimdi olumlu bir şey bazen olumsuz bir şeye dönüşebiliyor. Yani düşününüz, bir küçük ırmakları düşünün. Önüne bir engel koyun. Ne olacaktır? Bir müddet sonra o ırmak birikecektir. Orada su birikecek ve artık normalde yatağında gidebilecekken sağa sola baskı yapmaya başlayacaktır. Şimdi İslami anlayışa baktığımız zaman insanın işte nefsi ve ruhi ihtiyaçlarının hepsi göz önüne alınır İslam'a bakıldığı zaman. Allah Teala bir duygu, bir his vermiş mi insana, onun helalinden karşılığını vermiştir. Yani yeme içme ihtiyacının karşılığını vermiştir, cinsi ihtiyacının karşılığını vermiştir. Ve bakınız, insan fıtratıyla cedelleşilmez. İslam'a dikkat ediniz, cedelleşilmez. Yani mesela Allah Teala temiz gıdaların hepsini helal kılmıştır. Neyi ki haram kılmıştır? O pistir, habistir. İçki, leş, efendim işte kan, domuz eti, pis şeylerdir bunlar. Fıtrat hoşlanmaz bunlardan zaten. Temiz şeyleri helal kılmıştır. Yani şu temiz meyveyi yemeyerek ben takva züht yapıyorum. Böyle bir züht, takva yoktur İslam'da. Helal olan bir şeyi sana helal bir şekilde ulaştıysa yersin. Bakıyoruz İslam'a, efendim mesela evliliği helal kılmış, üstelik buluğdan sonra mümkün olduğu kadar erken evlendirmeyi emretmiştir. Yani cinsi duyguları var insanların, bunun önüne geç, baskıla, yok etmeye çalış, bu yoktur. Helal karşılığını koymuştur ki fuhşiyattan ruh hoşlanmaz. Belki nefis arar fuhşiyatı ama ruh hoşlanmaz. Yani sadakatsizlik yapan erkek de kadın da rahatsız olur, huzursuz olur ve hasta olur. Sadakatsizlik ettiği için ruh hoşlanmaz. Ruh, bakıyoruz böyle, nikah, evlilik ve zinadan uzak kalmayı, ruhun aradığını da görüyorsunuz. ve İslam helal bir karşılığını vermiştir. Emniyet duygusunun İslam karşılığını vermiştir. Ve çocuklara bakıyoruz Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mesela bir dönem çocuklara müdahale etmiyor. Yani çocuk fıtratının gereğini, çocuk yaptığı zaman müdahale etmediğini görüyoruz. Ancak bir dönem sonra tabi bu nefis ve ruh iki aşırılığa gitmesin diye İslam'ın itidal yolunu öğrettiğini görüyoruz. Müslümanlar vasat ümmettir, mutedil ümmettir. İşlerin güzeli ortasıdır. Mutedil olmalı. Yani çocuk bir ölçüde itidal içinde. Çocuk hatta bir ademi müdahale dönemi vardır. Yani çocuk koşacak, oynayacak, sevinecek, gülecek. Bu dönemde çocuğun önü açılmalı. Ama çocuk akıl nuru parladıkça, olgunlaştıkça çocuk hareketlerini belli kontrol altına alacak ama önü kesilmez duygular. Şimdi önünü kestiğinizi düşünün. Bir nehrin, hiç böyle zararsız bir su akıntısının bile önünü kestiğinizi düşünün. Bir müddet sonra orada su birikecektir. Birikir, birikir, birikir, birikir su. Sonra bakarsın artık bu tabii olan su, normalde hiçbir şeye zarar vermeyecek su, biriktikten sonra bakarsın önündeki baraj biraz zayıfsa mesela, bir tarafını yıkar, tahrip edici bir su halini alır. O aslında zararlı, tahrip edici değildi. Ya da şimdi kuyulardan bahsederken denir ki kuyuların suyunu çektikçe çoğalırmış kuyuların suyu. Çekmezsen bir müddet sonra kurumaya başlarmış. Bedeni bir kısım işte hormonlar, enzimler vesaire de böyledir. Yani bir şeyi kullanmazsanız bir müddet sonra bakarsınız o hormon, o enzim, efendim o ifrazat zayıflamaya başladı. Şimdi bir çocuğun tabii olarak bir coşkusu vardır içinde, harekete geçme isteği vardır. Böyle içinden efendim fıtratının tabii hali olarak böyle kaynayıp gelen bir coşku vardır çocukta. Çocuk bunu dışarı vermek ister. Yani bu tabii fiili olarak bir hareket olarak görünmek ister. Çocuğu düşününüz ki devamlı olarak bu coşkunun önüne bir engel koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu coşku dursun. Yani coşkuyu engelle. Çocuk harekete geçmek istiyor, dur. Koşmak istiyor, dur. Gülmek istiyor, dur. Konuşacak, dur. Çığlık atacak, dur. Dur, dur, dur. Coşkuyu engelliyorsunuz. Ve bu bir müddet sonra bu enerji içe dönmeye başlıyor. Birikiyor ve normalde zarar vermeyeceği halde, zarar vermemesi gerektiği halde bakıyorsunuz bir kısım gene ruhi bir kısım efendim melekelerine zarar vermeye başlıyor. Coşku geri döndüğü zaman tahrip etmeyeceği şeyleri tahrip etmeye başlıyor. Çocuk içine dönüyor, içine dönünce bu enerji bakıyorsun ki bunaltıyor çocuğu. Ki bunu yetişkin insanlar da yaşarlar. Bir müddet sonra bu artık böyle içe döndüğü zaman bunalmaya başlar. Hatta denir ki öfke mesela. Birisi öfkelendirecek bir şey yaptı insanı. Şimdi öfkelenirsin. Denir ki kişi karşısındakine bakar. Eğer karşısındakini haklayacağına kanaat getirirse, yani kendini güçlü, karşıdakini zayıf görürse eğer, o zaman kan harice vurur. Ve kişinin yüzü kızarır, kıpkırmızı olur. Ben döverim, haklarım kanaatindeyse. Öfke dışa vurur, kan dışa vurur, böyle kızarır kişinin yüzü, cildi kızarır. Ama kişi baksa ki karşıdaki benden güçlü, ben öfkeliyim, bakın aynı enerji. Kanı harekete geçiriyor, baksa ki ben buna karşı, yani ben güçsüzüm. Efendim kavga etsek mesela işte dayak yerim ya da mevki makam itibariyle karşıdaki güçlü benden. Bu sefer gene kan harekete geçer ama bu sefer kan dışa vuramaz. Öfkeyi dışa vuramıyorsun, kan da dışa vuramıyor. Kan çekilir, kişi beyazlaşır, sararır rengi denir. Aynı duygu, karşındakine göre sen kuvvetliysen bu öfkeye, gazaba dönüşüyor ve yüzün kızarıyor, morarıyor, saldırıyorsun. Ama karşındakini güçlü görürsen aynı duygu, aynı dürtü bu sefer içe dönüyor. Yüzeydeki kan da içeri çekiliyor. Kinini, öfkeni, gazabını gösteremiyorsun. Sararıyor cildi. Ve denir ki o zaman kişinin öfkesi içe dönüşünce öfke üzüntüye dönüşür. İçe vuruyor. Artık kendine döndürüyorsun öfkeyi. üzüntüye dönüşür bu sefer. Ama kişi karşıdakine baksa dese ki ya acaba haklar mıyım haklamaz mıyım? Şimdi bir dese ki haklarım kızarır yüzü. Sonra dese ki ya olur da hani haklayamam, o galip gelir. Beyazlaşır. Yani kişi dengi biriyle çatıştığı zaman böyle rengi bir kızarır bir beyazlaşır. Bir kızarır bir beyazlaşır. Kızardığı zaman galip edeceği zannındadır. Sonra ya galip edemezsem diye öfke içe dönmekte ve beyazlaşmaktadır kişinin rengi. Şimdi coşku da ya da diğer bir kısım duygularda harice çıkma yolu bulamadığı zaman enerji içe döner. İçe döndüğü zaman üzüntü halini alır bu. Hani deniyor böyle akrep mesela hücum edecek bir adama. İşte sokacak, zehirleyecek. Yani akrepliğini yapacak akrep. Eğer bunu başaramazsa ya da akrebin mesela etrafına böyle ateş yakarlarmış, ortasına koydukları zaman akrep tutarmış, kendini sokarmış. Yani o şiddetini, öfkesini kendine çevirir, kendini sokarmış akrep. Çocuk da insan da yetişkinde duygularını hariçte bastırıldığı zaman içe döndürüyor ve bu sefer kendine zarar vermeye başlıyor. Şimdi bu kendine zarar verme de tabii ki kendine verdiği zararı vücut karşılamaya çalışıyor. Vücudun öyle mekanizmalar vardır ki geçen bir televizyonda dinliyorum. Şimdi diyor ki deprem zedelere bakınız. İlk günlerde deprem olduğunu pek anlamamış gibidirler. Böyle boş boş bakarlar. Niye bu? Ki bunu mektepte de okuturlardı. Vücut endorfin denen bir madde yapıyor. Bu endorfin, bu haricen alınan morfin benzeri bir madde. Vücut büyük bir yıkım, efendim, büyük bir ruhi darbeyle karşılaştığı zaman kendini uyuşturuyor vücut. Morfin yapıyor vücut kendisi. Endorfin deniyor buna. Ve kendini uyuşturuyor. Sanki uyuşturucu vermişsin gibi böyle boş boş bakıyor. Bir ne olduğunu anlamıyor insan. Böyle bir 3-5 gün, bir hafta falan geçiyor. Ondan sonra bu endorfinler çekiliyor vücuttan. Ondan sonra olayı hissetmeye başlıyor kişi. Ondan sonra asıl oturuyor. Yani sıcağı sıcağına mesela kurşun yiyin canınız acımaz. Bir müddet sonra hissedersiniz. Vücut bu sefer, yani enerji, öfke içe atıldığı zaman vücut çıkış yolu arıyor ki ağlama vücudun çıkış yollarından biridir. Ve bu şekilde üzüntü sebebiyle ağlayan insanların gözyaşını incelemişler. O gözyaşında bir kısım maddeler var ki, ağlayan, üzüntü sebebiyle ağlayan insanın gözyaşında bir kısım maddeler var ki, bu maddelerin vücuttan atılması vücuda rahatlık veriyor. Evet, ağlama bir savunma mekanizmasıdır. Ağlamayı terk ederse çocuk, yani içe attığı o sıkıntıyı, üzüntüyü gözyaşıyla boşaltıyor çocuk. Hatta ağla açılırsın denir, doğrudur bu. Şimdi ağlamayı engellerse ebeveyn ne olur? İnşallah bir dahaki programda devam edeceğiz. Ancak bu sebepsiz ağlama diye bir şey yoktur. Ağlamanın bir sebebi vardır. Selamün aleyküm.
1: Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

Bilgisayarın ve internetin zararları. Bilişsel bilgisayar ve internet yoluyla çocuklar erken yaşta sanal da olsa ölüme, öldürmeye ve şiddete maruz kalırlar. Dolayısıyla benlik hamurları şiddet, öfke ve kanla yoğrulur. Bu durum öfkeli, tepkisel, merhametsiz nesiller yetişmesine sebep olabilir. Bunun zararını ise sadece çocuğun kendisi değil, tüm toplum çeker. Aynı şekilde erken yaşta cinsellikle tanışan çocuklar, ileride cinsel sapmaların eşiğine yanaşabilirler. Bilgisayar bağımlılığının diğer olumsuz bir sonucu da sosyal ilişkiler üzerindedir. Yalnızlığını teknolojik bir makineyle gideren çocuklar, zamanla ilişkileri de aynı mekaniklikle yaşamaya başlar. Diğeriyle ilişki kuramayan, ötekiyle varoluşsal alanda gerçek bir buluşma yaşayamayan çocuklar, kendi yalnız dünyasının mahkumu olurlar. Bir süre sonra evden hiç çıkmak istemezler ve toplumdan uzaklaşırlar. Evde ise ailelerinden uzaklaşırlar. Aile hemen yanı başındaki çocuğunu, toplum bir bireyini kaybederken, çocuğun kendisi ise tüm hayatını kaybeder. Zamanla yalnızlaşan çocuk, bu yalnızlığını gidermek için haz aldığı şeylere daha fazla yoğunlaşır. Adeta onda yok olmak ister. Bunun sonucunda da ortaya derin bağımlılıklar çıkar. Bilgisayarın bir diğer zararı, çocuklarımızı hayalle gerçek arası bir hayata hapsetmesidir. Bilgisayar ortamında sanal arkadaşlıklar kurup sanal sohbetler eden çocuklar dışarı çıkmak gereği bile duymazlar. Hareket etmeye, hele spor yapmaya hiç mecalleri yoktur. Bizden daha yorgun, bizden daha tahammülsüz ve sabırsızdırlar. Çünkü doyasıya koşmadan, hoplayıp zıplamadan, düşüp kalkmadan büyümektedirler. Gerçek hayattan kopan, tüm ilişkilerini ve iletişimini sanal ortama taşıyan çocuk, gerçek hayata çıktığında bocalar. Oradaki ilişki tarzının gerçek hayatta işe yaramadığını görünce yeniden sanal dünyasına döner. Sonuçta gerçeğe temas edemeyen sanal bir nesil ortaya çıkar. Bilgisayarda görüntülerin hızlı akışına, peş peşe gelen sahnelere alışan çocuk beyni, okul hayatına adapte olmakta zorlanır. Çünkü beyni daha fazla uyaran istemektedir. Öğretmenin ders anlatımı ona sıkıcı gelmeye başlar ve dikkatini derse yoğunlaştırmakta zorlanır. Bunun neticesinde motivasyon ve konsantrasyon sorunları yaşar ve akademik başarısı düşer. Boşa harcanan zaman, tükenen ömür, cinsel içerikli sitelere ulaşımın kolay olmasıyla yitirilen ahlak, ciddi beden sağlığı sorunları bilgisayarın diğer zararları arasındadır. Bağımlılığın yanında bunca zararı da bünyesine alan çocuk, başta kendisi, sonra ailesi ve yaşadığı toplum için riskli bir birey haline gelir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size...

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0500

0: Ya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr. En kıymetli

0: Nefe.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535-594-0102.
18: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Evet, bu hafta sizlere faydalı olmayı düşündüğüm konu 16-18 yaş arasındaki çocukların alışkanlıkları. Gençler bu çağda da sağlıklı olmaya çok heveslidirler. Sigaranın, içkinin zararını bilimsel bakımdan anlamak isterler. Yani biliyorlar artık, gerçi teknoloji olarak da her şey olarak biliyorlar. Ama yine de büyüklük taslamak için, şimdi gençler maalesef büyüklük taslamak için, hani kendilerine özgüven gelsin gibisinden, arkadaşlar içerisinde mahcup düşmemek için, sanki sigara içmek hani bir şeymiş gibi, hani bir moda, böyle hani büyüklenmiş oluyor kendisinde, hani bir erdem oluyor sanki gençler arasında, yazık. Büyüklük taslamak için ya da yetişkinleri bir baş kaldırma gösterisi olarak, yani birçok genç maalesef kullanmaya başlıyor. Zararlı olduğunu bile bile yerine göre sigarayı başlıyor. İşte arkadaşlar bunu yine şey yapıyor, tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Hani daha çocuksun diyor, süt iç diyor, ana kuzusu diyor. Sanki büyüklenmenin yolu illa sigara içmekten geçiyor gibi. Bence orada yine o günlerde çocuğunuza yararlı olabilmek için, şimdi bugünlerde, yani büyüklenmenin sigara içmekten geçmediğini, hatta sigara bile ağzınızı almayı bile gerek yok, hani kelime olarak, yani büyüklenmenin sorumlulukları yerine getirmekle olduğunu, sorumlulukları bilmek, kişi sorumluluğunu bilmeli, sorumluluğunu bilme, yerine getirmekle olduğunu, büyüklenmek budur, yani olgunlaşmak budur, sorumluluğunu bilir ve yerine getirmeye çalışır elinden geldiği kadarıyla. Artı yetişkinlere baş kaldırma gösterisi olarak, işte yetişkinleri baş kaldırmak için illa kalkıp da sigara içmekten ziyade ne yapabilir çocuklarınız? Çocuklarınıza öyle öğretebilirsiniz. Yani onun fikirlerini almak. Yani çocuğunuz kızdı bağırdı, size baş kaldırıyor diyelim. Kızdı bağırdı. Ne yaparsınız? Siz sakin bir ses tonuyla, hadi gel bu konuyu konuşalım dersiniz. O anda yine konuşmak istemez. Çocuğunuz sinirli davranır, konuşmak istemez. Zaten o anda da siz de üzerine fazla varmayın, ama sakinleştiği zaman çocuğunuz, sakinleştiği zaman yavrucuğum dersiniz, güzel güzel hadi gel bakalım şimdi konuşalım, hadi gel şimdi güzel güzel konuşalım bakalım, ne derdin var dersiniz, benim artım ne eksim ne dersiniz, hani benim artılarım nedir eksilerim nedir dersiniz kendiniz artık. Çünkü çocuk zaten eleştiri gözüyle bakmaya başlıyor, artı temel işleri gözüyle bakmaya başlıyor. Sizin de eksikleriniz var. Herkesin eksiği var. Onu çocuğunuzun gözüyle de bakarsınız. O eksiğiniz gerçekten eksik mi? Hani yoksa çocuğunuza göre mi eksik geliyor? Çocuğunuzu o konuda ikna etmeye çalışırsınız. Yani ikna etmeye çalışmak demek ne demek? Düşünürsünüz, doğru dersiniz. Bak ben bu konuda hatalı davranıyorum, bu benim eksiğim dersiniz. Ya da hayır dersiniz, o benim eksiğim değil dersiniz. Güzelce çocuğunuzu ikna edersiniz. İkna etmeniz gerekir. Bir de mümkünse ne yaparsınız? Mümkün mertebe bunu ilaç gibi devamlı tekrar edin. Yerine göre konuyu getirerek, konu geldiğinde dört dörtlük olan bir tek Allah'ımızdır. Bunu çocuğunuza vurgulayın. Yani çocuğunuz herkesi dört dörtlük görmeye alışmasın. Dört dörtlük görmeye alışırsa herkesin eksiğini göreceğinden dolayı, herkeste bir eksiklik olduğundan dolayı çocuğunuz ne yapar? Kimseyi sevmez, kimseye saygı duymaz. Hani kimseyle iletişimi geçmek istemez. Ne yapacaksınız? Dolayısıyla mümkün mertebe üzerine durmaya çalışın. Dört yönlük olan bir tek Allah'ımızdır. Herkesin hatası olur, herkesin kusuru olur. Çocuğunuzu örneklerle anlatın. Nasıl örneklerle? Diyelim ki komşunuz bir şeyler yaptı. Ya da komşunuzda bağırışma, çağrışmalar var diyelim. Eşler birbirinin kavgası sessize de geliyor diyelim. Çocuğunuz da var, hanımınız da yanınızda ya da beyiniz de yanınızda. Konuşurken siz ne yapmalısınız? Yazık bak hani birbirlerini bağırıyorlar. Ne yapalım, kimse dört dörtlük değil. Onun da bir eksisi vardır gibi. Ama hemen arkasından ekleyin. Ama artıları da vardır diye söyleyin. Ama artıları da vardır. Hatta ne yapın? Yine size tavsiyem, yani çocuklarınız artık böyle 16 yaşına geldiğinde, hatta bunu 15-14 böyle daha küçük yaşlarda vermeye çalışın, ama artık bu yaşına geldiğinde mümkün mertebe bunları vermek gerekiyor. Neyi vermek gerekiyor? Bakın bir örnek anlatayım. Yine bu üzerine çok duruyorum ben bu örneklerin. Bence çünkü bunu bütün herkesin bilmesi gerekiyor. diyelim ki işte artılar var, eksiler var. Bir insanın diyelim ne diyelim 5 tane eksisi var, 2 tane artısı var. Şimdi bu insanla hani yola çıkılır mı? Bu insana saygı duyulur mu? Bu insan sevilir mi? Yapamıyor tabii. Nefsimiz hep dörtöllük istiyor. Nefsimiz bu bizim. Hep istiyor böyle. Biz dörtöllük istiyoruz. Bu da yanlış eğitilmenin bir sonucu. Yani bir sürü eksisi var diyelim. 4 tane eksisi var, 5 tane eksisi var. Ama 2 artısı var. Şimdi bu konu çok önemli konu. Şimdi diyorum eksi. Diyelim ki bir insanın 4 tane eksisi var. 4 tane eksisi var, 2 tane artısı var. Görünürde 4 eksi çok, 2 artı az, ama eksilerin puanı olsun, birer puan olsa 1 puan 1 puan toplam 4 puan eder. Ama 2 tane artı, 1 artı 5 puan, 1 artı 5 puansa ikisi ne eder? 10 puan eder. 10 puan. Yani bu ne demek? 2 artısı az ama değerli. Değerli olduğunu vermek gerekiyor. Nedir bunun hayattaki yansımaları, açılmaları nedir? Bir açılımı şudur. Bir anne diyelim ki çocuğuyla problem var. Çocuğuna annesi babası kendisi şunu öğretmeli. Yani hiçbir şey olmasa dahi ben senin annenim. Hiçbir şey olmasa dahi ben senin babanım. Anne baba olmak kutsallığı rencide edilmemeli. Ve o hakkınızı kimseyi de gasp ettirmemelisiniz. Yani çocuğunuz sizden daha zeki olabilir. Liseyi bitirmiş de olabilir. Şu anda liseli de olabilir. Siz ilkokul mezunu olabilirsiniz. O çok güzel bilgisayar kullanıyor olabilir. Çok güzel akıllı zeki olabilir. Bir sürü şeyler olabilir. Ama anneye karşı, babaya karşı konuşma hakkını bu vermez. Orada anne olmanın artısı milyarlar eder. Milyarlar. Anne baba olarak siz yani ilkokul mezunu olabilirsiniz. Ortaokul, liseyi bitirmemiş olabilirsiniz. Bunlar çocuğunuzun gözünde eksi olabilir, eksi görünebilir. İlkokulu bitirmek bir eksi gibi gelebilir ama anne olmanız, yani siz üniversite bitirmiş değil, 10 üniversite bitirmiş gibi değerlisiniz. Kendinizi o konuda mümkün mertebe hakkınızı alın. Almaya çalışın, ezdirmeyin kendinizi ve çocuğunuzu şimdiden, yani küçükken bunu öğretin. 16, 17, 18 yaşlarında bağırmasını istemiyorsanız, inşallah bağırmaz, oralarda ne yaparsınız? Şimdiden öğretin. Annenin, babanın değeri hani bir tarafa, hani başka şeyler hepsi başka tarafa. Evet. Çocuğunuzu ona vermeye çalışın şimdiden. Yani kimse dörtöllük değildir. Dörtöllük olan bir tek Allah'ımızdır. Bunu vermeye çalışın çocuklarınıza. Evet, bu eşler arasında da öyle. Bahsettiğim gibi yarın bir gün evleneceği zaman çocuk, evlendiği zaman da öyle. Eşinde hep eksilik görecek. Onun üzerinde de durmaya çalışıyorum. Artıları görmeye ve göstermeye çalışın. Vurgulayın devamlı. Kimse dörtöllük değildir. Herkesin artılarını al. Artılarını al. Artı yönleri al diye çocuklarınızı öğretmeye çalışın. Ama bunun için de sizin önce öğrenmeniz gerekiyor. Siz önce artıları almalısınız. Siz önce artıları almalısınız. Evet. Nerede görürseniz görün artıyı alabilmesini bilmeniz lazım. Hangi dergide, hangi kitapta, nerede bulursanız bulun artıyı önce siz almalısınız. Çocuğunuza kazandırmalısınız ki yarınlarda çocuğunuz ne yapsın? Annemin şu şu şu artıları var desin. Şu şu eksisi var ama şu şu artısı var desin kendi iç aleminde. Babamın şu şu eksisi var ama şu şu şu artıları var, o artılar yeter de artar bile diyebilsin çocuklarınız. Tabi bunun için de kendinizi de gerçekçi bakmanız gerekiyor, kendinizi gerçekçi görmeniz gerekiyor. Yani siz de büyükler için de aslında seanslar düzenlemek gerekiyor. Yani siz gerçekten kendinizi gerçekçi mi bakabiliyorsunuz? Siz kendi artılarınızı ve eksilerinizi görebiliyor musunuz? Yani bir insan olarak kendinizi analiz yapabiliyor musunuz? Artı yanlarınız, eksi yanlarınız nedir bilebiliyor musunuz? Onu bilmelisiniz. Yani benim nerelerim artı, nerelerim eksi? Hanımlar olarak beyime konuşurken nerelerde hata yapıyorum, nerelerde yapmıyorum? Ya da beyler hanımlarına karşı, ben hanımıma karşı konuşurken nerelerde hata yapıyorum, nerelerde yapmıyorum? Ya da çocuğunuza konuşurken nerelerde hata yapıyorum, nerelerde yapmıyorum? Bunları öğrenmek gerekir. Büyükleri de kendilerini iyi tanımaları gerekiyor. Kendinizle barışık mısınız? Büyükler olarak. O da ayrı bir konu bakın. Kendinize barışık mısınız? Artılarınızı, eksilerinizi biliyor musunuz? Ya da size bir eksiğiniz söylendiği zaman hemen böyle feryadı figanı basıyor musunuz? nefsinize hiç söz söyletmiyor musunuz? Bunlar birer hastalık oluyor. Kendinizi artılarınızı, eksilerinizle tanıyın. Eğer hani gidemezseniz bir psikologa, bence bir kalem alın, bir defter alın, kendi kendinize, kimse de görmesin. Benim iyi yanlarım şudur, eksi yanlarım şudur, artılarım şudur, eksiklerim şudur gibisinden kendi kendinizde bir analiz yapabilirsiniz ve yapmalısınız ve yapmalıyız. Herkes bunu yapmalı, bilmeli. Evet, 16-18 yaşlarındaki çocuklarımızı, alışkanlıklarını konuşuyoruz. Onları konuşuyoruz ama yani ben burada anlatmaya çalışıyorum, faydalı olmaya çalışıyorum ama önce büyükler kendisine faydalı olması gerekiyor. Genç de bu yaşta toplumun sağlık sorunlarına karşı gittikçe çoğalan bir ilgi görülür. Halkın yaşama ve sağlık şartlarını düzeltmeye meraklıdır. Bakın, halk için artık, yani topluluk için, yani halkımız için, halklar için. Buradaki halk ne? Halkımız, yani topluluk yani. Yaşayan insanların yaşama hakları, sağlık şartları, ekonomi şartları ya da başka hukuk şartları diyelim. Onları düzeltmeye meraklı çocuklar. Hangi çocuklar? 16 yaşına, 17 yaşına, 18 yaşına gelen çocuklar. Ki böyle de olması gerekir. Normali de budur. Neden? Eğer bu yaşına gelmiş hala kendisini düşünüyorsa bir çocuk, hala kendi anne babasının çıkarlarını düşünüyorsa, toplumu düşünemiyorsa, maalesef bu şahıs nedir? Bu şahıs iyi bir şahıs değildir. İyi bir kul da değildir. Neden değildir? Bu kişi ben merkezcidir. Hep ben. Benim için yaşayan bir çocuktur böyle birisi. Bu normal değildir. Ne yapması gerekiyor? Halkın yaşamasını, halkın sağlık şartlarını, halkın dini şartlarını, halkın ekonomi şartlarını, halkın güzel ahlak şartlarına ilgili ne yapması gerekir? Yardımcı olması gerekir. Başka insanlara yardımcı olmaya düşünmesi gerekir. Düşünmeli. Ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya çalışmalı. Kendisine göre artık ne kadarsa, hani gücü ne kadar yetiyorsa, aklı, zekası, mantığı ne kadar yetiyorsa, geniş düşünceli artık olmalı. Yani evrensel bakabilmeli artık. Yani vicdanı geniş diyorlar ona. Vicdanı biraz geniş olmalı. Geniş olabilmeli. Yoksa ben merkezci bir çocuk olur, hep benliğini yaşamış bir çocuk olur. Yarınlarda kimseye faydası olmaz. Zaten anne baba olarak size bile faydası olmaz. Dediğim gibi insan gördüğünü söylüyor ya da olabilecek şeyleri söylüyor. Evet, bu yaştaki çocuklar ne yapıyorlar? Toplumu, yani halkı düşünüyorlar. Onunla ilgili çalışmaları merak ediyorlar ve siz de bunu ne yapmalısınız? Sağlıklı olarak faydalı olan çalışmalara yönlendirmelisiniz. Faydalı olan çalışmaları yönlendirmelisiniz. Eğer şöyle derseniz, boş ver onları, biz kendimize bakalım, sen kendine bak derseniz, bu çocuk ben merkezci olur, yarınlarda size de bakmaz. Yaşlandığınız zaman Allah muhafaza size de bakmaz. Yabancıların yaptığı gibi getirir huzur evine koyar. Evinde sizi istemez. Çünkü vicdanını siz daraltmış oluyorsunuz. Yani onun aklını, mantığını, kalbini, güzel duygularını ne yapmış oluyorsunuz? Siz daraltmış oluyorsunuz. Öyle bir durumda çocuğunuzu daha teşvik etmelisiniz. Demelisiniz ki, hani bak, insanlar için çalışmak gerekir, faydalı şeyler yapmak gerekir, sadece kendimizi düşünmemek gerekir diye çocuğunuza mümkünse faydalı olan konularda ne yapın? Yardımcı olun. Evet. Ona bu hususta çevresine yardım etme alışkanlıkları kazandırmalısınız. Evet, tabii görevlerini yapacak, derslerini yapacak. Ama bu arada bunları da yapması beklenir, yapmalı. Evet, bir delikanlıyı bir gün bana sormuştu. Ya ne zamana kadar hani böyle başkaları için ne zamana kadar? Ben de ona demiştim. Güzel şeylerin, doğru şeylerin, iyi şeylerin, insanlığa faydalı olan şeylerin bütün yeryüzüne dağılıncaya kadar, bütün insanlık bunu duyuncaya kadar çalışmamız o kadar olmalı. Yani bu manada onu bir şey söylemiştim. Güzel olan şeylerin, doğru olan şeylerin, gerçek olan şeylerin, insanlara faydalı olan şeylerin yeryüzündeki mümkün mertebe bütün insanların duyabileceği kadar, duyurabildiğimiz kadar insanları duyurmak için çalışmak gerekir. Evet, bir gencimize öyle söylemiştim. Siz de gençlerinize, çocuklarınıza öyle söyleyin. Güzel olan şeylerin yeryüzündeki bütün insanlar duyuncaya kadar, duyurabildiğiniz kadar çalış yavrum diye söyleyin. Ne yapacak çocuk? Güzel olanı alacak, doğru olanı alacak, faydalı olan şeyleri hem alacak hem de başkalarına anlatacak. Anlatır ki ne yapacak? O güzel olan şeyler onda pekişecek. Pekişecek, pekişecek, pekişecek. Çocuk daha güzel, daha olgun bir çocuk olur inşallah. Evet, bu çağda gençlerin geçimlerinin önemli bir kısmı ailelerin üzerindedir hala. Yani çocuk zaten daha ne diyelim, lise 2, lise 3, üniversite 1. sınıf. Gençlerin ekonomileri, geçimleri hala ailelerin üzerinde. Bununla beraber bazıları çalışarak ailelerine gelir yardım ederler. Ve etmeliler mi? Bence etmeliler. Çalışmalılar ama çalıştıkları yer ve insanlar önemli. Lütfen gidin inceleyin, bakın. Yani kimler üzerine, yani oradaki insanların davranışları nasıl, hal hareketleri nasıl, lütfen onu inceleyin. Bakın, yani çocuğunuzu herkese emanet etmeyin. Bazı babalar var, yazık. Maalesef para para para, ben parasına bakarım diyor, işine bakmam diyor, ben parasına bakarım, adam bakmam diyor, çocuklarını kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Çocukları şu anda maalesef, yani ona da faydası yok, annesine babasına da faydası yok, kendisinde maalesef çok faydalı değil. Çocuklarınız çalışmalı mı? Yani gençse, belli bir çağa gelmişse, diyelim üniversite 1. sınıfa gidiyor diyelim. Yani temiz ahlaklı, iyi ahlaklı insanların yanında, akıllı, zeki insanların yanında, artık kendi kültürümüze uygun insanların yanında çalışmalı mı? Yerine göre çalışmalı. Biraz gelir getirmeli mi? Getirse hoş olur. Kendi parası olur. Evet, para kazanmak onlar için çekici bir uğraşıdır. Birçok gençler ne yapıyorlar? Yaz tatilinde çalışıyorlar. Ekonomik bağımsızlığını kazanmak hususunda pek yararlı olduğu için buna imkan verilmelidir. Yani çocuk kendi ekonomisini kazanmanın yoluna artık yavaş yavaş bakmalıdır. Hatta burada ufak bir güzel bir hikaye anlatayım size. Ders alma açısından güzel, onu bakmak gerekiyor. Bir gün babası çocuğuna demiş ki, yavrum demiş, hani artık sen belli bir yaşa geldin, bak hani hayatın zorluklarını öğrenmelisin, para kazanmayı öğrenmelisin, geçimi öğrenmelisin. Ne de olsa 2-3 yıl sonra diyelim ki, belli bir zaman sonra evleneceksin, kendin çoluk çocuklarına bakacaksın, para kazanmaya başla demiş. Belli bir yaşa gelince, artık kaç yaşındaysa, çocuk da tamam babacığım diyor. Tabi babası nerede çalıştığını sormuyor, nasıl çalıştığını da sormuyor. Babası işe gidip geliyor. Bu arada çocuk annesine diyor ki, anneciğim işte bana şu kadar para verir misin? Annesi ona her gün 10 TL veriyor, ya da 5 TL olsun. Bir hafta sonunda diyelim ki 5 gün 6 gün çalıştı çocuk, 5 kere 6 30. 30 TL'ye babasını getirip veriyor. Babacım diyor, bak çalıştım, çalıştım, İşte bu da para. Tamam diyor çocuk, gel beraber gidelim diyor. Götürüyor çocuğunu bir kuyunun olduğu yere. O parayı tek tek tek tek kuyuya atıyor. Şimdi o tek tek tek atıyor. Çocuk tabii şaşkın şaşkın bakıyor babasına. Ama hiçbir şey demiyor. Bakın sadece bakıyor. Sadece çocuk bakıyor. İkinci hafta yine öyle. Üçüncü hafta yine öyle. Tabii bu arada ne oluyor? Hep annesinden para alıyor. Annesinden para alıyor. Annesinden para ala ala ne yapıyor? Annesinin bir gün artık verecek yanı kalmıyor. Çocuk da babasına karşı yalancı olduğu açığa çıkmasın diye gidip çalışıyor. Çalıştığı yer ne yapıyor? Haftalık ona diyelim ki 20 TL veriyor. Babası yine onu alıyor, yine kuyunun başını götürürken, daha parayı ilk atarken, daha böyle atmadan daha önce atacak ya parayı, çünkü çocuk görüyor. Parayı atarken çocuk bağırıyor, baba diyor, sen diyor, ben diyor bir hafta okulda çalıştım, ettim, tuttum, işte ne zorluklarla kazandım, sen o parayı nasıl atarsın diyor. O zaman babası diyor, demek ki bak gördün mü, kendi alın terinle çalıştığın para ne kadar kıymetliymiş. Daha önce hiç öyle bağırmıyordun ama demek ki onları alın teriyle kazanmamışsın. Onları alın teriyle kazanmamışsın. Bu demek değildir ki tabii çocuğunuzu illa çalıştırın demiyorum ben belli bir yaşta, ama dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Kanunlar çerçevesi içerisinde. Şimdi kanunlar da var. Bazı çocukların yaşlarına göre herhalde çalıştırılmıyor. Onu bilmek gerekiyor. Uygun hareket yaparak bunu yapmak gerekiyor. İlla çalıştırın demiyorum ama yine de çocuk ne yapsın? Geçimini bilsin. Evet, topluluğa başarılı bir şekilde uyuma isteği artar bu çocuklarda. Genç böyle adab kurallarını öğrenmek ister, edep kurallarını öğrenmek ister. Bunlarla kolaylıkla uygulayabilecek bir duruma girmek ister. Bu alışkanlıkların kazandırılmasına önem verilmelidir. Hani toplum ilişkileri, edep, adab. Gençte başka insanların ruh hallerini anlama yeteneği artar. Bakın ruh hallerini anlıyor artık, sizin ruh halinizi, anne baba olarak ruh halinizi anlama yeteneği artar, başka insanların ruh halini anlama yeteneği artar ve onlarla daha iyi geçinebilme alışkanlıkları kazanabilir.
1: Topluluk içinde insanların karşılıklı görev ve sorumluluklarını daha iyi kavrayacak bir duruma girmiştir. Genç artık kendisine ilgilendiren birçok sorunlarda kendi kendine karar verme alışkanlığını almış olmalıdır. Kendisine ilgilendiren konularda, kendisine ilgilendiren sorunlarla ilgili ne yapması gerekir çocuklarınızın, bu yaşa gelen çocuklarınız, kendi kendine karar verme alışkanlığını artık almış olması gerekir. Bu normaldir, alması gerekir. Hala siz kalkıp da yavrum böyle yap, yavrum böyle yap, öyle yaparsın yanlış yaparsın, böyle yaparsan doğru yaparsın diye çocuğunuza konuşursanız, çocuğunuz da haliyle haklı olarak isyan edecektir. Etmesi de normaldir. Etmiyorsa o çocukta problem vardır zaten. Yani yanlış anlaşılmasın ama eğer çocuğunuz 16, 17, 18 yaşına geldiğinde kendisiyle ilgili sorunlarda hiç kendisi karar vermezse, kendisinin hiçbir fikri yoksa, hala derse ki anne sen daha iyi bilirsin, baba sen daha iyi bilirsin ya da işte öğretmenler daha iyi bilir diyorsa, bu çocukta problem var demektir. Eğer sizin çocuğunuz 16, 17, 18 yaşına geldiğinde hala kendisi karar veremiyorsa, böyle yaparsam doğru olur, böyle yaparsam yanlış olur, şöyle yaparsam doğruları şudur, yanlışları şudur, şöyle yaparsam şöyle şöyle yanlış olur ama şurası doğru olur gibisinden, ya da artıları ve eksileri değerlendirebilmeli çocuğunuz. Siz sadece onu ne yapmalısınız? Bir rehber olmalısınız. Tecrübenizi anlatmalısınız. En iyi ders, aslında en iyi öğrenme biraz da tecrübedir. Yani hata yapsın çocuklarınız, yani biraz hata yapsın. Allah büyük hatalardan korusun. Yani küçük hataları göz yumun yapsın, kendisi görsün. Çocuğunuzun kendisi görsün ki buradan gidersin böyle bir hata varmış diye ve sorumluluğunu da bilsin. Evet, aileyi ilgilendiren birçok konularda bütün sorunları ne yapması gerekir? Yeni çocuğa danışmalısınız. Çocuğunuza bakın, aileyle ilgili bir sorun var diyelim. Aile nedir? Elektrik faturası, su faturası ya da kendinizle ilgili herhangi bir sorunlar, çocuğunuza gidin danışın yani. Yavrucuğum biz bunu nasıl yapalım gibisinde. İlla yapmayın ama söylediği söz doğruysa yapın canım. Neden yapmayasınız? Yanlışsa yapmazsınız. Yani sizin mantığınıza uymazsa yapmazsınız, uyarsa yaparsınız. Evet, neler yapalım, hafta sonu nerelere gidelim gibisini çocuğunuza sorabilirsiniz yani. Ev kiralayacaksınız, çocuğunuz gelmiş 16, 17, 18 yaşında, nerede oturalım, hangi evi kiralayalım gibisinden ne yapmalısınız? Sorular sorarak çocuğunuzun fikirlerini almalısınız. Olur ya, çok güzel fikirler de çıkar. Onlardan güzel fikirler çıkar. Hem ne yaparlar? Kendilerine saygısı gelişir, hem size saygılı olurlar. Hem iletişim kopmamış olur. Evet, bu haftaki programın sonuna geldik. Bu haftada sizlere yardımcı olmaya çalıştım, elimden geldiği kadarıyla. Her zamanki duamızla, isteğimizle, temennimizle bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, sizi gerçek yollarda götüren ne varsa onları evinize almanızı, çocuklarınıza öğretmenizi dilerim.
2: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Ayakkabı. Kış fena bastırmıştı. Sadi çok üşüyordu. Çünkü yırtık ayakkabısı su alıyordu. Ailesinin yoksul olmasına ilk defa o yıl üzüldü. İyi bir elbise, kalın bir palto ve sağlam bir ayakkabı alacak kadar paramız olsa ne olurdu diye söylendi. Bir gün elindeki çantasıyla okuldan eve dönüyordu. Büyük caminin yanına gelince ikindi ezanı okunmaya başladı. Sadi cemaatle namaz kılmayı çok severdi. Hemen cami avlusuna girdi. Abdest almak için şadırvana gitti. Çantasını kanepenin üzerine koydu. Kollarını sıvamaya başladı. Birçoğunu tanıdığı Müslümanlar şadırvanın etrafında abdest alıyorlardı. Bir musluğun önüne oturdu. Ayakkabısını çıkarmaya başladı. Çorabı yine kirlenmişti. Yırtık ayakkabısını öfkeyle yere attı. İşte bu sırada yanında abdest alan adamın bir ayağını yıkayıp kalktığını gördü. Zavallının öteki ayağı yoktu. Sadi iyi bir ayakkabım yok diye üzüldüğü için utandı. Ayağı olmayan bu adamın belki de birçok ayakkabı alacak parası vardı. Ama para her şeyi satın alamıyordu. Namazdan sonra ellerini daha yükseğe kaldırarak dua etmeye başladı. O gün Allah Teala'ya kendisine sağlam bir ayak verdiği için şükretti. Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuş.
2: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kun kani'an tekun eşkeran nâsi. Ravahu İbn-i Mace.
1: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun. İbn-i Mace, Zühd.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

İnsanlığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, israf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranmasıysa Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak, elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan sadı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa israfın söz konusu olacağını hatırlatmıştır. Bu veriler müminin her nerede ve ne durumda bulunursa bulunsun israftan uzak durması gerektiğini göstermektedir. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunu başarabildiğimiz söylenemez. Günlük hayatımızda o kadar çok şeyi israf ediyoruz ki. Suyu, ekmeği, envai çeşit gıdaları, zamanı, parayı, sağlığımızı, insanı, insanlığımızı, nefsimizi, aklımızı ve neticede ömrümüzü. Allah-u Teala'nın birçok aşamadan geçirerek bizlere sunduğu nimetlerin geçirdiği evreleri düşündüğümüzde, bu nimetleri ne kadar da çabuk ve hesapsız tükettiğimizin farkına varırız. Mesela içtiğimiz bir yudum suyu düşünelim. Su damlasının bardağımıza girene kadar denizler, bulutlar, dağlar gibi birçok vesile yordamıyla geçirdiği aşamaların ve binlerce liraya mal olmuş su arıtma tesislerinde gördüğü işlemlerin suyu kullanırken hatırımıza gelmesi, bizi tasarrufa sevk etmesi gerekmez mi? Soframızda bulunan fakat bizim burun kıvırdığımız, yemeği istemediğimiz ekmek ve yiyecekleri düşünelim. Kim bilir soframızda bulunan o nimetlere sahip olamayan bir lokma ekmeğe muhtaç nice insan bulunmaktadır. Afrika'nın ismini dahi bilmediğimiz bir köyünde yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için açlıktan ölen zeytin gözlü çocuğun ölümünde bizim çılgınca tüketimimizin ve israfımızın da payı yok mu dersiniz? Bizler aklımıza ne düşerse, nefsimiz neyi arzu ederse ona sahip olmak için tarifi zor bir hırs ve ihtiras içinde bulunurken
bu halimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır hadisiyle ne derece bağdaşıyor dikkatlerinize sunmak isteriz. Çoğu zaman iki öğün yemekle gününü geçiren Hazreti Peygamber'in Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yemek yediğinde midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın uyarısını göz önüne aldığımızda, günde üç öğün tıka basa doldurduğumuz midelerimizin besinleri vücuda yarar sağlayacak şekilde hazmetmek yerine, içerisine yakıt atılan bir fırın işlevi gördüğü ve nefsi azgınlaştırıp tamahkar bir hale getirdiği gerçeğini idrakle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. İnsanın nefsi doymak bilmeyen, sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir yapıya sahiptir. Fakat insanın içinde bulunduğu dünya ve dünyada bulunan kaynaklar asla sonsuz ve sınırsız değildir. İnsanın sınırlı ömründe nefsinin sınırsız isteklerine kavuşabilmesi için çaba sarf etmesi beyhude bir uğraştan başka bir şey değildir. Bu anlamda kişinin nefsinin heva ve hevesleri peşinde koşması da insanın nefsini israf ettiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde aklı ve kalbi Allah Celle Celaluhu unutturacak, kulluk bilincinden uzak düşüncelerle doldurmak da bunların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Paramızı helal olmayan yerlere harcamak, helal olsa dahi ihtiyaçtan fazlası israf olduğu gibi, vücudumuzu insanlığa fayda sağlamayacak iş ve uğraşlarla meşgul etmekte bedenimizi israf etmemize yol açacaktır. Elektrik, su, kamu kaynakları, devlet araç ve gereçlerinin kullanımında ve toplumu ilgilendiren alanlarda yapılan israfsa, hem kul hakkına hem de kişinin israftan ötürü günaha dalmasına, bunun neticesinde ise müflis olmasına sebebiyet vermektedir. Aldandığımız ve ahiret günü hesabını vermekte oldukça zorlanacağımız iki nimet vardır ki, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği üzere sağlık ve zamandır. İnsan zamanı varken ve sağlığı yerindeyken ebedi alem için yatırımını yapmalı ve kendisine bahşedilmiş olan ömür nimetini gereksiz yere harcamamalıdır. Ömrümüzü nerede ve ne şekilde geçirdiğimizden, vücudumuzu ne şekilde yıprattığımızdan hesaba çekilmedikçe ilahi huzurdan ayrılamayacağımıza göre bu iki nimetin hakkını tam anlamıyla vermemiz, sorgu ve hesabımızın kolay geçmesi açısından bize fayda sağlayacaktır. Vakit geçirmek, zaman öldürmek ve oyalanmak gibi söz öbekleri İslam'ın tasarruf anlayışına uymayan kavramlardır. Öldürülmesi en çok bize zarar verecek olan bir kavram olarak zaman, genellikle keşkelerin ve ikinci bir şansım daha olsaydıyla başlayan cümlelerin vazgeçilmez ögesi olduğu gibi pişmanlıkları bağrında saklayan bir mefhumdur. Bu husus Kur'an'da da şöyle yer almaktadır. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Şuara 102. Bu Kur'an'ın iman etmeyenler için kullandığı bir ifadesi olmakla beraber bu mesaj aynı zamanda zaman kavramının bir Müslüman içinde içi boş bir kavram haline gelmemesi gerektiği hakikatini Müslümana iletmektedir. Zira iki günü birbirine eşit olan ziyandadır uyarısına kulak veren her Müslümanın zamanını dünya ve ahiret için hayırlı işlerde kullanması her bakımdan fayda sağlayacaktır.
İnsanoğlu maddi imkan ve kaynakları kullanma hususunda savurgan ve sınır tanımayan bir tutum sergilediği gibi sevinç, üzüntü, taraftarlık ve benzeri gibi konularda da son derece müsrif bir tablo ortaya koymaktadır. İnsan sevgiyi ve sevinci israf etmemelidir. Sahip olduğu varlıklar, mal ve mülk neticesinde açığa çıkan sevinci, eğlence ortamlarında kendini dağıtarak değil, nimetlere şükrederek secdelerde göstermelidir. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun emriyle dar-ı beka eyleyen sevdiklerinin ardından da feryat figan edip yaka paça yırtmak yerine verenin de alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu bilerek sabır ve tevekkül göstermesi gerekmektedir. İnsan bir futbol takımına gösterdiği sevgi ve ilginin kat kat fazlasını dinine, ailesine, peygamberine göstermiyorsa, desteklediği takımın maç saatini asker yolu bekleyen bir anne gibi bekliyor ama ezanlar okunduğu halde davete icabet edip namaza durmuyorsa, gönlünü, kalbini, ruhunu, sevgi ve özlemini israf ediyor demektir. Yine bu misalden olmak üzere sokaklarda, caddelerde, park ve kafelerde zamanlarını heva ve hevesleri doğrultusunda dinin sınırlarını hiçe sayarak geçiren gençler, ilim sohbetlerinden, Kur'an halkalarından bir haberseler, israfla ömürlerini heba ediyorlar demektir. Televizyon ve bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklarımız, ana babalarıyla zaman geçirmedikleri, sevgi ve huzur ortamından uzak kalıp, hayatı sadece maddi şeylerden, sanal ortamdan ibaret sanarak büyüdükleri için, maalesef israf içerisinde bir anlayışla hayatlarına yön vermektedirler.

Nelerin israf olabileceğine dair yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususlar, israfın ne denli tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne sermektedir. Müslümanlar olarak bu hastalığın tedavisinde aktif rol almak her bireyin dini bir vazifesidir. İsrafın haram olduğunu bilip haramlarla mücadele etmenin cihat cümlesinden olduğu bilinciyle hareket edildiğinde yaraya merhem olma noktasında ilerleme kat edileceği muhakkaktır. Müminin üzerine düşen görev, tüketim ve harcamalarında savurganlık ve aşırılıktan kaçınıp, cimrilik de etmeden itidal ve iktisadı kendine şiar edinmesi olacaktır. Nitekim kamil iman sahibi kimselerin özellikleri sayılırken, Kur'an'da ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler, harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur buyurulmuştur. Bu bağlamda israf hastalığının sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da insanlığın kurtuluş bulmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkına varılması, nefsimizin ve neslimizin tezkiye ve ihyası için önem arz etmektedir. Herkesin adil bir şekilde istifade edebileceği bir dünya için israftan kaçınılması, Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerine uygun bir hayat yaşanması, akl-i selimin onaylayacağı bir davranış olacaktır. Yeme içmeyi helal, israfı ise haram kılan Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmamak, onun sevgisine layık olmak elbette en büyük bahtiyarlıktır.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Allah.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit, güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekte mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınması.

0: 99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 11.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Derken yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı.

0: ve kendilerine şöyle denildi: siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Demek ki bütün hamdler, övgüler, gökler,

0: yerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayettir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf, kum tepeleri demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.

Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Ama kâfirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler.

Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim.

kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi?

İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler.

Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde, o kâfirler, önlerine gelen gerçek hakkında, bu besbelli bir sihirdir, derler.

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil laflarınız, boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak, O kâfidir, O gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.

de ki, peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki, dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim.

De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrailoğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz.

İnkar edenler, bir de müminler hakkında şöyle derler. Bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı, bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlamakta bizi geçemezlerdi. Kendileri bunu başaramayınca, bu zaten eski, modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler.

Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır.

Onlar ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar.

Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra 40 yaşına girince, "Ya Rabbi" der, "gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım."

0: İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz. Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir.
1: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ

0: وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Fakat bir de öyleleri var ki kendisini imana davet eden anne ve babasına öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz? Derken onlar Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına yazık ediyorsun kendine derler. İmana gel, Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O ise yine de bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir diye diretir.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ

İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde, haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar, hüsrana uğramış kimselerdir.

Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Gün gelir kafirler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir: bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

Bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti.

0: Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ.
0: O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum.

Vaktaki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır. Derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş bir ruhu böyle cezalandırırız.

Gerçekten biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerine her taraftan sarıverdi.

Mekkeliler, etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık.

Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya. Bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir.

Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.

Ey milletimiz, dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik.

Ey milletimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın.

Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.

0: O kâfirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: Gün gelecek, kafirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine, nasıl, bu ateş doğru değil miymiş diye sorulunca, evet, Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak, İnkar edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı.

0: O halde ey Resulüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edip, insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
0: İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uydular. İman edenlerse Rableri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Şimdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat O, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Allah onları doğru yola iletir ve onların hallerini düzeltir.
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: Onları kendilerine tanıtmış olduğu cennetine alır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: O inkarcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Zira onlar Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı.

0: Peki onlar dünyada hiç dolaşmadılar mı ki daha önce yaşamış nesillerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar? Allah onları yerle bir etti. Benzeri iş yapan kâfirleri de benzeri akıbetler beklemektedir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Bu böyledir. Çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kafirlerin ise mevlaları, dostları yoktur.

Muhakkak ki Allah, iman edip makbul ve güzel işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kâfirlerse dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.

Nice şehirler vardı ki halkı seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetliydiler. İşte biz onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı.

Rabbi tarafından apaçık bir delile tabi olan kimse, hiç yaptığı işler kendisine süslenen ve heva ve heveslerinin peşinden giden kimse gibi olur mu?

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan içirilip, bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu?''

0: Onlardan seni dinlemeye gelen de vardır. Ama ne zaman ki senin yanından çıkarlar, o vakit sana kulak verip meseleleri öğrenenlere, "Sahi, az önce o neler söylüyordu?" diye sorarlar. İşte Allah onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Hidayeti kabul edenlerinse Allah hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder.

Yoksa onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar ki?

O halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً

0: لزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi, diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Onlara düşen itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ.
1: Demek ki ey münafıklar, siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.
1: İşte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا.
1: Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var?

Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra, gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz demişlerdi. Halbuki Allah onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir.
1: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
0: Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman halleri ne olacak?

0: Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
0: Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?

Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir.

Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz.

0: Kendileri inkar edip insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a, yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir.
1: Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve la tubtilu a'malakum.
0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın.

Kendileri inkar edip insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah onları asla affetmeyecektir. O halde gevşemeyin de sizler daha üstün durumdayken zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez, emeklerinizi zayi etmez.

0: لَكُمْ.
1: Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı.

0: İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa ancak kendine cimrilik eder. Müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, o yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar. Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna fetahna leke fethan mubina.
0: Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.

0: Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi.
1: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا
0: Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir.

İmandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu da Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu, Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır.

0: Öte yandan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya eyyuhel-muzzemmil. Umil-leyle illa qalila.
6: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Orta ve üst segment

0: Ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.

ahiret yurdu yakın, pişman olacaklar çok. Batıdan doğarsa gün, yapacak bir şeyin yok, yapacak bir şeyin yok.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
0: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Mute Harbi'nden esintiler. Mute Harbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin harbe iştirak etmediği ilk büyük savaştır. İmtihanların en acıtıcısı, güçlüye karşı direnmenin alameti, Allah'a bağlanmanın mihenk taşıdır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da bu savaşın parlayan yıldızlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlarını tayin ediyor. Zeyd bin Harise ölürse yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. O ölürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin buyuruyor. Harp hazırlıkları yapılıyor. Ordu veda yokuşuna kadar uğurlanıyor. Abdullah bin Revaha ağlamaya başlıyor. Teşvik ediciler, "Ey Revaha'nın oğlu, niye ağlıyorsun?" O yiğit sahabenin cevabı şöyle: "Vallahi ben dünya sevgisinden ya da sizleri özleyeceğimden ağlamıyorum. Allah'ın kitabındaki, sizden hiç kimse yok ki cehennemi görmemiş olsun. Bu Rabbinizin üzerine vacip kıldığı hükümdür." ayetini ağlıyorum. Çünkü cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl çıkılacağını bilmiyorum. Ashabın, "İnşallah sağ salim dönersiniz" dileklerine karşılık, "Fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak istiyorum. Kanları fışkırıp köpüren bir kılıç darbesiyle ya da bağırsakları kasıp kavuran bir kargı ile şehit olmak istiyorum. Kabrime uğrayanların Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da bulmuştur demelerini istiyorum" buyurur. Abdullah bin Revaha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan çıkarmayacak bir tavsiyede bulununuz" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, "Sen yarın Allah'a çok az secde edilen bir ülkeye gideceksin. Orada namazını çoğalt" olur. Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, bana nasihatini artır" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur" buyurur. Ordu düşmanla yüz yüze gelmek üzere. Raporlar alınmış, 300 bine karşılık 3000 kişi. Ashab telaş içinde tedbirlerle uğraşıyorlar. Yardım mı talep etsek düşüncesindeler. Söze Abdullah bin Revaha girer. "Ey kavmim, şimdi sizin istemediğiniz şey, arzulayıp da sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne at, ne de süvarice üstün olduğumuz için savaşmadık. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. İki iyilikten birisi verilecektir. Ya zafer ya da şehitlik. Bedir savaşında yanımızda iki at, Uhud savaşında da bir at vardı. Savaşımızda düşmana galip gelmek varsa, ki Allah'ın ve Resulünün vaadi böyledir, Allah Celle Celaluhu da vaadinden dönücü değildir. Kaderde şehitlik varsa cennetteki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. İnsandır, beden taşır, akan kan taşır, sahibi can taşır. Dünyalık istekler, arzular, makamlar, bağlar, bahçeler, oğullar, kızlar vardır. Dengede tutan inanç vardır, Kur'an vardır. Allah'ın Resulü Muhammed vardır, müjdelediği cennet vardır. İnsanın yaşadığı her anda bu duygular vardır. Abdullah bin Revaha radıyallahu an şairdir. Hisleri, düşünceleri ve arzuları dile getirişte ustadır. Savaşa giriş anında tereddütü vardır. Nefsine, "Ey nefsim, kendi kendime sana boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Ya kendiliğinden kabul edersin ya da zorla kabul ettiririm. Ey nefis, görüyorum ki cennetten pek hoşlanmıyorsun. Yıllar yetip geçtiği halde tatmin olmamışsın. Sen beden kırbasındaki bir yudum su değil misin? Ey nefis, şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin? İşte ölüm sana gelip çattı. Arzu etmediğin sana verilecektir. Şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Gecikirsen bedbaht olursun. Harbin şiddetinden, kılıçların hiddetinden parmağı yaralanıp iş tutamaz olunca ayağının altına parmağını koyarak kesip attı. Yorulmuştu. Dinlenmek için atından inmişti. Amcası oğlu elinde bir parça etle belirdi. Sen 3 gündür aç ve susuzsun. Biraz ye de canlan. Eti ağzına aldı, bir lokma ısırdı. O anda ordunun bir yanından vaveylalar yükseldi. Bozulma alametleri belirdi. Abdullah bin Revaha radıyallahu an bunu duydu. Lokmayı ağzından atarak sen hala dünyadasın, yiyip içmekle uğraşıyorsun diyerek koştu. Safları yerdi. Biraz sonra da yere yıkıldı. Son sözü, ey Müslümanlar, kardeşinizin cesedini koruyun, düşmana oyun eğlence yaptırmayın oldu. Güneş ve ay o günden bugüne doğup batıyor. Dünya aynı dünya. İnsanların savaşı hala sürüyor. Beden aynı beden, can aynı can. Bir tarafta bütün dehşetiyle düşman, karşısında sen, ben ve Müslüman. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden ümmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-0 Demkur Kalıp.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için

0: www.ozelfm.net ozelfm.net.
1: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
0: Özel FM. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen! Birazı dışında geceleyin, gecenin yarısında ibadet için kalk veya yarıdan biraz eksilt yahut onu biraz arttır ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Kuşkusuz biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece ibadeti daha etkili ve okumaya daha elverişlidir. Çünkü senin gündüzün gün boyu süren uğraşıların vardır. Ancak bununla birlikte gece veya gündüz Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sen yalnız ona güven.

Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah.

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonak Kuyumcu.com.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizde Ali İmran suresinin 78. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Rabbimizin bu suremiz içerisinde bize neler emir buyurduğunu, bizi nelerden engellediğini, bize neler öğreteceğini hep birlikte öğreneceğiz inşallah. Evet, Rabbimiz buyurur ki Ali İmran suremizin 78. ayetinde وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bir önceki dersimizde 77. ayeti kerimeyi okumuştuk. O ayeti kerimede bize Rabbimiz bildirmişti ki, duyurmuştu ki, o kimseler var ya, o İsrail oğulları var ya, o Allah'ın kulları var ya, onlar Allah'a verdikleri sözde durmazlar. İmanlarını küfre satarlar. Hidayet üzere olmalarına rağmen sapıklığı tercih ederler. Evet. Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmayacak, onlarla konuşmayacak, onları temize çıkarmayacak ve onlara acıklı bir azap hazırlamıştır diye öğrenmiştik. Bugün aynı konuya devam ediyor Rabbimiz. Ali İmran 78. O insanlar içerisinde, o İsrail oğulları içerisinde, o Allah'ın kulları içerisinde, o değişik dönemlerde, değişik zaman ve zeminlerde ortaya çıkarak, kendilerine bir şey var olduğunu zannederek Allah'ın kitabını eğmeye, büyümeye çalışanlar vardır. Evet, onlar arasında, o Müslümanım diyenler arasında, o Allah'ın kuluyum diyenler arasında ağzını yüzünü eğmeye çalışanlar vardır. Kitabı eğip büyüp, kitaptan bazı şeyleri ondan olmadığı halde ondanmış gibi zannetmeleri için Müslümanların kafasını kurcalamaya çalışanlar vardır. Yani diyor ki peygamber döneminde başörtüsü vardı, deve de vardı. Şimdi başörtüsü de olmamalı, deve de olmamalı. Yani öyle bir kıyas yapıyor ki şeytani bir kıyas, saf zihinleri bozuyor. İşte bugün de aynı şekilde bu ayeti kerime geçerli. 20. asırda ve 21. asırda fark etmez. Her dönemde böyle kimseler ola gelmiş. Musa aleyhisselam dönemindeki İsrail oğullarının papazları, hahamları yani hocaları da aynısını yapmış. 21. asırdaki insanlar da aynısını yapıyor. Maksat kan akıtmak değil mi canım? İstersen kurbanı olarak koyun kesersin, istersen sığır, istersen tavuk, istersen hindi kesesin, istersen deve kuşu da kesebilirsin. Maksat kan akıtmaktır diyor. 14 asırlık İslam kültüründe tavuğun, horozun, hindinin kesilmeyeceğini herkes biliyor. Ama bazı bilmeyenler varsa binde bir, milyonda bir, onların kafalarını çelmeye çalışıyor. İşte Rabbimiz Ali İmran suremizin 78. ayetinde de bize bu gerçekleri bildiriyor. وَاِنَّ مِنْهُمْ O insanlar arasında vardır. لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ اَلْسِنَةَهُمْ بِالْكِتَابِ Söyledikleri Allah'ın kitabından olmadığı halde ondan olduğunu sanasınız diye dilleriyle kitabı çarpıtırlar. Dillerini eğerler, bükerler. İşte aynen az önceki verdiğim iki misalde olduğu gibi. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ O söylediklerinin kitapla alakası yok, Kur'an'la alakası yok, peygamberle alakası yok, dinle, imanla alakası yok. Ama öyle sanasınız diye bunlar bu şekilde söylerler. Bu şekilde ortalığı karıştırmak için, kafaları bulandırmak için böyle şeyler yaparlar. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah'ın demek istediği de zaten buydu ama insanlar anlayamadılar derler. Başörtüsü 14 asır evvel geçerliydi. Bugün geçerliğini yitirmiştir derler. Evet, değişik zaman ve zeminlerde de aynı şekilde böyle söyleyenler çıkmış. 80'li yıllarda da böyle söyleyen birileri çıkmıştı. 14 asır önce başörtüsü vardı. Niçin? O gün insanlar kadınlarına, kızlarına saç bakımı yaptıramıyorlardı. Kuaför yoktu. Saç bakımını yapamadıkları için başlarındaki saçlarının telleri yemeklerin içerisine düşmesin diye başörtüsünü emretmişti peygamber diyor. 80'li yıllardaki büyük kafirin biri. Evet, şimdi kuaförler var, şimdi saç bakımı yapılıyor, bugün için başörtüsüne gerek yok. Bu Kur'an'da da yazmaz, böyle bir şey de yok diyordu. Kendi kafasından bazı gerekçeler ortaya koyarak bu şekilde dengesiz bir şekilde İslam'a, dine, Kur'an'a saldırıyordu insanlar. Her dönemde var. 80'li yıllarda böylesi vardı. Şimdi de 2003'lü yıllarda böyleleri çıktı ortaya. Allah da bu ayette diyor ki Kur'an'dan olmadığı halde, dinden olmadığı halde dinden imiş zannedesiniz diye size böyle şeyler söylerler. Esasında o söyledikleri şeyin hiçbiri وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah katından değildir. Allah tarafından söylenmiş bir şey de değildir. Bunu da böylece bilesiniz. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Evet, Allah'a karşı yalan söylüyor, din adına yalan söylüyor, Müslümanlık adına yalan söylüyor, Müslümanların kafasını bulandırıyor. Bazı bilgisi olmayan, ümmi diyebileceğimiz veya kitaptan, sünnetten haberi olmayan cahil kesim de, bilgisiz kesim de bunu bir şey zannediyor ve ona göre kafasına yerleştiriyor. İşte Rabbimiz Ali İmran suremizin 78. ayetinde bize bu tip kimselerin çıkabileceğini, değişik demagoji metotlarıyla insanların kafasını İslam adına bulandırabileceğini bize hatırlatmış oluyor, bize bildirmiş oluyor. Biz de gözümüzü dört açarak böyle kimseleri dinlememeliyiz, böyle kimselerin sözlerine kulak vermemeliyiz veya bunlara değişik protesto metotlarıyla bunları protesto etmeliyiz. Rabbimiz bize bu ayetle bunu bildirmiş oluyor. 79. ayet, Ali İmran 79. Mâ kâne لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةِ سُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Evet, Rabbimiz Ali İmran suremizin 79. ayetinde de buyurur ki Allah'ın kitap sağlam muhakeme ve peygamberlik bağışladığı hiçbir kimsenin, yani peygamber olan, elçi olan, görevli olan hiçbir kimsenin bundan sonra kalkıp insanlara Allah'la birlikte veya Allah'ı bir kenara bırakıp da bana kulluk edin demesi düşünülemez. Hiçbir peygamberin böyle söylemesi mümkün değildir. Ama bugün sahte peygamberler konumunda olan insanlar din adına konuşmak suretiyle kendilerinden bazı mükellefiyetlerin ve farzların kalktığını ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki sabah namazını kılmadığımdan bahsediyorsunuz. Allah benim çok çalıştığımı bildiği için benim sabah namazı kılmamı istemiyor. Evet, çağdaş sahte peygamberlerden böyle söyleyenler var. Allah bana niçin namaz kılmadı, kılma dedi, onu bu şekilde izah ediyor. Allah benim diğer sahadaki çalışmalarımı çok iyi bildiği için sen bu sahada çalış, sana namaz gerekmez. Namaz senden kaldırılmıştır. Sahte peygamberler İslam adına insanları, kalplerini, kafalarını her yönden bozmaya çalışan insanlar bu şekilde söylüyorlar. İşte 79. ayette de gerçek Müslümanın böyle bir sahtekarlığa düşmeyeceği vurgulanıyor. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri Allah'ı bir kenara bırakın da bana kul olun demez. Allah'la kişi arasına, kul arasına kimseyi sokmaz. Evet, İslam'da Allah'la kul arasına kimse giremez. Tevbe kapısı açıktır. Araya vasıtalar koymak suretiyle, araya trafolar koymak suretiyle değişik şekillerde araya kimsenin girmesi İslam'da yoktur. İşte Rabbimiz 79. ayette de bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Hiçbir peygamberin, hiçbir gerçek Müslümanın bu şekilde söylemesi mümkün değildir. Allah'la birlikte veya Allah'ı bırakıp da bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine o peygamber onlara şöyle öğüt verir. Peygamberlerin toplumlara verdiği öğüt ve nasihat budur. Öğrendiğiniz ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap gereğince Rabbinize halis kullar olunuz. Rabbinize halis kullar olunuz. وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ okuduğunuz kitabın size öğrettiği Müslüman modeli neyse o Müslüman modeline göre Müslüman olunuz. Değilse kafanızdan ayrı ayrı Müslümanlık modelleri çıkarmayınız. Allah nasıl Müslüman olunacağını gönderdiği kitapla bildirmiştir. Nasıl Müslüman olunacağını örnek şahsiyet olan peygamberiyle topluma göstermiştir. Sen de aynen peygamber gibi ol, kitaptaki tarif edilen gibi ol, onun dışında değişik bir model izlemeye kalkma. İşte 79. ayette de bize bu gerçek böylece bildirilmiş oluyor. 80. ayet. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Evet. Rabbimiz bu 80. ayette de buyuruyor ki o peygamberler, o gerçek Müslümanlar, o hakiki Müslümanlar, evet, size şu şekilde de emretmezler. Melekleri veya peygamberleri ilah edinmenizi de emretmezler. Siz Müslüman olduktan sonra size inkar etmeyi mi emredecekler onlar? Hiçbir peygamberin insanlara kalkıp da siz melekleri ilah edinin veya beni peygamber olarak ilah edinin demesi mümkün değildir. Ama sahte peygamberler, sahte Müslüman olarak ortaya çıkarak insanları, kafalarını, kalplerini karıştırmak isteyenler bu şekilde şeyleri söyleyerek insanları aldatmaya ve avutmaya çalışıyorlar. Halbuki gerçek peygamberin, gerçek Allah yolunda olan kişinin bu şekilde melekleri ve peygamberleri ilah edinin, Rab edinin demeleri mümkün değildir. Çünkü bu İslam'dan sonra küfre dönmek demektir. İslam'ı bırakıp küfre girmek demektir. Hiçbir peygamber de bunu yapmamıştır ve yapmaz. 81. ayet. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Allah tüm geçmiş toplumlardan peygamberleri vasıtasıyla şöyle söz almıştı. O günün insanları peygamberlerine bu sözü vermişlerdi. Allah bize geçmişteki tüm peygamberlerin kendi toplumlarından bu şekilde söz alındığını bize bildiriyor. Bu bir gayb haberidir. Bilmiyorduk. Bu ayeti okumazdan önce böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Evet. Allah geçmiş toplumların hepsinden kendi peygamberleri vasıtasıyla şöyle söz almıştı. Eğer kitabı ve hikmeti size verdikten sonra halen sahip olduğunuz gerçekleri doğrulayan bir elçi size gelirse ona inanmalı ve yardım etmelisiniz. Bu şarta dayalı olarak sözümü kabul ediyor musunuz? Evet. Allah peygamberleri vasıtasıyla tüm toplumlardan bu sözü almış. Allah size peygamber gönderdi. Gerçekleri doğrulayan, kendinden önceki gelen peygamberleri tasdik eden bir elçi göndermiştir. Bu elçi aynı şekilde tüm peygamberlerin söylediği sözü söylüyor. Size bir elçi, bir peygamber gelirse onu tasdik etmeli, onu desteklemeli, onun istediği şekilde hareket etmelisiniz. Eğer Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız, eğer kul olduğunuzu iddia ediyorsanız. Bu şarta dayalı olarak sözümü kabul ediyor musunuz diye söz almıştı. Onlar da kabul ederiz dediler. Allah öyleyse buna şahit olun, ben de sizin şahidiniz olacağım demişti. Her peygamber kendi toplumuna, kendi ümmetine bu söz alma işini yapmıştır. Allah bize bunu bildiriyor. Dolayısıyla ve şahit olun dedi. Herkes birbirine şahit. Allah da o andaki şahitlerin hepsine birden şahitlik edecektir. 81. ayeti de Rabbimiz bize bu gerçeği bildirdi. 82. ayet. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Artık bundan sonra her kim verdiği bu sözden dönerse işte onlar Allah'ın yolundan çıkan kimselerdir. Evet, hepsi söz veriyor ama Allah'ın yolundan dışarıya çıkıyor, verdiği sözde durmuyorlar. Allah da diyor ki peygamberlerden aldığım, benim de şahit olduğum, peygamberlerin de şahit olduğu bu gerekçeli hükme göre kim vazgeçerse bu işten gerçekten o zararda ve ziyandadır. Gerçekten o yoldan çıkmış kimsedir. 83. ayet. Efe gayra dinillahi yebğun ve lehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurcavu. Şimdi onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Allah'ın hayat tarzından başka bir hayat tarzını mı benimsiyorlar? Şimdi onlar Allah'ın ortaya koyduğu şeriattan, anayasadan başka bir anayasaya mı tabi olmak istiyorlar? Halbuki göklerde ve yerde olan her şey isteyerek ve zorunlu olarak ona boyun eğmiş ve teslim olmuş durumdadır. Güneş itiraz etmiyor, Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Ay hakeza, yıldızlar hakeza, bulut hakeza, yağmur hakeza. Yeryüzündeki toprak ve toprak altındaki her şey Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Okyanuslardaki balıklar Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Hiçbiri itiraz etmiyor. Canlı cansız hepsi itiraz etmeden Allah'ın emrine göre, Allah'ın verdiği talimata göre hayatını sürdürüp gidiyor. Hepsi ona boyun eğmiş. Tav'an ve kerha. İsteyerek ve zorunlu olarak. Ama insanlar ve cinler karşı çıkıyorlar. Yaratıklardan insanlar ve cinler Allah'ın emrine karşı çıkıyorlar. Onun dışındaki mahlukatın içerisinde, kainatın içerisinde hepsi isteyerek veya zorunlu olarak ona boyun eğmiş ve teslim olmuş durumdadır. Ama insanlar itiraz ediyor. Cinler itiraz ediyor. Bunun dışında itiraz eden yok. Verilen emre göre hareketini sürdürüyor hepsi. Mahlukatın hepsi Allah'ın emrinden dışarıya çıkmıyor. Hiçbir saniye ve hiçbir milim dışarıya çıkmıyorlar. Vazifelerini aynen sürdürüyorlar. Ve ileyhi yurcaun. Dönüş zaten onadır. Eninde sonunda insanların döneceği yer onun huzurudur. Hesap görülmek üzere onun huzuruna bütün insanlar varacaktır. İnsanların hepsinin hesabı orada görülecektir. Evet. Ali İmran suremizin 84. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki: Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ İbrahîme ve İsmaîle ve İshâka ve Yâkûbe vel esbât ve mâ ûtiye Mûsâ ve İsâ ve nebiyyûne min Rabbihim lâ nüferriku beyne ehadim minhum ve nahnu lehu müslimûn. Öyleyse ne yapacağız sorusunun cevabı geliyor burada. 84. ayet. Bunca ayetleri dinledikten sonra ne yapmamız gerekir sorusunun cevabı oluyor. Rabbimiz de buyuruyor ki: de ki, söyle, haykır, duyur, şöyle söyle. Biz Allah'a, bize indirilen kitaba, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun neslinden gelenlere, tüm peygamberlere ve tüm peygamberlere indirilenlere, Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve tüm peygamberlere Rablerinden indirilen şeylerin hepsine inandık. Onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız ve biz ona teslim olanlarız. Diyeceğimiz bu. Müslümanız diyorsak Allah değişik zaman ve zeminlerde değişik kesimlere peygamberler göndermiş. Tüm gönderdiği peygamberlere kendisi vahiy ile bazı şeyler bildirmiş. Bazı peygamberlere broşür gibi bilgiler vermiş. Bazılarına da kitap vermiş. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an gibi. Tüm bunların hepsi Allah tarafındandır. Allah'a inanıyoruz. Peygamberlerine inanıyoruz. Peygamberlerine gönderilen kitaplara da inanıyoruz. İbrahim'e, İsmail'e, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, Musa'ya, İsa'ya indirilenlerin hepsi aynı Allah tarafından indirilmiş kitaptır. Hepsi aynı Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir, elçilerdir. La nüferriku beyne ehadim minhum. Onlar arasında ayrım yapmayız. Yahudilerin yaptıkları gibi yapmayız. Onlar, Hristiyan ve Yahudilerin hepsi bizden olacaktı peygamber, bizim ırkımızdan olacaktı, bizim soyumuzdan gelecekti diyorlar. Peygamberi bekliyorlardı Medine'deki Yahudiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderildiği esnada hepsi diyorlardı ki böyle bir peygamberin geleceğine inanıyoruz. Onun gölgesi yaklaşmıştır, çıktı çıkacak. O gün Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleri, siz böyle bir şeyden bahsediyordunuz, yıllardır bunu söylüyordunuz, böyle bir peygamber Mekke'de çıkmıştır, Niçin ona inanmıyorsunuz dediklerinde ne diyorlardı Yahudiler? Olmaz, biz ona inanmayız. Niçin? O Mekke'den çıktı. Biz Yahudilerden çıkması gerekirdi demek suretiyle kendilerinden bekliyorlardı. Kendilerinden çıkmayınca inanmadılar. İşte biz o Yahudilerin yaptığı gibi yapmayız. La nüferriku beyne ehadim minhum. Tüm peygamberler Allah'ın gönderdiği kimselerdir. Tüm peygamberler seçkin insanlardır. Biz o peygamberler arasında ayrım yapmayız. O peygamberleri hepsini Allah'ın gönderdiği peygamberler olarak tanırız ve biliriz. Onlara gönderilen kitaplar da Allah tarafından gönderilmiş kitaplardır. Bugün hepsi tahrif edilmiş, bozulmuş, papazlar tarafından düzmece kitaplar haline getirilmiştir. Ama son kitap İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayet-i kerimesine göre kıyamete kadar sigortası Allah tarafından yapılmıştır. Kimse tarafından değiştirilmesi mümkün değildir. Bu son kitaba da biz inanırız diyeceğiz. Rabbimiz bize bunu emrediyor. Böyle söylerseniz Müslüman olursunuz. Peygamberlerin hepsini peygamber olarak kabul ederseniz Müslüman olursunuz. Kimileri de diyor ki ben kendi peygamberimize inanırım, başkasına inanmam. Kim senin peygamberin? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Ondan evvelkiler olmaz, ben inanmam onlara. Hayır, öyle bir ayrım yok. Son peygamber, ön peygamber yok. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Hepsine inanmak mecburiyetindeyiz. İşte bu ayet-i kerimede de Rabbimiz bize bütün peygamberlere inanılması gerektiğini bildiriyor ve duyuruyor. Hepsi peygamberimizdir. Hepsinden örnek alacağımız yönler vardır. Kur'an'da 25 peygamberin adı geçer. Bu peygamberlerin hepsinin değişik örneklikleri vardır. Nuh Aleyhisselam'ı sabırda örnek alacağız. Ne yapıyordu o? 950 sene peygamberlik yapmasına rağmen Müslüman olan kimsenin sayısı 40-50 kişi, gemiye binen insan sayısı. Diğerlerinin hepsi sular içerisinde tufanla yok edildiler. 950 sene sabırlı ve dirençli davranmış ama toplumundan ancak ve ancak 40-50 kişi imana gelmiş. Yine de sabırlı, 950 senenin sonunda da dua ediyor, yalvarıyor, yakarıyor, ya Rabbi ne yapacaksan yap diye. Allah da yerden su fışkırtıyor, gökten de yağmurlar indirmek suretiyle o insanlara tufanla sular içerisinde yok edip gidiyor. Diğer peygamberlerin hepsinin ayrı özellikleri var. Hepsinin değişik şekilde bize örnek tarafları var. Biz de hepimiz bu peygamberleri Kur'an'dan öğrenip, hayatlarını hadislerden öğrenip, bu peygamberlere göre hayatımızı tanzim etmeye, düzeltmeye, onlar gibi olmaya çalışacağız. Hepsinin bizim için ayrı bir örnekliği vardır. Bu yüzden la nüferriku beyne ehadim minhum ayeti kerimesine uymuş olacağız. Hiçbir arasında ayrım yok. Bu Yahudi peygamberi, bu İsmail oğullarından, bu şöyle, bu böyle yok. Bu benim peygamberim, o senin peygamberin, o onların peygamberi yok. Müslüman hepsini peygamber olarak kabul edecek, hepsine inanacaktır. 85. ayet. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din, İslam'dan başka bir hayat tarzı, İslam'dan başka bir yaşama biçimi, İslam'dan başka bir izim, kapitalizm, komünizm, sosyalizm, satanizm, faşizm, adı neyse yani, sonu izimle biten her türlü hayat tarzları. Kim İslam'dan başka bir hayat tarzı, bir din, bir sistem, bir yaşama biçimi ararsa, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ O din ondan asla kabul edilmeyecektir. İslam'ın dışında bir dine mensup olarak kişi Allah'ın huzuruna varırsa böyle bir kabul görmeyecektir Allah tarafından. O ahirette de kaybedenlerden olacaktır. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ahirette zararda ve ziyanda ve cehennemde olacak ve kendisinden ben satanist dinine mensubum, ben kapitalist dinine mensubum, hayatımı ona göre ayarlayarak ömrümü tükettim, ben şu veya bu dine mensubum diye Allah'ın huzuruna gelirse Allah onların dinini kabul etmeyecek. Sadece ve sadece İslam dini üzere gelenlerin dini kabul edilecek. وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Asla kabul edilmeyecektir. Öyleyse kişi hayatına bir baksın, yaşama biçimine bir baksın, hayat tarzına bir baksın. İslam'a mı uyuyor, kapitalizme mi? Komünizme mi uyuyor, sosyalizme mi? Satanizme mi uyuyor, heva ve hevesini din edinen kimselerin dinine mi uyuyor? Dolayısıyla herkes yaşantı biçimine bir baksın, Allah'ın huzuruna hangi dine mensup olduğunu, hangi din üzere ölüp o din üzere huzuruna varacağını iyi bilsin. İslam üzere giderse kabul, değilse reddedilecek. Bu din olarak kabul edilmez Allah katında. Bu din değildir, din sayılmaz denilecek yarın kıyamet günü. Öyleyse İslam'ın dışında bir dinle, İslam'ın dışında bir hayat tarzı ile, İslam'ın dışındaki bir sistemle kişi ömrünü tüketir ve Allah'ın huzuruna öylece varırsa onun Allah tarafından kabul edilmeyeceğini bilsin. Tüm bu ayetler yaşadığımız şu dünyada dönmemiz mümkün olan tevbeye ve Allah'a yönelmeye, mümkün olan şu vakit, şu zaman içerisinde dönmemiz gerektiğini bize bildirmiş oluyor tüm bu ayeti kerimeler. 86, Ali İmran suresi 86. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu ennel rasule hakkun ve ca'ehumul beyinat ve allahu la yehdil kavme zalimin. Evet, bu ayeti kerimede de Rabbimiz buyurur ki iman edip bu gönderilen elçinin hak olduğuna şahit olduktan ve hakikatin bütün belgeleri kendilerine geldikten sonra Allah'tan gelen tüm bu gerçekleri örtbas ederek kafir olan bir toplumu Allah nasıl doğru yoluna ulaştırır? Allah varlık sebebine aykırı davranan zalimleri doğru yoluna iletmez. Yemesi Müslümana benzemez, içmesi Müslümana benzemez, giyinmesi Müslümana benzemez, evi Müslümana benzemez, hayatı Müslümana benzemez. Her yönden kafir, dört dörtlük kafir, dört dörtlük müşrik olabilen bir kimse, bu durumda, bu görüntü olan bir kimse nasıl olur da Allah tarafından hidayete eriştirilir? Yani Allah'ı kabul etmiyor. Bu devirde, 21. asra ayak bastığımız bu devirde, deveye mi binelim yani? Entari mi giyelim yani? Demek suretiyle Allah'a karşı geliyor, peygambere hakaret ediyor, ondan sonra da kalkıyor, ben de Müslümanım diyor. Allah böyle kimsenin Müslüman olmasını nasıl olur da kolay kılar diyor. Olmaz. Bu dört dörtlük kafirdir. Bu Allah'ı, peygamberi saygısızlık etmek suretiyle inkar eden biridir. Dolayısıyla bunun Müslüman olması düşünülemez. İşte bu ayette bize keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İnandıktan sonra inkara yönelen, inandıktan sonra inkarını ortaya koyan, inandığını ortaya koymak suretiyle sonradan kafirliğini belgeleyen kişi nasıl hidayet eder? Ermez o. Ve şehidu ennel rasule hakkun ve ca'ehumul beyinat. Önünde her türlü kitap, önünde her türlü ayet olmasına rağmen, peygamber de hak şahit olmasına rağmen, evet, bütün bunlara rağmen Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bir toplumu Allah nasıl doğru yoluna ulaştırır? Asla ulaştırmaz. Çünkü vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimleri, Allah haksızlık yapanları, Allah yaratılış gayesi dışında yaşayanları asla doğru yoluna ulaştırmaz ve eriştirmez. 87. Ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi ven nasi ecmaîn. Onların cezası neymiş onu öğreniyoruz 87. ayette. Ali İmran suresi 87. ayette iman ettim deyip de her türlü kafirliği yapan kimselerin imana gelmelerinin mümkün olmadığını, Allah onlara doğru yolu açmayacağını, çünkü tüm kapıları onların kapattıklarını beyan buyurduktan sonra onların cezalarının, karşılıklarının ne olacağını bildiriyor. Onların cezası Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetine uğramak olacaktır. Lanet,

ile karşı karşıya ve baş başa kalacaklardır. Lanet bunlar üzerinedir. 88. ayet: Halidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu ve lahum yunzarun. Bu lanete ebediyen gömülüp gideceklerdir. Onların ne azapları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır. Bu dünyada da onlar lanet içerisinde, sıkıntı içerisinde, bunalım içerisinde, stres içerisindedirler. Ahirette de onların azabı hafifletilmeyecek, ebedi olarak onlar cehennemde kalacaklardır. Ali İmran suresi 89: İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu fe innallaha gafurur rahim. Ama daha sonra tevbe ederse, yani hayatı boyunca kafirlik yapmış, İslam'a dil uzatmış, Müslümanlara dil uzatmış, peygambere hakaret etmiş ama 80 senesi böyle geçmiş, 81. sene Müslüman olmuş. Ölüm anında değil de gerçekleri görünce Müslüman olmuş. Olur mu? Olur. Tevbe kapısı İslam'da daima açıktır. Hiç kapanmaz. Kapanacağı iki an vardır. Birincisi kişinin ölüm anı, ikincisi dünyanın ölüm anıdır. Yani kıyametin son manzaraları göründüğünde, güneş batıdan doğmaya başladığında, bir de kişi sekerat anı dediğimiz ölüm esnasında tevbe kabul edilmez. Onun dışında kişinin tevbesi her an kabuldür. İşte Allah bu gerçeği burada bir daha söylüyor bize. Gerçekten tevbe edip kendilerini düzeltenler, adam 70 sene İslam'a dil uzatmış, 80 sene dil uzatmış, Müslümanların aleyhinde her türlü gavurluğu yapmış, kafirliği yapmış ama hakkı hakikati gerçeği görmüş, 70 yaşından sonra Müslüman olmuş. Olur mu? Olabilir. Tevbe edecek. Tevbe ettikten sonra da halini ve yaşantısını düzeltecek. İllellezine tabu min ba'di zalik. Bunca gavurluktan sonra, bunca kafirlikten sonra tevbe ederek İslam'a dönerse, Allah'a dönerse, Allah'a yönelirse ve aslahu, halini de düzeltirse. Düzeltme şartı var. Ben tevbe ettim demeyle tevbe edilmiş olmuyor. Tevbe ettinse o günaha bir daha bulaşmayacaksın. Tevbe ettiğin şeye bir daha yaklaşmayacaksın. Onunla yakınlığın ve irtibatın olmayacak. İşte kişi tevbe eder de sonradan da kendisini düzeltirse bu cezadan hariç tutacaklar da diyor Rabbimiz. Yani dünyadaki ebedi olarak, ahiretteki ebedi ateşin yanı sıra dünyada da sıkıntılı, stresli, bunalımlı ve buhranlı bir yaşantı bu tip kimselerde olmayacaktır. 70 yaşında, 80 yaşında İslam'a dönmüş ise Allah onun tevbesini de kabul edecektir. Evet, bu kimseleri Allah affedecektir. Çünkü bunlar dönmüştür, eski günahlarını işlemiyorlardır, İslam'a girmiştir, hallerini düzeltmişler, Müslümanca bir yaşantının içerisindedirler. فَاِنَّ اللّٰهِ غَفُورُ رَح۪يمٌ. Allah gerçekten affedendir, Allah gerçekten bağışlayandır ve acıyandır. Allah kullarına acıdığı için tevbe kapısını açık bırakmış. Tevbe kapısının çok büyük olduğunu da hadislerden öğreniyoruz. Öyle bir kapıdır ki bütün insanlar oraya koşsunlar diye, rahatça girsinler diye o kapıyı çok büyük yapmış Rabbimiz. Tirmizi hadislerinden öğrendiğimize göre bu kapının uzunluğu bir binitlinin 70 yıl yürüse bitiremeyeceği kadar büyük bir kapı. Yani tüm dünya insanları, tüm kainattaki yaşayanların hepsi bir anda tevbe ediverse hepsinin girebileceği şekilde bol ve büyük bir kapı. İşte bu kapı asla kapanmıyor, her zaman açıktır. Güneş batıdan doğunca, yani kıyamet koparken kapanıyor, bir de kişinin ölüm anında kapanıyor bu kapı. Onun dışında devamlı açıktır. Kişi tevbe eder, Allah'a dönerse, Allah'a yönelirse ve halini de düzeltirse Allah onların tevbelerini kabul edecek ve onları gerçekten bağışlayan ve acıyan bir Allah olarak onları da Müslümanlar arasına katıverecektir. 90. ayet: İnnellezine keferu ba'de imanihim sümmezdadu küfran لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الطَّالُونَ. Bu tip kimseler bugün çok. Televizyonlarda her an görüyorsunuz bu tip kimseleri. Allah diyor ki, imandan sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafir olanlara ve bu işte inatta ısrar edenlere,
كاولك.

0: yapıyor, kendi kendine tevbe ediyor, yine gavurluğa devam ediyor. İnsanları saptırmaya çalışıyor, saptırma işini sürdürüyor. Bu işte ısrarla devam ediyor. Evet, onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Bu tip kimselerin tevbesi asla kabul görmeyecektir. Yani oyun ve eğlence değildir Müslümanlık. Müslümanım diyorsan hataları, kusurları olabilir Müslümanım. Ama Müslümanım diyen kimse daima Allah'a döndüğü an o günaha tekrar bulaşmayacak. Küfre düşmeyecek, şirke düşmeyecek. Ama hataları olabilir, kusurları olabilir. Kişi imandan sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye devam ederse, tekrar artırırsa kafirliğini, bu tip kimselere gelince onların tövbeleri asla kabul edilmeyecekler. Yani nasıl ki bir civatanın yivi bozulursa, bir daha yiv tutmazsa, bir daha somun oraya alıştırılmaz ise, bunlar da yalama olmuşlardır, yalaka olmuşlardır. Bunların tövbeleri de asla kabul edilmeyecektir. Her gün Allah'a, peygambere karşı çık, her gün dinin bazı kaidesini yıkmaya, tahrip etmeye, imha etmeye çalış. Ondan sonra da kalk, ben de tövbe ettim, ben de Müslümanım de. Böyle bir şey olamaz. Bu tip kimselerin tövbesi asla kabul edilmeyecektir. Gerçek sapıklar da bunlardır diyor Rabbimiz. Ve ulaike humud dallun. Gerçekten doğru yoldan dışarıya çıkan, gerçekten sapıklık yapan da bunlardır. Ayrıca tövbesi kabul edilmeyecek bir grup daha sayılıyor 91. ayet-i kerimede. İnnellezine keferu, o kafirler var ya, o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler var ya, ve matu ve hum küffar, ve küfür üzere de hayatlarını bitiren ölenler var ya, hayatını kafir olarak devam ettirmiş ve son nefesini de kafir olarak vermiş kimseler var ya, felen yukbele bin ahadihim mil'ul ardı zeheben ve le yüftedâ bih. Ulaike lehum azabun elimun ve ma lehum min nasirin. Ömrünü kafir olarak devam ettirmiş ve kafir olarak ölmüş. Bu tip kimseler yeryüzü dolusu altını bağışlasalar bile, fidye olarak verseler bile, bir bedel olarak ödemiş olsalar bile bu kendilerinden kabul edilmeyecektir. Değişik surelerimizin değişik ayetlerinde buna benzer bize bazı şeyler anlatılır. Ölen kimse kafir olarak öldüyse, cehennem manzarasını görünce, dünya dolusu altını olsa, bir o kadar daha olsa, hepsini o ateşten kurtulmak için fidye olarak vermek ister ama o andaki verilen kabul edilmez. Bugün vereceksin. Sıhhatin yerindeyken vereceksin. Gerçekler bu dünyadayken kabul edilecek. Ahirette cehennemi görünce, dünya dolusu altınını veya malını, mülkünü, servetini feda ettim demenin bir anlamı yok. Bugün vereceksin, infakı bugün yapacaksın. Allah yolunda Allah'ın sana verdiğini sen de vereceksin. Çünkü Allah öyle buyuruyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Benim kendilerine verdiğimden onlar infak ederler, verirler. Devamlı veren el olacaksın. Vermek iyidir. Veren el olmak iyidir. Daima Allah'ın verdiğinden sen de vereceksin. Kendinden aşağı olanlara, İslam davası uğruna, İslam'ı yeryüzüne hakim kılma uğruna sen de vereceksin. Bu vermek, infak etmek asli vazifemizdir. Eğer vermez isem, bu dünyada kafir olarak ömrünü tüketirsem, trilyonların olsa, katrilyonların olsa, kıyamet günü cehennem manzarasını görünce onları vermeye teşebbüs edeceksin. Hepsini veriyorum ya Rabbi, sana hepsi sen olsun. Zaten Allah'ın kimin malını kime veriyorsun da. İş bitmiş, emanetçilik bitmiş, bekçilik bitmiş. Bu dünyada trilyonların ve katrilyonların bekçiliğini yapan insanlar yarın kıyamet günü dünya dolusu altınları olsa, bir o kadar daha olsa vermek isteyecekler. O ateşten, o azaptan kurtulmak için ama kendilerinden asla kabul edilmeyecektir. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُفْتَدَى بِهِ. Evet. Verilecekse bugün verilecek. Yarın vermenin bir alemi yok. Verilecekse bugün vermek gerekiyor. Yarın verilmez. Öyleyse biz bugün verelim. Bugün verirsek hesabımıza geçer. Öldükten sonra bizim nam hesabımıza bir başkaları yapsın diye beklemeyelim. Kişi kendi çırasını kendisi önden yakmalı. önünde bir tane ampul, önünde bir tane lamba olursa önün aydındır ve gidersin. Arkamdan çoluk çocuğum hayırlıdır yakarlar dersem arkamdan yakamazlar. Yakarlarsa da ne olur? Karanlıkta kalırsın. Tam arkandan bir ışık tutulursa gölgen çok büyük olur ve karanlıkta kalırsın. Göremezsin. Öyleyse ne verirsen elinle o gider seninle hesabı. Bugünden ver. Yarına bırakma, sonraya bırakma. İleride belki bir lazım olur. Hangi ileri bu? Hastalanırsak. Emekli aynısını söylüyor, esnaf aynısını söylüyor, memur aynısını söylüyor. Şu kadar param var filan yere yatırdım. Kimileri de yatırdım ama hepsi gitti diyor paralarımızın. İleride de maksat hastalanırsak. İleride maksat 3-5 sene sonra ne olur ne olmaz. Ebedi olan alemi ileri olarak görmüyor bu insanlar. Bugünkü bu dünyadaki acaba hasta olursak, hastaneye yatarsak, ameliyat parası, ilaç parası diye milyarları saklıyor ve infak etmiyor. Hatta zekatını bile vermiyor insanlar. Aldatmaya çalışıyor. Zaten batakta diyor o param benim. Filan yere yatırmış, şu kadar kazanacağım diye onun zekatını vermek istemiyor. Niçin? Batakta diyor, batmış diyor. O holding batmış. O müessese batmış zaten. Verme imkanları yokmuş. Vermeyeceğiz diyor bunun zekatını. Peki oradaki hissenin yarı fiyatını alsam bana satar mısın? Duruyor böyle. Yok diyor, niye satayım da? Hani batak diye yarısını kurtarmış sayarsın. Hayır diyor. Bu demektir ki bu kişi bugün olmazsa birkaç sene sonra, birkaç yıl içinde oradan paramı çekeceğim ümidinde. Dolayısıyla zekatını vermek mecburiyetindedir. Bu zaten batmış gitmiştir deyip de kendisini aldatmaya, avutmaya gerek yok. İşte bu dünyada verirsen, infak edersen, harcamada bulunursan karşılığını orada alacaksın. Yarın kıyamet günü cehennem manzarasını görünce ben dünya dolusu altınımı ve onunla birlikte onun bir parçası kadar daha dünya dolusu altını vereceğim desen ateşten kurtulmak mümkün olmayacaktır. Ama bu dünyadaki vereceğimiz çok basit bir rakamla da cenneti elde edebiliriz, ateşten kurtulabiliriz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Nedir bu? Bugünkü tabiriyle 100 bin lira, 200 bin lira yani yarım hurma parası, yarım ekmek parasıyla da kişi bir fakirin, bir aç kimsenin, ölecek kimsenin ihtiyacını karşılar ve o yüzden cehennem ateşinden de kurtulabilir. Öyleyse sen ileride veririz, falan filan olunca veririz, çoluk çocuğun verir diye bekleme. Bugünden infakını yap, kıyamet günü dünya dolusu altına olsa, bir o kadar daha olsa vermek isteyeceksin ama bu senden kabul görmeyecektir. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize bildiriyor ve bugün verilmesi gerektiğini, hayatta olduğumuz süre içerisinde infak edilmesi gerektiğini bize bildiriyor. Değilse öbür tarafta azapla karşı karşıya kalınca ne malımızın bize yardımı olacak, ne çoluk çocuğumuzun bize yardımı olacak, ne arkasında gittiğimiz kimselerin bize yardımı olmayacaktır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Kimileri de diyor ki orada eteğinden tutarız. Kimin eteğinden tutacaksın? Herkes kendi derdine düşmüş, kimse kimseyi kurtaramayacak. Peygamberlerin pek çoğu bile şefaatle alakalı o uzunca hadiste öyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Herkes kendi derdine düşmüş. Peygamberler bile ben hayatım boyunca şu hatayı işledim. Ben size şefaat edemem. Gidin bir başka peygambere, gidin bir başka peygambere diyerek onlar bile kendi derdine düşmüş. Sen de kalkmışsın bu dünyada falanın filanın eteğinden tutarım. Beni de cennete götürür. Herkes kendisini götürebilecek imkanı bile hazırlayabilmiş değil bugün. Kimin eteğinden tutacaksın? Öyleyse sen harcamanı, infakını, kulluğunu bu dünyada tam yap. Noksanların varsa Allah affedecektir. Şirke bulaşmadığın, şirke düşmediğin sürece Allah affedecektir, bağışlayacaktır. Dünya dolusu altını ahiret günü vermeye kalksam o gün fidye olarak bu kabul edilmeyecektir. Ama bugün yarım hurmayla bile olsa kendini cehennem azabından kurtarabilirsin. Böylece Ali İmran suremizin 91. ayetini de okumuş olduk. Yani bugünkü sohbetimizde Ali İmran 78 ile Ali İmran 91'i okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Ali İmran suresinin 92. ayetinden itibaren bu sureye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 15 15.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
2: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
15: Aksa Akustik
3: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

فيه أجمعين آمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إلى آخر الآية. Hamd ve her türlü övgü alemlerin tek Rabbi olan Allah'a mahsustur. Akıbet ise ondan hakkıyla korkan muttakilerindir. Salatü selam Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'a, âl ve ashabına ve onun yolunu takip eden tüm mümin, muvahhid ve mücahitlerin üzerine olsun inşallah. Tek Allah'tan başka ilah olmadığına, ilahlığında, otoritesinde, hakimiyet ve egemenliğinde bir ve tek olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna hep birlikte şehadet ederiz. Aziz müminler, bu hafta inşallah Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an'da insan beyanını, Kur'an'da insan tarifini, insanın bir nefis taşıdığını ve Kur'an'da insanların gaflete düştüğü noktaların neler olduğunu inşallah ayetler ışığında anlamaya çalışacağız. İslam alimleri nefsi birkaç bölüme ayırmışlar. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne gibi birkaç sınıfa ayırmışlar. Ve bu manada da biz inşallah dilimiz döndüğünce bu kısımları öğrenmeye çalışacağız. Birincisi nefsi emmare, ki insanoğlu malum Allah Subhanahu ve Teala özelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hatırlayacak olursak ilk inen ayet-i kerimelerde oku, yaratan Rabb'in adıyla oku. Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunu, insanın dışındaki tüm varlıkları, tabii ki insanoğlu başta olmakla beraber tüm kainatı yoktan var edendir, yaratıcıdır. Yarattığı insanlar için bir mukadderat, bir ölçü beyan buyurmuştur. Dünyada ne kadar insan varsa milyarlarca, hiçbirinin birbirine benzememesi, hiçbirinin parmak izinin dahi diğerinin kopyası olmaması, her insan ayrı bir fıtrat, ayrı bir meşrep, ayrı kavim ve ırklardan gelmesi gibi özellikler. Bu konumuzun dışında olduğu için fazla girmiyoruz. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Yarattığı insan olma muhakkak Allah Subhanahu ve Teala bir nefis vermiştir. Yani insanoğlunun Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerine itaat etmekten alıkoyucu iki tane tehlikeli tuzağı var. Birisi nefsi emmaresi, diğeri de şeytan malum olduğu üzere. Allah hakkıyla kulluk yapabilmesi için insanların kulluk görevlerini bilmekle beraber nefsin ve şeytanın tehlikelerine karşı da emin olması gerekir ki kendisini buna muhafaza edebilsin. Kendisini koruyabilsin. Nefis ne ister? Şeytan ne telkin eder? Şeytan bizi nereye sürükler gibi meseleleri bilmez isek şeytanın da nefsinin de maskarası oluruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın vahyinden yüz çevirirsek veya vahyin bir kısmını kabul edip diğer bir kısmını es geçersek Allah muhafaza nefsin ve şeytanın maskarası oluruz. İşte insan olduğunu Allah Subhanahu ve Teala yarattı ve kendisinde hamurunda, çamurunda, toprağında bir nefis meydana getirdi. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler üzerinde İslam alimleri bu nefsi 3 veya 4 şekle ayırmışlar. Birinci şekilde nefsi emmare, yani kötülüğü emreden nefis. Bu bencil, saldırgan ve içgüdüsel bir nefistir. Doymak bilmeyen. Hani hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü ayet-i kerimesini hatırlayacak olursak, insanlar nefsini ilah edinirler. İnsanlar nefsinin kölesi olurlar. İnsanlar nefsinin arzularının istediği şeylerin peşinden giderler ve Allah bundan razı ve hoşnut değil midir diye de bakmazlar. Bu tip insanlar. Kur'an-ı Kerim bunları dehriyün olarak bize tanımlıyor aziz müminler. Yani maddeci, maddeperest. Gördüğüne inanan, gördüğü yaşam üzere, nefsi arzular, nefsi içgüdüler üzere yaşayan toplum veya insanlar. İşte nefsi emmare budur. İnsanoğlunun en çok çektiği ve insanoğlunun da en çok peşinden sürüklendiği nefsi emmare. Bunlar insan fıtratının bazı yönleridir. Yani içgüdüsel, tamamıyla zevki, sefa içerisinde yaşamak. Affedersiniz, zina ise zina, kumar ise kumar, ne kadar haram ve fahşa varsa bunları yapmak veya nefsi vahyin önüne geçirmek gibi. Bu nefsi emmare ile alakalı Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyururlar. Yusuf Aleyhisselam'ın lisanıyla, ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir. Yani nefsi emmare daima kötülüğü emredicidir. Mer Rabbimin esirgediği bir nefis ola. Rabbim bağışlayan ve esirgeyendir buyurulmaktadır. Nefsi emmare birincisi. Nefisle alakalı öğreneceğimiz kısımlardan bir tane.

0: Tanesi nefsi emmari. İkincisi nefsi levvame. Bu sahibine dönüp onu hakka, istiğfara ve doğru yola döndürmeye çalışan nefistir. Allah Subhanahu ve Teala buyurdular ki estağfirullah la uqsimu bi yevmin kıyameti ve la uqsimu bin nefsi levvame. Bu da kıyamet suresinde. Kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani yeryüzündeyken bir pişmanlık. Malum olduğu üzere son nefes verildikten sonraki pişmanlık hiçbir fayda etmiyor. Hatta kafirlerin iman yeis halindeyken, yani son nefesteyken de imanı yine kabul görmüyor. Firavun örnekte olduğu gibi. Allah Subhanahu ve Teala kınayan, pişman olan nefsin üzerine yemin ediyor. Burada Allah Subhanahu ve Teala kullarına bir şey vurgulamak istiyor. Yani yeryüzündeyken pişmanlık duyan nefis. Yaptıkları hatalardan, hataları sınıf sınıf kategorize olarak ayırabiliriz aziz müminler. Müslüman toplumun hatası ne olabilir? Müslüman toplumun hatası haramlardan, ama küçük haramlar ama büyük haramlar. Ama küçük günahlar ama büyük günahlar. Ama büyük masiyetler ama küçük masiyetler gibi. Konularda dinini veya haramları hafife alması. Müslüman toplumun yazıklar olsun diyebileceği nefsi duruşu burası. Ama İslam olmamış, teslim olmamış toplumun eyvahlar olsun bize dediği an daha beter bir an. İşte nefsini ön plana çıkartıp da Allah'a tuğyan edenler veya Allah'a tuğyan edenlerle beraber olanlar veya Allah'ın haramlarını, sınırlarını, hudutlarını gözetmeyenler pişmanlık duyduğu anda, ki inşallah umulur ki bu dünya hayatında pişmanlık duyup tevbe etsinler, küfre ve şirke tevbe etsinler, Allah'a halis bir kalple iman etsinler. Üçüncüsü nefsi mutmainne. Bu da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ile Allah'ın emrettiği şeye uyması ve haram kıldığından kaçınması itibariyle nefis mertebelerinin en yükseğidir. Estağfirullah. Kelle izâ dükketil ardu dekken dekke diye başlayan çokça okuduğumuz ayet-i kerimelerden bir tanesidir ki en sonunda ya eyyetühen nefsin mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten merziyye fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Mealen bu nefsi mutmainne kısmında bu ayet-i kerimelerin mealine bakacak olursak Allah Subhanahu ve Teala Fecr suresinde buyurdular ki yer sarsıntı ile çarpıla çarpıla paralandı. Melekler sıra sıra iken Rabbinin emri geldiği zaman. O gün cehennem de getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek? O zaman ah keşke ben bu hayatım için dünyada iken salih ameller yapıp önceden gönderseydim diyecek. Artık o gün onun azabı gibi hiç kimse azap edemez ve hiç kimse onun asilere vurduğu bağ gibi bir bağ vuramaz. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet sahnesini bu dünyadaki bizim önümüze koyuyor aziz müminler. Bu da Allah'ın biz kullarına merhameti. Yani mahşer günü insanlar hangi hallerde olacak? Allah Subhanahu ve Teala bugünden bize filmin son kısmını gösteriyor. O yüzden evvelinde tedbirinizi iyi alın. Mesela Allah Subhanahu ve Teala diyor ki cennetlikler cehennemdekilere soracaklar. Sizi cehenneme sokan nedir? Cehennemdekiler cevap verecek. Biz namaz kılanlardan değildik. Dalanlarla beraber dalardık ve yetime, miskine bakmazdık. Şimdi bu ayet-i kerime Müslüman olanlar için ne olması lazım? Büyük bir tehdit olması lazım. Cehenneme girmiş bu adamlar veya kadınlar, insanlar. Ve cennet ehli de soruyor. Allah-u Teala bize bundan haber veriyor. Böyle olacak mahşer günü olaylar. Vaka bu şekilde cereyan edecek. Niçin cehennemde bunlar? Namaz kılanlardan değil. Ben Müslümanım diyen bir insan bu tehdidi duyduktan sonra namaz kılmaması mümkün mü? Ahiret gününe iman eden bir toplumun bu ayeti duyduktan sonra namaz kılmaması mümkün mü? Ama bakıyorsunuz hakikaten milyonlarca insan Allah'a gün içerisinde secde etmekten aciz. Gün içerisinde amirine ne secdeler ediyor? Dönemin tağutlarına ne secdeler, ne parandeler atıyor? Ne kıyamlar, ne rükûlar, ne saygı duruşlarında bulunuyor? İlkokulunda, ortasında, lisesinde ne putların önünde kıyama duruyor veya velayetini verdiği liderler ne putlar önünde çelenkler hazır olurlarda duruyor ama o mümin kişi hala alnı secdeye götürmüyor. Ve Allah-u Teala bize haber veriyor. Onlar cehennem ehlidirler. cennet ehliyle böyle konuşurlar. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve dalanlarla beraber dalardık. Neye dalardık? Dünya hayatına. Şurada yeni bir alışveriş merkezi açılmış, oraya gidelim bir bakalım. Veya falanca bir mağaza var. Veya falanca galeride çok şahane arabalar var. Veya hakikaten çok güzel elbise gördüm bir yerde, bir gidip bakalım. Bir takım elbise de sana hediye edeyim. Veya işte ne kadar beşeri ideoloji varsa insanlarla Allah arasında ki bağı kopartan sosyalizmi, komünizmi, kapitalizmi veya ne kadar izimler, ne kadar ideolojiler varsa kimisi bir bakıyorsunuz milyonlarca insan bu fikrin bir kişinin aklından hevasından çıkmış bir fikrin peşinde koşuyor. Kimisi Karl Marx'ın peşinde koşuyor. Kimisi felanca oğlu felancanın peşinden koşuyor. Hiçbir ilmi, hiçbir bilgi kapsamı içerisinde olmayan değişik fikirlere, değişik dalma metotlarına dedik ya, dalanlarla beraberdik. O kişilerle beraber dünya hayatına dalıyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala buraya kadar bahsettikten sonra ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ey huzura eren nefis, yani mutmainne, mutmain olmuş nefis. Rabbim bizleri onlardan eylesin inşallah. Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir buyuracak diyor Allah Subhanahu ve Teala. Mutmain olmuş o nefse. Yani Allah'tan gelen vahiyle mutmain olan nefse. Allah'tan gelen vahye rağmen doyumsuz davranarak başka bilgiler, başka vahiylere tevessül etmeyen mutmain olmuş bir kalp, mutmain olmuş bir nefis. Asla başkalarına, başka ilahlık taslayanlara tevessül etmeyen. Ve Allah Subhanahu ve Teala devam ediyor ayet-i kerimelere. Nefsin mülhime kısmında, bu nefis ise şuur idrak gücü mukabilinde olan nefistir. Yani mealen şöyledir, nefsi ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala bize Şems suresinde nefsini kötülüklerden arındıran, yani nefsi mülhime kısmından bahsetmektedir. Başına bakacak olursak nefsi ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene. Allah Subhanahu ve Teala daha önceki derslerde hatırlayacak olursak aziz müminler, insanoğlunu yarattıktan sonra başıboş bırakmamıştır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ında haktan bahsetmiş, tevhidden bahsetmiş, imandan bahsetmiş. Yani insanların Darü'l-Selam yurduna girebilmesi için, cennet yurdunun İçine girebilmesi için, mahşer günü pişman olanlardan olmaması için Allah-u Teala olanca meselelerde, olanca ayetlerde insanoğluna hep hakkı anlatmış. İyilik yollarını göstermiş, güzellikleri beyan buyurmuş. Bir de buna mukabil şeytan da insanlara vahyetmiş. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala şeytana bir müsaade vermiş. Demiş ki insanların tekrar dirileceği güne kadar onları saptırmakta özgürsün. Ancak ihlaslı kulların müstesnadır. Yani safiyane bir kalple, halis bir imanla bana yönelen ibadetlerini asla riya ve şirk karıştırmayan ihlaslı gönülleri, ihlaslı müminleri asla dokunamazsın. Bu Allah'ın vaadidir ve Allah'ın vaadi de haktır. İhlaslı kulları asla şeytana saptırması yok. Ama bunun öncesinde nefsini insanların kötülüklerden arındırması lazım. Bir çaba sarf etmesi lazım. İnsanlar Allah'ı hakkıyla tanıma, Allah'a hakkıyla teslim olma yolunda bir çaba sarf etmez ise, en azından dünyevi işlerinde kar marjını yüksek seviyelere çıkartmak için çabaladığı o aklını, o idrakini, o mesaisinin bir kısmını, %10'unu Allah'ı ve Resulullah'ı ve din-i mübini İslam'ı anlamak için çaba sarf etmezse nasıl nefsini kötülüklerden arındırabilsin? Yani İslami ilimlerle hemhal olmazsa, İslam dışı ne kadar görüş, ne kadar düşünce var onları dinler ama bir vahiy dinlediği zaman oh puflamaya başlarsa, İslami sohbetler onu sıkarsa, bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumak ona televizyonda 90 dakikalık maçı izlemekten daha zor gelirse nasıl nefsini kötülüklerden arındırabilsin? Ve Allah Teala'nın nasıl yardımı, zaferi, nusreti o kişilere ulaşabilsin? Allah Subhanahu ve Teala nefsini arındıranların kesinlikle nefsi mutmainneye doğru yürüdüğünü ve mutmain bir kalple Allah'ın huzuruna vardığı zaman da inşallah cennet ehli kişilerden olacağını beyan buyuruyor. Ve devam ediyoruz. Hata ve kusurlarını gören, tanıyabilen nefis var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de bize tarif eden. Estağfurullah billah. Belil insanu ala nefsihi basira ve lev elqa maazira. Bu da Kıyamet Suresi'nde. Malum Kıyamet Suresi'nde kıyamet sahnelerinden bahsediliyor bize. Ve Allah Subhanahu ve Teala orada şöyle bir ayet-i kerime buyurdular ki belki insan bir takım mazeretler ileri sürerse de öz nefsine karşı şahitlik edecek. Eller, azalar, gözler, diller, kulaklar orada bizim aleyhimize şahitlik edecek. Ve o gören, o basiret üzere olan nefse Allah-u Teala dikkat çekiyor. Öz nefsine karşılık. Ve Müzzemmil suresinde, estağfirullah, kendiniz için dünyadan ne iyilik yapıp gönderirseniz onu Allah yanında daha büyük bulacak ve karşılık olarak daha büyük mükafat elde edeceksiniz. Allah Subhanahu ve Teala estağfirullah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ buyurdular. Zerre kadar da hayır orada asla zayi olmayacak, zerre kadar da şer asla oradan gözden kaçmayacak. Ve nefislerimiz bizim aleyhimizde şahitler olacak aziz müminler. Bu dünyadayken kimsenin görmediği bir anda kendi nefsimizle baş başa kaldığımızda bir takım günahlar işleyebiliriz. Rabbim bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Amin. Ve bunlara pişman olup ölüm gelmeden evvel tevbe eden kullarından eylesin inşallah. Böyle olduğu anda kimsenin görmemesi hiçbir şekilde önemli değil. Allah Subhanahu ve Teala ayıplarımızı, hatalarımızı yüzümüze çarptığı zaman ki Rabbim bize orada yardım etsin, inşallah bizi muhafaza etsin. O günahları yüzümüze çarptığı zaman biz inkar ettiğimizde azalarımız dile gelecek ve bütün yaptığımız o işler bizim önümüze ayan beyan çıkartılacak. İşte o nefse de yemin ederek, o nefse de dikkat çekerek Allah Subhanahu ve Teala söze başlıyor. O gündeki, estağfirullah, o gündeki herkes işlediği ne iyilik varsa onu önünde hazır bulacak. Âl-i İmran 30. Ve Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor, estağfirullah. Ya eyyuhel insanu ma garreke bi rabbikel kerim. Bu da İntifar suresinde. Ey insan, seni o ihsanı bol olan Rabbine karşı aldatan nedir? O ki seni yarattı, düzen verdi ve seni dimdik yapıp dilediği en güzel şekli verdi. Böyle bir Rabbe karşı, böyle bir ilaha karşı seni ihsanı bol olan kerem sahibi Allah'a karşı aldatan nedir diye Allah Subhanahu ve Teala biz kullarına buyuruyor. Tüm insanlığa, öyle Allah Subhanahu ve Teala sadece müminleri yaratmadı, tüm insanlığı yarattı. Tüm insanlığa karşı ya eyyühen nas diye başlayan, ey insanlar sizi keremi bol olan Rabbinize karşı aldatan nedir? Öyle ya. Bugün insanlığın bir kısmı Amerika kıtasında kapitalizmi, emperyalizmi kendisine yol haritası edinmiş. Dünyada ne kadar mazlum varsa onların üzerine savaş açmış. Irak'a, Afganistan'a, Çeçenya'ya, Bosna'ya ilahir ne kadar dünyada İslam coğrafyası varsa oraya demokrasi ve özgürlüğü getireceği vaadiyle Müslümanları dünyayı cehennem etmiş. Ama kendileri de Amerika ve İsrail cehennemin dibini Allah'ın izniyle boylayacaklar elbette. Amerika kıtasındaki insanlar bu şekilde Allah'a isyan etmiş. Allah'a karşı böyle nankörlük yapmış. Gelelim Çin'e, gelelim Rusya'ya, komünistlere sırasıyla geliyoruz. En büyük tuğyandan altına doğru geleceğiz ve laf dönüp dolaşıp bize de gelecek elbette ki. Rusya ve Çin Allah'a tamamıyla inkar etmiş. Sosyalist bir ideolojiyle insanları özellikle de yaşı ileride olan abiler çok iyi bilirler. Doğu bloku döneminde, SSCB döneminde bundan 30-40 sene evvel ne kadar insan varsa kilise sizi aldattı, cami sizi aldattı, haşa Allah diye bir varlık yoktur demiş ve 40-50 yıl insanları Allah yolundan alıkoymuş. Bu komünist jenerasyon. Daha sonra bu komünizmden küfür önderliğini demokratlar almış. Demokratlar demiş ki Allah yoktur diyorlar. Hayır, Allah var. Ancak Allah tabiat ve doğa üstü olaylarda var. Allah bizim yasama, yürütme ve yargı alanımızda yoktur demiş. Ve bugün de hala Müslümanlar, aldatılan nefisten bahsediyoruz ya. Bugün de Müslümanlar 20 yıldır, 25 yıldır veya 30 yıldır demokrasiyle oyalanır olmuş. Bir dönem komünist Rusya insanları nasıl Allah yolundan alıkoymuşsa, şimdi yeni dünya düzeni dedikleri demokratik düzenler insanları aldatmış ve insanlara kendi kafalarına göre takıl dinini terkin etmiş. Yani biz elbette ki camiye gideriz, cumamız serbesttir, tesettürümüz de serbesttir ama Allah Subhanahu ve Teala bu safhanın dışına çıkamaz. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın görevi insanları yoktan var edip rızıklandırmak ve tekrar öldüğünde de cenaze işlerinde veya sünnet merasimlerinde nasıl bir yol izlemelerini tarif buyurmak. Bunun dışında kasten adam öldürmeye biz karar veririz. Eğitime, ekonomiye, ticarete biz yön veririz. Kültürel hayat bizden sorulur demektir aziz müminler. İşte nefis burada aldatıcı olmuş. Ve Allah Subhanahu ve Teala böyle nefislere buyuruyor. Keremi ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan, sizi aldatan nedir buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Buraya kadarki kısmı İslam'da nefsin ele alındığı ayeti kerimelerdi aziz müminler. Ders konumuz Kur'an'da insandı. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da biz insan olduğunu nasıl tarif ediyor onu anlamaya çalışıyoruz. Ve insanın nerede gaflete düştüğünü anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bunu Allah tarif ediyor bize. İnsanoğlunu yaratıyor ve insanoğlunun gaflete düşeceği yerleri Allah-u Teala bize dünyadayken beyan buyuruyor. İşte şu meselelerle gaflete düşmeyin. Namaz kılmayanlardan olmayın. Allah hakkıyla takdir edemeyenlerden olmayın. Resulüne karşı gelenlerden olmayın. Resule karşı itaatsiz olanlardan olmayın. Bir takım insanoğlunun zafiyetlerinden Allah Subhanahu ve Teala beyan buyuruyor. Bir tanesi şu. Ey iman edenler! Allah Subhanahu ve Teala Tevbe suresi 38. ayet-i kerimede buyurdular. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yerinize çakılıp kaldınız? Ahiretten cayıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine göre bu dünya hayatının yararı pek azdır. Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunun gaflete düştüğü bir noktadan bahsediyor, cihattan bahsediyor. Ne oldu? Allah size bir dava edinmeniz gerektiği, kendi dininin koruyucuları, muhafızları olmanızı istediği, kendi dini uğrunda yaşamayı ve kendi dini uğrunda ölmeyi telkin etmişken, bunu size anlatmışken ve ölümlerin en şereflisi olarak addetmişken, Allah yolunda şehadet arzusuyla koşanların muhakkak ecrini vereceğiz ve hiçbir şekilde onları ecrini zayi etmeyeceğiz. Bütün günahlarını affedeceğiz müjdesini vermişken ne oluyor bizlere? Niçin dava sahibi Müslüman olamıyoruz? Niçin dinimizi koruyamıyoruz? Birisi cüzdanımıza saldırsa, cüzdanımızda 5 lira dahi olsa önemli değil. Nasıl cüzdanımızı muhafaza ediyoruz? Biri cep telefonumuzu kapıp kaçmaya kalkışsa peşinden belki 6-7 kilometre koşacak haldeyiz. Veya birisi ticarethanemize bir molotof atsa önüne kendimizi siper edecek haldeyiz. Ama Allah'ın dini yerde, Allah'ın dini hor ve hakir görülüyor. Allah'ın dinine sarılanlar mürteci olarak sınıflandırılıyor. Veya insanlar Allah'ın dini haricinde ne kadar diğer yargısı varsa hayatında bunu düstur ediniyor. Ama biz bir türlü Allah'ın dininin savunucuları olamıyoruz. Tesbihimize dokunmasınlar ama namusumuza dokunsunlar çok önemli değil. Dava sahibi olmak bize belki zor geliyor, belki ağır geliyor. Ama mahşer günü Allah Subhanahu ve Teala'nın birçok ayet-i kerimede defaatle buyurduğu Allah'ın dinini koruyan, muhafaza edenlerin muhakkak ahirette ecrini alacağı ve muhakkak Allah'ın dini uğrunda hicret edenlerin Yesrib'e, Medine'ye parasız pulsuz gidenlerin mükafatlandırılacağı bize beyan buyurulurken biz Kur'an'a baktığımız zaman dedi ki Kur'an'da insanların nasıl gaflete düştüğünden bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu noktada biz Müslümanlar gaflete düşüyoruz. Cüzdanımız kadar, cep telefonumuz kadar İslam davasına önem vermiyoruz. Kendi şahsım özelde, genelde tüm İslam coğrafyası için geçerlidir bu. Ve devam ediyor ayet-i kerimede. Estağfirullah. Ya eyyühen nas diye başlayan yine bir ayet-i kerimede. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korunun ki o gün hiçbir baba çocuğu için bir karşılık veremez ve hiçbir çocuk da babası için bir şey verebilecek durumda değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Lokman suresi 33. ayet-i kerime. Hiçbir babanın oğluna bir nüfuzu yok. Bugün çoluk çocuğumuzu yolda yürürken aman araba çarpmasın diye nasıl kaldırımın sağ tarafında yürütüyoruz? Veya çocuğumuza başına bir şey gelecek diye aman düşmesin diye nasıl peşinde pervane oluyoruz değil mi? Ama erkek ama kız çocuklarımızın. Aman güzel bir eğitim alsın, üniversiteye girmek için dershaneye yollayayım. Ne kadar para gerekiyorsa önemli değil. Yeter ki çocuğum dünyasını kurtarsın, doktor olsun, mühendis olsun öyle mi? Ahiret çok da önemli değil. Zaten Allah'a inanıyor ya. Çağdaş mürciye inancı. Allah'a inanıyor ya yeter. Gerisi önemli değil. Allah'ın sıfatlarını bilmese de olur. Allah'ı yaratan ve rızık veren olarak kabul etsin. Bu yeter canım. Allah'ın hakimiyeti, hükümranlığı. O çok geçmiş dönemlerde, orta çağ karanlığında kaldı, haşa. İşte o babaların ahirette çocukları üzerine hiçbir hakkı yok, aziz müminler. Bu dünyada çocuğunun üzerine titreyen babalar var ya, biz babalar var ya, hiçbir şey yapamıyoruz. Veya biz çocukken bizim üzerimize titreyen babalarımız var ya, onların da bize hiçbir koruyuculuğu yok. Korktuğumuz zaman dizine yapıştığımız babalarımız olmayacak orada. Nesep soy ortadan kalkacak, sura üflendiği zaman ve her nefis kendiyle baş başa kalacak. Ve başka bir ayet-i kerimede, Estağfirullah, o Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından da zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır ve o alimdir, en iyi bilen, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Amin. Yani Allah Subhanahu ve Teala hiç adımız, mesabemiz okunmazken, biz varlık bile değilken, anne babamızın vasıtasıyla bir su parçasından bizi meydana getirdiğini, daha sonra bizi kuvvetli kılıp, daha sonra erzeli ömre düşürdüğünü, yani erzeli ömür dediğimiz ihtiyarlık, elden ayaktan düşmek, yaşlanmak anlamında, erzeli ömre, yani ömrün ahir kısmına yaklaştırdığını beyan buyuruyor. Yani siz böyleydiniz. Biz böyleydik aziz müminler. Biz yoktuk bundan. En büyüğümüz 80 yaşında olsa burada 95 yıl öncesinde olan yok. En yaşlımız bu kadarız biz artık. Gücümüz, nüfuzumuz bu. Biz Allah'a tuğyan edemeyiz. Allah'a baş kaldıramayız. Bu çağda biz Allah'a isyan eder, Allah'a rağmen kanun ve yasalar çıkartmaya kalkarsak, Allah'a rağmen anayasal düzenler ortaya koymaya kalkarsak, Allah evlilikte, nikahta, ukubatta, muamelatta, ekonomide, ticarette, eğitimde, giyim kuşamda, ilahir sosyal ve siyasal alanın tümünde bizim için bundan 1400 yıl önce bir kitap indirmişken, biz bu kitabı elimizin tersiyle itip 3-5 kişinin hazırladığı, velev ki askeri, velev ki sivil olsun, anayasalara tevessül edemeyiz. Çünkü biz Allah'ın yarattığı mahluklarız. Böyle bir gücümüz, böyle bir kudretimiz yok. Böyle bir hakkımız da yok. Dolayısıyla bugün Kur'an'da insanoğlunun zafiyetinden bahsediyoruz. İnsanoğlu bunu unutuyor çabuk. Bize unutturuyorlar veya az önce okuduk ya ayet-i kerimede. Allah Subhanahu ve Teala artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve o aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın buyuruyor. En son ayet-i kerimemiz inşallah. Estağfirullah. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'ala bunu emrediyor. De ki onlara benim hayatım da, yaşamım da, ibadetim de, siyasetim de, yani doğduğum günden öldüğüm güne kadar karşılaşacağım her meselenin karar vericisi, her meselede bana yön gösterici, benim nasıl yaşayacağıma karar verici mekanizma Allah'ın dini ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti seniyesidir. Benim hayatım budur. Bunun içerisine sosyalist yaşam standartlarını koymak isteyen veya Avrupa'nın ki necaset toplumu olan, Allah'ın Kur'an'ında muhakkak ki o müşrikler necistir buyurduğu toplumun, o Avrupa muasır medeniyetlerin, yani asrı medeniyetleri ki Allah'a sığınırız, İslam medeniyetinin dışında bir medeniyet yoktur. Seyyid Kutup bunu çok güzel ifade eder zaten. Medine'de oluşan İslam medeni toplumunun, İslam medeniyetinin Endülüs'e kadar devam eden, Endülüs'ten Osmanlı'dan 93 yıldır kesintili olan o İslam medeniyetine asla Avrupa medeniyeti ulaşamaz. Bu kadar İslam'ın benim için önüme koyduğu, açık beyan buyurduğu güzellikler varken ben araya demokratik yaşam standartlarını karıştıramam demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o gün söylediği bu ayet. De ki benim hayatım, benim yaşantım, benim ölümüm, benim ibadetlerim ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

dört büyük İslam mezhebinden birinin kurucusu. Fıkıh usulünde uzman, alim, hoca ve her daim talebe. Soyu Kureyş'e dayanan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soydaşı. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Asıl adı Muhammed bin İdris bin Abbas'tır. Dedesinin dedesi Şafii, Kureyş kabilesinden ve sahabeden olduğu için Şafii adıyla meşhur olur. İmam Şafii'nin doğumu Ebu Hanife'nin vefat ettiği yıla rastlar. Bir yıldız gökyüzünden kayarken diğer bir yıldız ışıl ışıl parlayacak ve insanlığı aydınlatmaya devam edecektir. 54 yıl gibi kısa bir zaman diliminde dolu dolu bir hayat geçirecek ve ardında birçok eser, fikir ve yetiştirdiği güzel insanları bırakarak bu dünyaya veda edecektir. Hicri 150, miladi 767 yılında Gazze'de dünyaya gelen küçük Muhammed daha 2 yaşındayken yetim kalır. Annesi onu asıl memleketleri olan Mekke'ye götürür ve orada büyütür. 7 yaşındayken Kur'an'ı hıfzeder. Küçük yaşlardan itibaren şehirde bulunan çeşitli alimlerin derslerine ve sohbetlerine gider. Kendisi bu yılları için daha sonra şunları söyleyecektir. Kur'an'ı ezberledikten sonra devamlı Mescid-i Haram'a gidip fıkıh ve hadis alimlerinden pek çok istifade ettim. Fakat çok fakirdik. Bir yaprak kağıt almaya bile gücümüz yoktu. Derslerimi ve öğrendiğim hususları yazmakta çok sıkıntı çekerdim.

sadece İslami ilimlerde değil, dil ve edebiyatta da kendisini geliştirmek isteyen İmam Şafii, fasih Arapça konuşan Huzeyl kabilesini sık sık ziyaret eder. Bu hususta sonraları, "Ben Mekke'den çıktım. Çölde Huzeyl kabilesinin yaşayışını ve dilini öğrendim. Bu kabile Arapların dil bakımından en fasih olanıydı. Onlarla birlikte gezdim, dolaştım, ok atmayı öğrendim. Mekke'ye döndüğüm zaman birçok rivayet ve edebiyat bilgilerine sahip olmuştum," diyecektir. Mekke'de bulunduğu o dönemde Süfyan bin Uyeyne ve Müftü Müslim bin Halid ez-Zena gibi isimlerden ders alır. Hadis, fıkıh, lügat ve edebiyat gibi alanlarda kendisini yetiştirir. Fetva verecek konuma geldiğinde ise henüz 15 yaşında bir gençtir. Genç Muhammed ilim arayışına Mekke sonrasında Medine'de devam eder ve tahsilinde yeni bir sayfa açılır. Burada dönemin en büyük fakihlerinden İmam Malik bin Enes ile tanışır. İmam Malik kendi eseri olan El-Muvatta'yı bu gencin ezbere okuduğunu görünce hayretini gizleyemez ve ona 9 yıl boyunca hadis eğitimi verir. İmam Şafii, Süfyan bin Uyeyne, Fudayl bin İyaz ve amcası Muhammed bin Şafii gibi birçok alimden hadis rivayet eder. İmam Şafii daha sonra Mekke'ye döner. Bir gün şehre ziyarete gelen Yemen valisi onu Yemen'e götürerek kadılık görevine getirir. 5 yıl kadar bu görevi yaptıktan sonra Bağdat'a giderek Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Muhammed'den ders almaya başlar. Aynı zamanda üvey babası olan İmam Muhammed'in yazmış olduğu kitapları okumak suretiyle Irak'ta derlenen fıkıh ilmini öğrenme ve onunla fıkıh konularda münazaralarda bulunma imkanı elde eder. Bağdat, dönemin ilim merkezidir. Burada pek çok alime dersler verir. Dersine katılanlar arasında bir isim vardır ki İmam Şafii'nin övgüsüne mazhar olur. O zat Ahmet bin Hanbel'dir. Şafii İmam Ahmet hakkında, "Bağdat'tan ayrıldığım zaman orada Ahmet bin Hanbel'den daha alim, daha fakih, haramlardan ve şüphelilerden kaçan kimseyi bırakmadım," diyecektir. İmam Ahmet bin Hanbel ise Şafii'nin Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti konusunda insanların en fakihi olduğunu söyler. Ders ve fetva vermekte uyguladığı usul, geniş olarak açıkladığı istinbat, yani kaynaklardan hüküm çıkarma olan usulü fıkıh ilmidir. İmam Şafii, Bağdat'ta bulunduğu sırada El-Kitabül Bağdadi'ye adını verdiği eserini yazar. Rivayet ettiği hadisler, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbn-i Mace ve Sahih-i Buhari'nin talikatında yer alır.

İmam Şafii ikinci defa Bağdat'a geldiğinde şehirdeki siyasi ve fikri kargaşalar sebebiyle fazla durmaz Mısır'a geçer. Ömrünün sonuna kadar Kahire'de kalır ve fıkhi çalışmalarına burada devam eder. Bağdat'taki süreçte kavli kadim, yani eski mezhep denilen görüşlerini ortaya koyar. Hicri 200 yılında Mısır'a geçtiği zamansa bir takım görüşlerini değiştirir ve bunları kavli cedid, yani yeni mezhep adı altında tasnif eder. Yazdığı El-Hucce isimli eseri Irak'taki, El-Üm isimli eseri ise Mısır'daki fıkhi görüşlerini kapsar. Şafilerde fetvaya esas olan da yeni mezhep görüşleridir. Ancak Şafii alimler kimi meselelerde onun eski görüşünden de fetva verirler. İmam Şafii, münazaralarında ısrarcı olmayan, gerçekçi davranan, önce rakibini dinleyen, sonra sözünü söyleyen bir alimdir. Bir yerde sahih hadis varsa benim mezhebim odur. Böyle bir durumda hadisle çatışan bana ait görüşü duvara çarpın sözleri, mezhebinde hadisi Kur'an'a yakın bir kaynak olarak aldığını gösterir.

Fıkıh usulünü tedvin eden yani derleyen İmam Şafii, kaleme aldığı Er-Risale adlı eseriyle bu alanda bir ilk olma özelliğini taşır. Daha önce ayet ve hadislerden hüküm çıkarmada, günlük problemleri çözmede, sahabe devrinden itibaren bir takım usul kurallarına uyuluyordu. İlk müçtehit imamların devrinde de sözlü olarak nesih ve mensuh kaideleri, mutlak, mukayyet, umum, husus gibi metotla ilgili bilgiler hüküm çıkarmada esas alınıyordu. Ancak bunlar tedvin edilerek yazılı bir eser haline getirilmemişti. İmam Şafii bu eserinde sahabe, tabiin ve kendinden önceki fıkıh bilgilerinden intikal eden fıkıh servetine sahip olmuş, İmam Malik'ten aldığı Medine fıkhıyla İmam Muhammed'den aldığı Irak fıkhını birleştirici bir yol izlemiştir. Tarih Hicri 204, miladi 820 yılını gösterdiğinde Kahire'de vefat eden İmam Şafii, El-Mukattam Dağı'nın eteğinde Benu Abdülhakem Türbesi'ne defnedilir. Eyyubi sultanlarından El-Melik El-Kamil, kabri üzerine 1211 yılında kubbeli bir türbe yaptırır. Selahaddin Eyyubi tarafından da türbenin yanına büyük bir medrese inşa edilir.

0: İlk olarak Mısır ve Bağdat'ta yayılma imkanı bulan Şafii mezhebi, daha sonraları Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde de etkili olur. Bugünse Kafkasya'dan Azerbaycan'a, Hindistan'dan Filistin'e, Malaya'dan Endonezya adalarına kadar ümmet coğrafyasının dört bir yanında pek çok Müslüman İmam Şafii'nin fıkhını benimsemiş, onun meydana getirdiği mezhebin takipçisi olmuştur. O, kendisinden sonrakiler için apaçık bir yol, zengin bir miras ve tükenmeyen bir hazine bırakmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar. 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 17 84. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul. La, la, la, la, la, la, la.
0: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.
3: Üzülme, birçok hatta

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programıyla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız. İnşallah malumunuz her hafta farklı bir konu, birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Yine müdavim dinleyicilerimiz hatırlayacaktırız. Daha çok STK'ların tanıtımına yönelik, faaliyetlerine yönelik programları önceliyoruz. Önümüz Kurban Bayramı. Tabii Kurban Bayramı'na doğru da yardım kurumlarımızın özellikle yurt içi ve yurt dışında çok güzel beklenen faaliyetleri oluyor. Onları da sizlere aktarmayı bir borç biliyoruz. Bu haftaki konuğumuz aslında müdavim konuklarımızdan, yani pek çok defa konuk ettiğimiz değerli bir kurumumuzun başkanı, İyilik Kalbi Derneği Başkanı Hakan Uzun Beyefendi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Recep abi. Allah razı olsun. Sağ olun.
1: Önümüz kurban. Tabii kurban da konuşacağız ama öncelikle biz bu derneklerimizi sadece Ramazan'da ve kurbanla değil, aslında 365 gün 7/24 faaliyetleri olan dernekler olarak biliyoruz. Her ne kadar daha çok böyle insanımız Ramazan'da ve kurbanda böyle sanki daha çok faaliyet yapıyormuş gibi görünse de, evet, görece olarak tabii daha fazla diğer zamanlardan belki, ama bu faaliyetler aslında 365 gün devam ediyor. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Bunu adak, akika, sosyal faaliyetler, su kuyusu vesaire, onlarca projeyle bu faaliyetler devam ediyor. Yani kurbana geçeceğiz, kurban faaliyetlerinize. Yani nerede kesiyorsunuz bu sene, hedefiniz nedir, fiyatlar nedir, onları bir alacağız ama öncesini isterseniz bu İslam coğrafyalarında genel olarak zaten sizin gibi pek çok yardım derneğimizin de, yardım kurumumuzun da faaliyet alanları İslam coğrafyaları. Burada sadece yardımdan öte, tabii bu gittiğimiz toplumlarda bu insanların sadece yardıma değil, yardım başta olmak üzere tabii sosyal desteklere de ihtiyacı oluyor.
2: Çok doğru.
1: Afrika'da da böyle aslında böyle hasreten tabii son özellikle 2 yıldan beri Gazze bambaşka bir durumda tabii. Orada sizin de faaliyetiniz devam ediyor sanıyorum Gazze'de.
2: Doğru.
1: İsterseniz bir Gazze'den başlayalım. Orada faaliyetiniz nedir? Orayla alakalı halihazırda devam eden projeler ya da düşündüğünüz projeler nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Akabinde diğer farklı coğrafyalardaki faaliyetlerinizi, projelerinizden de bahsedelim. Kurbanla da neticelendirelim inşallah isterseniz.
2: Öncelikle değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gazze'de şu an hali hazırda, yaklaşık birkaç ay önce programımız olmuştu Recep abiyle. Hı hı. Ramazan öncesi. Bununla ilgili o zaman söylemiştik, iftarlarla, yemeklerle ve çadırla alakalı ya da orada bebeklerin biraz daha zor bulunabildiği, bebek sütü, mama gibi, hı hı, faaliyetlerimizin olduğunu biz belirtmiştik. Şu anda hali hazırda projelerimiz aktif olarak devam ediyor. Ancak şu bir gerçek ki Ramazan'dan sonra bir durgunluk yaşıyoruz. Hı hı. Bu her STK'da olduğu için bizde de var. Tabii kurban hazırlığımız var. Şimdi Gazze'de bu projeler hali hazırda devam ederken kurban hazırlığı da bizi biraz bu konuda aslında yoruyor. Çünkü Gazze'de öyle Afrika gibi, Asya, Bangladeş ya da Afganistan gibi ya da Türkiye gibi bazı bölgelerde yaptığımız projeleri öyle hemen yapamıyoruz. Bunlar aslında çok zor projeler. Yani hem kurbanın ulaşabilmesi, hem kurbanın orada temin edebilmek. Tabii Mısır'dan bahsediyorum. Gazze içerisinde kurban yok.
1: Onu da belirtelim de, şimdi dinleyicilerimiz de zaman zaman belki söylüyoruz, gerçi de biz sizin gibi yardım kurumu yetkilileri de söylüyorlar. Ben diyor Gazze'de kurban kestirmek istiyorum. Biz de diyoruz ki Gazze'nin kendisi kurban haline gelmiş mi zaten? Gazze'de
2: çok
1: kurban
2: doğru
1: falan yok. Yani Gazze'de kurban yaklaşık 2 yıldan beri, yani bu en son 7 Ekim hadisesinden sonra.
2: 7 Ekim'den sonra kurban kalmadı orada.
1: Eyvallah. Şimdi onu da belirtmiş olalım. Gazze'ye kurban nasıl gidiyor? İsterseniz ona bir girelim.
2: Evet, yani bununla ilgili aslında geçen sene de, geçen seneye baktığımızda, tecrübelerimize baktığımızda, hı-hı, konserve olarak gönderilen kurbanların Allah'ın izniyle bizdeki kurbanların hepsi ulaştı. Ha, çok geç ulaştı. Yani bunu hiç kimse diyemez ki geçen sene kestiğimiz kurbanları biz bir ay sonra ulaştırdık. Böyle bir durum söz konusu değil. Varsa öyle bir durum, bir videosunu görmek lazım. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu. Yok. Çünkü İsrail şunu yapıyor. Diyor ki, şu anda aynısını yapıyor. Diyor ki şu an kurban kesilecek, konserve girişini İsrail yasakladı. Bunlarla alakalı genelge yayınlıyor yani. Gazze konserve girişi, et girişi yasaklanacak. Neden? İsrail de biliyor ki kurban zamanı Mısır'da kurbanlar kesilip konserve şeklinde getirilip çoğunluk olarak getirilip Gazze gönderileceğini, o da bunun farkında. Hı hı. Tabi bunlar her sene yaşanıyor. Birkaç ay kısıtlama yapacak, giremeyecek, şu olmayacak, bu olmayacak diye diye. Geçen senenin kurbanları ortalama, bir tarih söylüyorum ki, geçen sene kurban ne zamandı abi, ortalama Haziran mıydı diyelim?
1: Yani evet.
2: Haziran diyelim. Geçen sene kesilen kurbanlar zaten ortalama Aralık, Ocak gibi içeri girmeye başladı konserve olarak. Dondurulmuş etler bile belki bir nebze gönderilebilir diye STK'lar bunun çalışmasını yaptı ama hiçbir dondurulmuş et Gazze'ye ulaşmış durumda değil. Onlar da sonradan konserveye dönüştü ve konserve olarak Gazze'ye ulaştı.
1: Aslında konserve daha sağlıklı. Çünkü eti ne kadar donuk vaziyette tutacaksınız ki onu?
2: Yani ya bir de onu ulaştırması da zor abi. Dondurulmuş bir araba tutmak. İsrail zaten buna izin vermiyor.
1: Tabii. Konserve hem daha uzun kullanım zamanı hem de ulaşma açısından
2: daha pratik.
1: Daha pratik. Çünkü bu soğuk zinciri bozmamanız gerekiyor.
2: Çok doğru.
1: O da hani bir ay, iki ay yaptığınızda bunu yıllarca yapamıyorsunuz.
2: Yani doğru, soğuk çok zinciri. Doğru. Çok
1: başlı
2: doğru.
1: Başına bir maliyet zaten. O maliyeti arttırıyor. Ama dediğiniz gibi her kurbandan sonra direkt işte Ürdün'de, Mısır'da ya da işte Hindistan'da kesip de konserve haline getirilen kurbanları hemen buyurun kardeşim gelin içine dağıttın falan demiyor alçak siyonistler. Onun ciddi olarak dışarıda en az birkaç ay, yani birkaç
2: bunu
1: ay
2: bunu biz de söylememeliyiz. Biz yardım kuruluşları da bunu, bir şey yerine ulaşmışsa biz zaten videolara belgeliyoruz bunu. Biz de bunu insanlara bir ay sonra, iki ay sonra değil. Mesela geçen biri dedi ki abi dedi ben dedi kurban bağışı yapacağım. İşte aslında o herhalde yanlış anlıyor olayı kurban. Tamam, kurbanım kesildi diyor. Konserve haline geldi. Ne zaman ulaşacak? İşte geçenkiler diyorum 8 ay 6 ay sonra ulaştı. Abi diyor nasıl kurban diyor bu şimdi. Şimdi farklı anlaşılabilir.
1: Ya o tabii şunu da artık bilmesi lazım. Bunu sadece yardım kurumları yetkilileri değil ya da yardım çatısı altında faaliyet gösteren kişiler değil. Artık sokaktaki insan da şunu bilmesi lazım ki Gazze'de dünyanın başka bir yerindeki yardım faaliyetlerinizi yaptığınız gibi yapamıyorsunuz.
2: Yapamıyoruz.
1: Kurban başında geliyor bunların. Hani ısrarla söyleyenler var. Yani artık önceleri falan uyarıyorum da ben mesela bazen kızmaya da başlıyorum. Kızıyorum da yani Allah affetsin şundan dolayı. Israrla Gazze'de kurban kesmek istiyor. Yok hayvan, yok hayvan. İnsanlar bitmişler. Açlıktan ölüyor bu insanlar.
2: Sen Gazze'de... Mantıken bir düşünelim. Gazze içerisini şu an bir hayal edelim. Geçen bir görüntü paylaşmıştım. Ekiplere söyledim ya Gazze'nin kuzeyinde bana şöyle bir genel olarak bir görüntü çekin dediğimde yani taş üstünde taş yok. Bırakın otu ya, bu hayvan nerede yaşayacak? Bir mantıken bunu bir düşünelim. Kurban olmasının imkanı yok.
1: Sanki böyle hani orada şu an insanlar gerçekten
2: çok refah seviyede, her şey çok güzel.
1: Doyurmaktan yani onun hesabını yaparken Gazze'nin bizzat içinde kurban kesmek için kendini parçalayan insanlar bilsinler ki mantıklı bir şey yapmıyorlar yani.
2: Hani yok o, zaten o gerçekleşmez.
1: Yok. Bu gerçeği şayet sadece sizler gibi hani işin içinde olan ya da hani bize nispeten haber bilgisi olarak işin mahiyetini biliyoruz. Ama bu bilgi çok böyle birilerinin bileceği değil. Bu bilgi çok genelin bilmesi gereken bir bilgi artık.
2: Evet, çok doğru. Bunları biz de içinde sahada olduğumuz kişiler bunları gerçekten bağışlarımızda sizlerle haber kanında bunları paylaşmamız gerekiyor.
1: Eyvallah. Hulasa Gazze şu an ciddi bir, sözüm ona, bir ateşkes olmasına rağmen aslında Gazze çok ciddi bir abluk altında hala. Hem ekonomik olarak, çünkü oraya ulaştırılmaya çalışılan yardımların yarısı bile ulaşmıyor. Hani gıda, yakıt çünkü orada hastaneler falan, jeneratörler çalışıyor. Yani orada en hayati kurumlar dahi şu anda kendini çevirme noktasında ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Yani buna müdahale edebilecek maalesef şu anda bir organizasyon, bir oluşum yok. Burada sözüm ona, İslam ülkeleri. Sözüm ona. Yani o İslam ülkeleri dediğimiz yapılar da sadece uzakta bakıp bu zulmü seyrediyorlar. İşte ateşkes yapıldı, garantörler isimlerini saymayayım burada. Ucu bize dokunur çünkü. bunlar şu anda, onların da yapacak bir şeyi yok.
2: Evet.
1: Onlar da bakıyorlar şu anda. Hala orada zulüm devam ediyor. Hala abluka devam ediyor. Hala orada insanlar, çocuklar.
2: Sadece şunu düşünmemek parçalar. Lazım abi. Mesela şimdi yüksek ihtimalle bizim özellikle kendi yaşadığımız ülkeden bahsetmek gerekirse bizde bazı şeyler böyle anlık gelip geçer. Yani deprem zamanı gibi bir geldi, sonra bir esti, herkes unuttu gitti. Aslında Gazze'de bizde biraz bunu uyandırdı. Çünkü Gazze'de savaş varken insanların duyarlılık olasılığı çok yüksekti. Bayağı da yükselmiş o duygusallık. Herkesin yardım yapması, yardım yapamıyorsa bile vesile olması, paylaşması, sosyal medyada orada burada konuşması, gündem etmesi. Bunlar güzel şeylerdi. Niye öyle diyorum? Çünkü yaklaşık şu ateşkesten sonra aslında bir nebze şunu diyorum. Acaba İsrail bu ateşkesle Gazze'deki insanları tamamen öldürme projesi mi başladı? Yani mantıken aslında ben şunu düşünüyorum. Ateşkesi biz kamuya bir yayalım. İnsanların burayla alakalı bir duyarlılığı bitsin ve bu içerideki insanlar zaten hiçbir şekilde bir şey ulaşmıyor. Yani bombayla öldüremedikleri insanları.
1: Doğru, çünkü dünyanın gündeminden şu anda zaten bu Körfez'deki Amerikan-İran savaşından sonra o ayrı bir hareketlilik, bir sıcaklık getirdi. Dünya gündemine ekonomik olarak, siyasi olarak. Dolayısıyla Gazze düştü gibi bir şey. Yani bırakın Gazze'yi, şu anda aynen Gazze'ye girdiği gibi Gazze'de yaptıklarını şu anda İsrail, o Siyonist terör devleti Lübnan'da yapıyor mesela.
2: Evet.
1: Yani Lübnan'da ciddi anlamda bir insansızlaştırma. Orada toplu halde, yani Lübnan'ın güneyinde 20-30 kilometrelik bir alanı tamamen tahliye ettirdi. Oradan çıkarttırdı ve evlerinde Gazze'de yaptığı gibi yakıp yıktı. Orayı insansız bir alan haline, sözüm ona, güvenli bölge diye,
2: evet,
1: tampon
2: evet.
1: bölge diye yapıyor. Dolayısıyla hani bu Gazze'de tabii hasreten Gazze'nin unutulmaması gereken bizim için, yani en kalın kırmızı çizgimiz Gazze bizim. Dolayısıyla hani Gazze unutulacak, savsaklanacak ya da bizim için böyle ya işte dursun diyebileceğimiz bir şey değil.
2: Şimdi Gazze'ye baktığımızda şu an Gazze'de ne oluyor? Ya da ateşkesten sonra Gazze'de ne değişti diye baktığımızda, ateşkesin şartlarını bilirsen abi, şey vardı işte günlük 600 lira yakın işte girişler izin verecek falan. Yani tamam, ateşkes oldu diyorum. Az çok arka planını kestirebiliyorsun abi. Olmadığını sen de farkındasın.
1: Tabii orada düşük yoğunlu bir savaş devam ediyor.
2: Devam yani. Ediyor. Hatta geçen gün bununla ilgili Gazze'li bir arkadaşım var, dernek başkanı. Ona sordum. Onun ailesi de Gazze kuzeyde. Dedim ki aileyle bağlantı kurabiliyor musun dedim. Evet dedi, bir sıkıntı yok yani, işte konuşuyorlarmış falan. Ailede bir sorun yok. Onun çok kardeşi şehit olmuştu geçen. Başka arkadaşlar da vardı. Bayağı amcası falan şehit olmuştu. Bu kişinin ailesi sarı çizgiye yakın bir yerde. İsrail tamamen sarı çizginin arkasına bombalar atıp insanlar öldürmüyor. Ancak onları rahatsız edecek sürekli ses yaptırıyormuş. Yani sürekli böyle bomba düşecek hissi yaratıyormuş onlarda.
1: Psikolojik olarak,
2: psikolojik olarak aslında yüksek ihtimalle hala buradayız hissi veriyorlar.
1: Tabii.
2: Ya bu da ne demek? Bu şu aslında, niye bunu anlattım? Aslında Gazze'de ateşkesten önce ve sonrasına baktığımızda değişen çok bir şey yok. Ya yani şunu görmek lazım. Ateşkesten önce tamam, bir nebze bir ateşkes var. Bak bunu inkar edemeyiz. İnsanlar en azından bir nefes alabildi. En azından böyle bomba sesiyle uyuyan ya da uyanan çocukları biz görmüyoruz. Az çok bir nebze olsa aşağılarda. Hatta daha dün Telegram kanalında paylaştım. Katliam devam ediyor. Durmuyor. Yani İsrail tamamen şunu yapmamış. Evet arkadaşlar, buraya bir sarı çizgi çizdik. Diğer tarafta yaşayanlar gıdasız da olsa istediği gibi yaşayabilir de demiyor. Az önce kullandığı bir laf vardı. Ateşkes olur ama abluk altında, güçlü bir abluk altında. Hmm. Ve şunu da biliyoruz. Ateşkes oluyor ancak İsrail Gazze'de hala noktasal atışlarda çalışıyor. Yani içeride biliyoruz ki çeteler var. İçeride biliyoruz ki bunları, İsrail'in yapay zekalı dronları var. Çok ince detayına kadar takip ettiği cihazlar var. Bunlarla ilgili zaten baktığımızda olaya biz şunu görüyoruz. İsrail noktasal olarak oradaki komutanların çocuklarına, komutanlara zaten istediği zaman müdahale edebiliyor. Yani öldürebiliyor. İstediği zaman bomba patlatabiliyor. Bunlar kimseye hesap da vermiyor.
1: Tabii, tabii.
2: Garantörler nerede diye sorduğumuzda o kadar bakıyoruz yani, ateşkesten sonra kaç kez ihlal edildi bilmiyoruz.
1: Valla garantörler şu işe yaradı ağırlıklı olarak. Esir takasında o işi organize ettikten sonra yani Hamas'ın elinde kalan esirleri büyük ölçüde aldıktan sonra garantörlerin de işi bitti. Yani oradaki evet bir savaş yok. Daha doğrusu daha evvelki vahşi savaş.
2: Vahşi savaş yok. Aynen onu yoksa, söyleyeyim. Savaş durmuş değil.
1: Yine devam ediyor ama daha düşük ölçekte, daha düşük yoğunlukta devam ediyor.
2: Biz ateşkesten sonra şunu bekliyorduk. Eğer ki Gazze istediğimiz sayıda tır girersek Gazze'yi refaha kavuşturabiliriz. Kendi çapımızda bir şeyler düşünüyorduk. Yani dernekte olarak, ben dernek başkanı bunu düşünüyorum. Gazze yeterli miktarda tır girerse oradaki insanların bir nebze olsa yardımları ulaştırırız. Bir nebze olsa bir yerlere getiririz. Yani en azından ihtiyaçlarını karşılarız tabii diye düşünüyorduk. Tabii. Ancak biliyoruz ki Yahudi devleti İsrail bunu yapmayacak. Yapmadı ve yine de yapmayacak.
1: Vallahi onların yapmayacağı belli. Onların yani adamlar saklamıyorlar da. Hani çok böyle doğru. Bir şeyi de gizlemiyorlar da açık açık söylüyorlar. Çünkü biliyorlar ki
2: onlar sözden anlamıyor.
1: Karşılarında koskoca ama hiçbir vasfı olmayan bir kitle var.
2: Vasfı olmuyor, evet.
1: Yani 2 milyar sözüm ona kendini İslam'a nispet eden, Müslüman olduğunu söyleyen bir kitle var.
2: Ama etkisiz bir.
1: 2 milyon Gazze'liye hiçbiri bir şey yapamıyor. Yani devletler yapamıyor. İşte Müslümanların, mazlumların hamisi olduğunu iddia eden devletler de yapamıyor. Hatta bırakın fiili müdahaleyi, hani diyelim ki şu ya da bu sebepten dolayı İsrail'e fiili olarak müdahale yapamıyorsunuz. Hadi anlamaya çalışalım onu. Oraya yardım dahi götüremiyorsunuz. Yani fiili müdahaleye geçtim. Hani burada bakın Gazze'nin etrafı şu anda denizi bir tarafa bırakın. Gazze'nin etrafı yardımla dolu. Gazze'ye ulaşmayan yardımla dolu. Ve normalde anlaşma şartlarındandı. 600 tır günde asgari yani Gazze'nin ihtiyacını asgari evet. Götürebilecek 600 tır gıda ve
2: yardıma çeşitli izin verilecek.
1: Bu 600 tırın yani 250-300 tır giriyorsa süper.
2: Şu 150, an o yok.
1: Tabii
2: yok,
1: yani 150-200 tır.
2: İlk birkaç hafta biraz göz boyama adı altında bir şeyler yaptılar ve giren tırlara baktığımızda oradaki ekipler arasında hepsi kefen doluydu. Tıbbi ilaçlar, tabii. Bununla ilgili yardımlar, ekmek, yemek hiçbiri yoktu.
1: Yani orada hastaneler hala tamamen aktif olamıyorlar. Çünkü hani dedik ya mesela burada elektrik yok. Jeneratörle orada operasyon hastanelerde yapılacak.
2: Yani elektrik kısıtlı saatlerde veriliyor ve hastane için bu yeterli bir miktar değil.
1: Ve orada şu var bakın biz şimdi işin hep ölüm kısmına bakıyoruz. Hani orada 70 küsür bin, 72 bin kişi ki aslında uzmanlar diyorlar normalde 100 bini aşkın. Çünkü o yıkıntıların arasında kalan 10 binlerce insan ulaşılamamış insan.
2: Yani bunu hesaplamak da mümkün değil.
1: 100 binin üzerinde bir ölümden bahsediliyor. O bir tarafa biz hep genelde onu dikkate alıyoruz. Bir de 100 binlerce bu yaralı da parmağı soğan keserken kesilen bir yaralıdan bahsetmiyoruz. Yani bu yaralıların pek çoğu artık o noktadan sonra hayatını tek başına idame ettiremiyor. Ciddi kısıtlamalar düşün. Ayağı kopmuş. Kolu kopmuş. Kırılmış. Ciddi bir yaralanma geçirmiş. Yani ondan sonraki hayatı birilerine bağımlı olarak geçecek. İnsanlar orada zaten aç bir ilaç yaşıyorlar. Bir de o şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışacak. Yani bu aslında hani biz hep İsrail diyoruz. Yani bu şuna benziyor. Mahallende bir tane Kudüs köpek var. Sürekli Kudüs köpeği sayıyorsun, sövüyorsun, sayıyorsun.
2: Çok doğru.
1: Ya Kudüs köpek yani bunu nesine sövüp sayıyorsun ki?
2: Müdahale etmediğin yani sürece bitmeyecek o.
1: İtlaf edemedikten sonra sövüp saymanın bir anlamı
2: bir
1: yok.
2: Bir anlamı yok.
1: Çünkü biliyorsun ki bundan anlamıyor.
2: Anlamıyor evet.
1: Ve şöyle bir hani savaş kötü bir şey tabii ki ama savaşın kendi içinde savaşın bir ahlakı var.
2: Ahlakı olur. Çok
1: hani
2: olur.
1: Savaşta kadına çocuğa dokunulmaz, yaşlıya dokunulmaz, ibadethanelere dokunulmaz.
2: Bunlar da tam tersi.
1: Savaşı bir noktada ihtiyaçlar için kesersin. Yani o insani yardımlarıyla savaşların o şeyi vardır ona müdahale etmezsin. İlahir yani savaşın da kendi içinde bir hukuku var, bir ahlakı var. Bunlarda öyle bir şey de yok. Ve bunların tüm dünya, bak biz onu biliyorduk. Dünya bilmiyordu belki ama tüm dünya şunu gördü ki ben artık bunu Amerikalı bir kadından duyuyorum. Efendim Alman bir insandan, öğrenciden duyuyorum. İtalyan bilmem kimden duyuyorum artık. Yani bunu Müslümanlar söylemiyorlar şu an söyleyeceğim. Diyorlar ki bu insanların bu dünyada yaşamaya hakkı yok. Şimdi bunu Müslüman dese antisemitik dersiniz ama bunu biz değil. Bunu artık bizim dışımızdaki milletler de görmeye başladı.
2: Çok doğru.
1: Baktı ki bunlar Müslümanların değil, bunlar insanlığın düşmanı.
2: Evet.
1: Hani bunların derdi sadece Müslümanlarla değil. Hani Müslümanları bertaraf etti. Bunlar tamam bizim işimiz bitti demeyecekler ki. Bunlar bu sefer diğer insanları da saracaklar. Çünkü bunların gerçekten insanlıkla bir dertleri var. Bunlar yaratılışta kendilerini üstün görüyorlar. Yani Allah haşa ve kelle. O bizim iman ettiğimiz Allah değil. Onların bir tanrıları var, o tanrı. Bunları yaratıyor. Bunların dışındaki her şeyi, insanlar da dahil olmak üzere, bunlar hizmet için.
2: Hizmet olarak yaratıyor.
1: Yani bizim onların gözünde kapılarındaki eşekten, koyundan bir farkı yok.
2: Abi esir takasında görmedik mi? Adamın bir tane askerine karşı adam 1000 tane Filistin'i bırakıyor. Ya bu onlar için ne demek? Bir tane cesedine karşı 1000 tane bırakırım diyor.
1: Tabii tabii.
2: Bu şu anlama geliyor ki ya benim adamın cesedi bile bu kadar
1: tabii
2: pahalı diyor ya.
1: Tabii. Yani bizim için bir zillettir bu.
2: Çok doğru.
1: Bizim için yani bu şöyle düşünmeyelim ha. Yani İsrail çok güçlü, çok kudretli, teknolojisi çok yüksek değil. Çünkü tarih nice teknolojisi, gücü, kudreti, büyük topluluklar gördü ki az topluluklar karşısında yenilgiye uğradılar.
2: Gerçekleri konuşmak gerekirse biz medyadan ne görürsek onu doğruymuş gibi algılıyoruz. Aslında medya Batı'nın bir şişirme aracı. Bakın tabii, bugün demir kubbe diye o kadar övdüler, bir şeyler böyle üstüne koydular, demir kubbe aşılamaz. Bu demir kubbesin ülkenizdeyse bir tane sinek bile sizden habersiz uçamaz dediler. Bunu kim yaptı? Amerika bunu yıllarca ülkelere bu şekilde sattı, yutturdu. Ama bir tane topluluk çıkıyor, 3-5 bin tane asker kalkıp bu adamlar demir kubbeyi yıkıyor. Dikkat edersen İran'da sonraki aşamalarda bunların taktiğini izledi.
1: Tabii.
2: Boş füzeleri gönder, demir kubbe sonuçta yorulacak da bu sürekli bir yoktan var eden bir şey değil.
1: Tabii, tabii.
2: Bunun bir doldurma süreci şudur, imhadır falan filan. Şimdi mantıken şunu düşünüyorum. Geçen mesela uçak gemisine dediler ki, yine Amerika'dan bir yayın organı söylüyor. Bilmem 20 yıl savaşabilecek yakıta sahip. Ben de o gün şunu dedim olduğum ortamda. Ya dedim, siz bunlara inanıyor musunuz? Bak sen ne diyorsun? Vardır. Arka planda ya ben 20 yıl jet yakıtını biriktirsem bunun neresine sığacak? Allah için bir anlat bana ya. Ya biz kalkıp bunları böyle, vallahi ben açık konuşuyorum, Batı'dan duyduğum hiçbir şeye doğru düzgün ben inanmam. %50'si abartıdır bu.
1: Ya zaten şimdi şunu gördük biz. Hani İran çok sevdiğimizden, İran aşığı olduğumuzdan değil ama
2: hayır,
1: bir realite var ortada. Yani
2: doğru.
1: İran 46 yıldan beri ambargoya maruz kalan bir ülke.
2: Evet.
1: Ama bu süre içerisinde kendini bu dışarıdan gelecek işgal güçlerine karşı geliştirmiş. Yani orada savunma sistemini ayakta tutmuş. Ve biz gördük ki Amerika o birilerinin böyle tanrılaştırdığı
2: çok
1: dünyanın
2: doğru, çok doğru,
1: tanrısı, dünyanın en büyük gücü, yenilmez gücü olarak gördükleri
2: süper
1: Amerika'nın
2: güç,
1: rezil olduğunu gördük orada.
2: Evet.
1: Çünkü
2: lafını bölüyorum, haberlerine dikkat ettin mi? Trump çıkıyordu ki biz İran'ı diyor yendik, İran
1: tabii
2: bitti, onlar dönüş yapacak. Arka planda İran diyor ki benim öyle bir şeye hiç talebim olmadı ki. Ya Amerika'nın, ben açık konuşuyorum, ne medyasına ne o baştaki adamların hiçbir sözüne, o kadar net söylüyorum ki %90'da yalandır, açık konuşuyorum. Abartıdan ibarettir
1: ya. Yani bunu dünya da gördü. Dünya da şunu gördü ki evet, İran'a zarar verebilirsin. Gazze'de yaptığın gibi binaları yıkarsın. İlk gün biliyorsunuz bir kız okulunu vurdular. 168 kız öğrenci katlettiler. Bir defa bütün dünyaya o yetmeliydi normalde. Dünya kör, sağır, konuşmaz, dile getirmez hale geldi. Çünkü
2: zaten bunu Gazze'den alışmışlardı.
1: Tabii. Ama şunu gördü dünya. Baktı ki İsrail, Amerika birlikte vurmalarına rağmen evet yıkıyorlar, zarar veriyorlar ama sırtını yere getiremiyorlar.
2: Kes
1: ettiremiyorlar.
2: Bir boğaz kapanması nelere yol açtı.
1: Ve İran o haliyle İsrail'de özlediğimiz ama görmek nasip olmayan sahneleri gösterdi bize ki ben şuna inanıyorum, İran çok daha fazlasını yapabilirdi.
2: Yapabilirdi.
1: Yapmadı.
2: Evet.
1: O da nasıl bir hesap neticesi bilmiyorum. Çok daha fazlasını yapabilirdi, yapmadı. Bu arada Amerika'yı değil, mesela Körfez'de Amerika'nın İsrail'in iti olan, bildiğiniz tasmalı iti olan ülkeleri de perişan etti. Haritadan bile
2: silebilirdi. Evet, istese yapardı.
1: Haritadan bile silebilirdi. Bir saatte haritadan silebilirdi.
2: Doğru.
1: Yapmadı onu.
2: Ve şunu dedi, zaten gördük İran'ın gücünü.
1: Ben dedi sizi vurmuyorum dedi. Yanlış anlamayın dedi.
2: Üstleri vurdu.
1: Tabii,
2: bunu açıklamasını da yaptı.
1: Tabii,
2: evet.
1: Tabii.
2: Siz dedi onlar ya kendi ülkenizde üstünü kurarsanız ben de vururum dedi ya. İşin tuhaf tarafı şu Recep abi, geçen de paylaştım. Şunu fark ettim ama bununla ne kadar haber çıktı, ne kadar gerçekçi payı bilmiyoruz. Ama kendi ülkemizde bunun gerçekçi payını görüyoruz. İsrail Peki iklimlendirme üssü vardı. Yani sözde bu üs ne biliyor musun abi? İklimlendirme ile alakalı araştırmalar yapıyordu. İran Savaşı'nda yanlışlıkla mı vurduğu, askeri üs mü sandı bilmiyorum. Bununla alakalı planları İsrail çünkü İran'ın vardı. Sebebini söylüyorum. İran'ın Tahran'ı bir ara taşıma planları vardı sıcaktan dolayı hatırlıyorsunuz. O kadar kuraklık vardı ki İran diyordu ki Tahran'ı taşıyalım merkezi. Çünkü her yer kuraklık, Orta Doğu yanıyor. Su yok. Ama şunu gördük ki İran İsrail'deki iklimlendirme üssünü vurdu. Vurduktan sonra Orta Doğu'nun her tarafını sel bastı.
1: Bu İsrail'de değil de galiba daha doğrusu İsrail'de de vurdu mu bilmiyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde böyle bir üs olduğunu öğrendik. Şu da ayrı bir mesele. Onu da zaman zaman değinelim. Geçen bir konuğum anlattı. Bunların bu Siyonist ve emperyalist güçlerin tüm dünya üzerinde başarılarındandır bu. Şöyle diyorlar. Bunu artık insanlar da kabul etti. Maalesef Müslümanlar da bu döngünün içine girdiler. Diyorlar ki İsrail teknolojisi o noktada ki Amerika için de bunu söylüyorlar. Falan noktada deprem yapabilir. Filan noktada yağmur yağdırır ya da orada kuraklık yapabilir bu teknolojiyle. Şimdi bakın bunu isterler tabii ki. Çok isterler hem de. Ama konunun şunu söyledi. Bütün insanlık bir araya gelse, bu konum da konunun uzmanı bir konuk yani şey değil.
2: Anladım.
1: Bakkal deme ödef.
2: Anladım.
1: Bütün insanlık bir araya gelse bir yerde deprem yapma konusunda zerre o konuda teknolojisi ne olursa olsun bu şöyle bir şey değil. Hani buradan o fay hattı diyoruz ya, o fay hattı deyince bizim aklımıza şey geliyor. Yani ya şuraya bir dokunsam bir kırsam tam öyle bir şey değil diyor. Bu Allah'ın kevni tasarruflarını yani yaratılışla alakalı, evrenle alakalı, dünyanın temeliyle alakalı kimseye vermediği bir tasarruf, Allah'ta olan tasarrufu bunlar teknolojisiyle bunlar müdahale etmesi mümkün değil diyor. Yani böyle bir şey. Bu kanıyı oluşturmak isterler ve oluşturmuşlar da. Şey vardır mesela sık sık çıkar. İşte Amerika'nın falan gemisi boğaza yaklaştı. 3 gün İstanbul'da sonra Türkiye'de deprem oldu bilmem ne oldu. Ya böyle bir şey olsa bu alçaklar dünyada ülke bırakmazlar zaten. Böyle bir güçler olsa.
2: Şunu düşünmek lazım. Şöyle düşünelim ya. İstanbul'da böyle bir şey olsa ellerinde. Bu zamana kadar yapmazlar mı bunu?
1: Onu söylüyorum. Yani adam niye İsrail şeyde savaşsın? Gazze'de niye savaşsın? İran'da niye savaşsın? İran ki İran'da
2: Türkiye'de niye öyle bir duruma girsin ki yani?
1: İran'da çok faal deprem hatları var. Deprem fayları var mesela İran'da.
2: Yani en fazla bir gemisini gönderir dediğin
1: o
2: gibi.
1: O kadar hiç uğraşmaya bile lüzum yok. Evet. Risk etmeye bile lüzum yok. Yani bizim bir defa zihnimizde şu komple teorilerini maalesef biraz da sosyal medya vasıtasıyla bir doğrunun üzerine 99 tane böyle uydurma bilgiyi ekle zihnimizde bu kalsın.
2: Sen medyamız olmadığı için bunların verdiği her şeyi biz alıyoruz.
1: Ya bu şimdi bizim için şöyle bir anormal bir durum oluşturuyor. Bir süre sonra sokaktaki zaten bu konunun şuurunda olmayan insanlar için söylemiyorum bunu. Sözüm ona bu konuda şuurlu olduğunu düşündüğümüz insanlar Müslümanların da zihninde şöyle bir şey var. Evet, bunlar alçak, bunlar insanlık düşmanı, bunlar Müslümanlara düşman, bunlar kafir, bunlar şu, bunlar bu ama teknoloji güç de bunlarda. Hani şunu demek istiyor, evet biz bunları sevmiyoruz, bunları buğz ediyoruz ama biz bunlar bize bunu yapıyorlar ve biz de bunların bu şey karşısında ezilmek durumundayız. İran bir parça bunu kırdı aslında.
2: Doğru.
1: Bunlarda merhamet, vicdan ya da acıma gibi bir şey yok. Şimdi o İran'ı cehennemi yaşatacağım, haritadan sileceğim. Bunu yapabilse zaten yapardı.
2: Yapardı aynen.
1: Öyle bir hani merhametten dolayı falan değil. Yani merhamet olan alçak o 168 tane kız çocuğu katletmezdi ilk günden. Doğru. O bile bile okulu bombaladılar. Ve dediğin gibi dünya sus pus olduğunun karşısında. Yani bunlardan bir merhamet falan beklemenin bir anlamı yok. Eğer becerebilseler yaparlardı bunu zaten. Aslında burada bizlerin maalesef dua etmekten ya da maddi destek bulunmaktan öte hiçbir gücü olmayan Müslümanların kahir ekserisi en azından yani bir şeye müdahale edemiyorsanız onu yayın.
2: Çok doğru.
1: Yaymalıyız. Bilinmesini evet. Sağlamalıyız. Hani bırak elin Avrupalısına çünkü o bizden daha iyi biliyorlar. Halklar bazında söylüyorum. Gördüler uzunluğu ve bizden çok daha iyi tepki gösteriyorlar. Onları bırakın. Biz kendi içimizdeki insanlara bunu anlatamıyoruz. Yani kendi komşumuzu anlatamıyoruz. Yani bir tane geri zekalı şunu diyebiliyor mesela. Hak ettiler onlar diyor. O zaman da topraklarını satmasalardı onlar. Diyor ya fırın küreyle ağzının üzerine vuracaksın. Çünkü bu kadar sıfır kilometre. Yani konuyla alakalı hiçbir bilgisi yok. Hiçbir araştırması da yok yani. Hulasa biz şeye geçelim. Bu meseleyi burada bırakalım. Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Gazze diyoruz da biz dinleyicilerimize başta da söylemiştik. Gazze gibi düşünmeyelim onu. Mısır'da ya da civar ülkelerde kesilip konserve hale getirip bilahare uygun zaman bulunduğunda buraya dağıtılıyor.
1: Çok
0: Gazze.
1: doğru. İstiyorsan Gazze kurbanla alakalı
0: Tamam.
1: kısa bir açıklama yapayım
0: Lütfen.
1: abi. Şimdi insanlar, kardeşlerimiz içerideki süreci çok merak ettikleri için onu da bir kısaca anlatıp yavaş yavaş programın sonuna gelelim.
0: Tamam inşallah.
1: Şimdi öncelikle Gazze'de, şimdi geçen sene biz küçük baş ve büyük baş kesmiştik. Bununla ilgili geçen sene bazı etlerde küçük baş sıkıntısı yaşandı, korumada tabii. Bununla alakalı bu sene hatta çoğu dernek, çoğu değil hepsi, ya genelde Mısır'da Gazze konserve olacak hiçbir dernekte artık küçük baş göremez.
0: Şey
1: Artık
0: diyorlar.
1: büyük başa döndük.
0: Tamam.
1: Biz de bu sene şöyle bir yol çizmeye karar verdik. Şimdi geçen sene küçük başı kaldırdık, yani küçük başı yaptıktan sonra kaldırdık ve şu an bu sene birinci hissemiz Gazze konserve olarak az önce konuştuğumuz. Yani biz bunları keseceğiz, konserve haline getireceğiz ve bunları
0: Uygun
1: en
0: zamanda.
1: uygun zamanda Gazze'ye ulaştırmak için inşallah çabalayacağız. Geçen senekiler nasıl ulaştı? Bunların dağıtım videolarını, ulaştığına dair dağıtım videolarını biz sosyal medyada paylaştık. Kardeşlerimiz inşallah oradan bizi takip ederlerse görürler. Ondan sonraki bir hissemiz daha var. Bunu niçin yapıyoruz? Şimdi abi, Mısır'da Gazze'li mülteci kardeşlerimiz. Bu
0: Bir de onlara
1: kardeşlerin
0: yönelik bir
1: tabii
0: çalışma
1: şimdi
0: yapacağız.
1: şöyle
0: Tamam.
1: düşünmek lazım. Tamam biz Gazze'ye konserve yaptık, göndereceğiz ama bu kardeşlerimize hem daha hızlı, hem daha pratik, hem bir de Mısır'a gelmiş ve durumu olmadıkları için kurban kesme lüksleri yok.
0: Tabii.
1: Şimdi biz de şunu düşündük. Hem Gazze'de hem Mısır'da dağıtalım. Zaten fiyat farkları var.
0: Bu arada Gazze'den Mısır'a bayağı geçen var mı? Yani bir sayı verebiliyor muyuz orada?
1: Yani onunla alakalı net bir sayı veremem. Zaten İsrail'in amacı
0: Bir
1: çöle
0: şekilde bozuldu tabii.
1: sürmekti.
0: Boşalt.
1: Tabii Gazze'liler bunu kabul etmedi. Bu bir orayı
0: Tabii,
1: boşaltma
0: tabii.
1: politikasıydı. İsrail bu konuda başarılı olamadı. Ancak hasta olanlar, içeride bir şekilde geçinemeyenler, özellikle bövrek hastası olanlar ya da şimdi İsrail Gazze'den gittiğinizde pat diye Mısır'a geçemezsiniz. Bununla alakalı bazı nasıl diyeyim
0: Prosedürler
1: resmi
0: var.
1: prosedürler var. Bunları yapanlar Mısır'da Gazze'liler var. Mesela bugün Mısır'da, Ürdün'de, Lübnan'da Gazze'li kamplar demeyelim ama kalanlar var. Yani bizde nasıl Suriyeliler savaşta az çok bir nebze olsa da bizde çok var tabii biz kapları açtık ama
0: Tabii.
1: kapları açmadan önceki Suriyelileri düşünün abi. Şu an Mısır'da da o şekilde Gazze'li mülteciler var. Şimdi bunlara da biz bir konserve bunlara direkt et olarak dağıtım yapacağız. Bu kardeşlerimize de bir nebze olsa ulaşmasını istedik çünkü fiyatlar hem bir nebze düşüyor hem orada kardeşlerimiz de kurban etinden mahrum kalmasın diye böyle bir proje sunacağız bu sene. Kurbanlarımızı az çok aldık inşallah. Ya şu an sadece kardeşlerimizden dönüşleri bekliyoruz. Vekaletlerini alıyoruz. İnşallah orada kurban günü. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Özellikle söylüyorum ki Mısır'daki kesilen, Gazze için kesilen kurbanların kesimlerini biz veya bizim ekiplerimiz yapmıyor arkadaşlar. Bunu çok özellikle üstüne basıyorum. Çünkü Mısır'da sadece Mısır'ın belirlediği kesimhaneler bunları yapabilir. Yani ben geçen seneki tecrübemden şunu söylemek istiyorum ki kurbana biraz vahşi davranabiliyorlar. Şimdi biz Türkiye'de öyle
0: Aa,
1: değiliz.
0: eyvallah, eyvallah.
1: Yani biz Türkiye'de alıyoruz kurbanı. İşte dikkat edelim, incinmesin diyoruz, değil mi? Ya bu nedir? Kurbana bir şefkatli, merhametli davranmaktır, doğru mu?
0: Tabii.
1: Ancak şimdi Mısır'da bunların gelenekleri böyle. Ben bunu geçen sene açıklamasını yaptım.
0: Bu biraz şeyden de olabilir belki. Özür dilerim. Bir yoğunluk oluyor ya.
1: Onu da hak
0: O
1: veriyorum.
0: öyle bir hassasiyette gözetmeyebilirler.
1: Ya bir nebze bir yandan haksız da görmüyorum. Çünkü belirli kesimhaneler belirlenmiş ve bunun dışında size dışarıda orada burada Afrika gibi hayvan kesemezsiniz.
0: Doğru.
1: Öyle bir çimenlik ayarlayalım bir kurban kesin böyle bir durum yok. Kesimhaneye veriyorsunuz size videoları yani kesim videosunu veriyorlar. Kurbanı onlar kesiyor parçalaması onlara ait biz sadece orada başında duruyoruz.
0: Yani bu organizasyonun sahibi benim dedirtiyor size sadece. Yani organizasyonu dahil etmiyor size.
1: Çok doğru. Ya ben
0: Yani
1: keserim size bunu parçala veririm diyor.
0: şey peki Mısır'da konserve tesis falan var mı kesilen
1: Tabii
0: için?
1: bunlar başka yerde konserve olur.
0: Anladım.
1: Orada o sadece
0: Kesiliyor.
1: kesim.
0: Eyvallah. Oradan konserveye
1: Evet,
0: gidiyor.
1: biz normalde şöyle yapacağız. Mesela Mısır'da iki tane yapacağız dedik ya iki proje. İkisi de aynı yerde kesilecek.
0: Tamam.
1: Farklı hayvanlar tabii ona göre fiyat verdik. Bunlar çıktıktan sonra ya bunlar kesimleri bittikten sonra Gazze'ye gidecekleri konserve bölümüne ayıracağız. Gazze'ye gitmeyecek parçalanıklarında Mısır'da dağıtacak poşet halinde ya da köpükler halinde Mısır'da Gazze'li kardeşlerimizi tespit edip onlara dağıtımlarını yapacağız.
0: Rabbim muvaffak etsin. Bu arada
1: Fiyat
0: ben
1: bilgisine
0: fiyat da
1: bakarsak
0: alalım lütfen.
1: Mısır içeri

0: hissinde olanlar, yani Gazze'li kardeşlerimize dağıtılacakların hissesi 10.500 TL'dir. Hı hı. Mısır içerisinde dağıtılacaklar. Gazze'ye konserve olarak gönderilecek hisselerimiz de 15.000 TL'dir. Ortalama hayvan kilolarını bile söyleyebilirim. 300-350 arasında kilo denk gelir.
1: Eyvallah. Yani burada kesim yapılıyor, konserve haline getiriliyor.
0: Ve bunlar bekliyor müşahit zamanda Allah'ın izniyle ulaştırmak.
1: Zaten konserve olmasının şöyle bir avantajı var yanılmıyorsam. Bunlar 2 sene 3 sene uygun ortamda muhafaza edildiği sürece
0: ya en az 2 sene 3 senesi bile var. Rahat gidebiliyor.
1: Kullanılabiliyor. O biraz daha yani
0: şunu da söylemek lazım.
1: Biraz daha
0: şimdi oluyor. Az önce bir şey konuştuk ya biz. İzleyicilerin kafasında soru işareti kalabilir. Biz az önce dedik ki İsrail yardımlara izin vermiyor. Şimdi seyircilerimiz diyecek ya da dinleyicilerimiz diyecek ki arkadaşlar tamam İsrail izin vermiyor da siz nasıl ulaştırıyorsunuz gibi bir soru işareti kalabilir. Çünkü az önce hep ondan konuştuk. Hep ablukadan konuştuk. Evet. Arkadaşlar zaten konserveler de yardım adı altında gitmiyor.
1: Ticari.
0: Bunları biz ticari kaplarla alınmış gibi gönderebiliyoruz. Yani geçen sene kurbanlarda bu şekil gitti. Başka şekilde Gazze'ye konserve sokmanız mümkün
1: vallahi
0: değil.
1: Şu var Allah'tan ki yani şimdi bunların içlerinde tabi bunların ticari kaygıları da var bunların. Yani bunlar aynı zamanda
0: var, evet.
1: Paraya karşı zaafları da var. Tüm dünyada zaten Yahudiler böyle.
0: O yüzden şu an izin veriyorlar.
1: Tabii. Yani bu işi mesela Yahudi tüccarlar vasıtasıyla oraya sokma durumu da oluyor. Kaçak sokma durumu oluyor. Rüşvet vererek sokma durumu oluyor. Her şey yani.
0: Burada, aslında tabii, Yahudi tüccarla anlaşmak rüşvetle aynı şey.
1: Tabii yani artık burada işi nasıl yaptığınız değil, yapıp yapmadığınız önemli.
0: Aslında çok güzel bir şey söyledim. Dedim ki bunların paraya karşı zaafı var.
1: Tabii.
0: Aslında yardımları refahı açmama sebepleri bu.
1: Ya şurada,
0: yani biz açmayalım ki parayla zaten mecburen sokacak bunlar.
1: Şunu yapıyorlardı mesela refahtan... Ya da onların daha aşağıdan kendi bir ara refah kapattılar. İsmini
0: Ebu Salim.
1: Şeyden bir kapıları var onların. İsmini hatırlamıyorum. Şimdi buradan tırları sokuyorlar.
0: Tırlar. Bu Şalom var onların ismiyle.
1: Allah alem belki de orası olabilir. Gerçi refahtan girenlere de yapıyorlardı onu. Bunu 3-5 kilometre ötede durduruyorlar.
0: Malzemeyi refahta yıllarca bunu yaptılar.
1: Onu satıyorlar içeride. Dedik yani o başta çeteler falan var. Mesela şu an İsrail'in desteklediği, şu an ne aşamadadır bilmiyorum ama Gazze'nin içerisinde İsrail'in desteklediği çeteler var.
0: Var. Hani devam ediyor.
1: Bu çeteler bunlardan bayağı bir infaz ettiler yani yakaladıklarını.
0: Evet.
1: Ama netice itibariyle çok da kontrol edemiyorsunuz. Çünkü zaten hayati bir mücadele veriyorsunuz. Bir de bunlarla bunlarla zaten uğraşmaya da gerek yok. Gördüğünde de sıkacaksın kafayı, bitireceksin yani.
0: Bunlar suç örgütü zaten.
1: Tabii. Şimdi bunlar İsrail'i destekliyor. Hatta bunlar pek çok İsrail'in güdümünde hareket ediyor. Bunlar yardım konvoylarına müdahale ediyorlar. Onları
0: i̇şte
1: gasp ediyorlar.
0: Ticarilere müdahale etmiyor sebebi İsrail'in komutuyla oluyor bu.
1: Eyvallah.
0: Ya bunlar ticari dokunmayın. Neden? Para aldık bunlardan.
1: Eyvallah.
0: Ulaşmazsa para gelmeyecek yani.
1: Şimdi dedik ki Mısır'daki Gazze'lilere kurban
0: eti dağıtılacak.
1: Dağıtılabiliyor.
0: Bu poşet veya
1: 10.500 lira. Bir de yine Mısır'da kesiliyor. Orada konserve haline getiriliyor. Muhafaza ediliyor. Uygun zamanda
0: şartları
1: Gazze'ye
0: bekliyoruz.
1: Sokulup evet. Orada dağıtılıyor. Bu 15.000 lira.
0: Evet. Ya bunun maliyeti niye yüksek? Biraz konserve maliyeti
1: tabii,
0: var. Ulaşım
1: tabii.
0: Maliyeti var. Bir 5.000 lira orada bir fark ediyor.
1: Doğrudur. Peki bunun haricinde hangi bölgelerde kurban kaça kesiyoruz?
0: Bunun haricinde bizim mazlum coğrafya dediğimiz Afrika var.
1: Evet.
0: Yani yıllardır hatta benim yaşım küçük abi senin yaşın büyük. Kaç yıldır benden önce gitmişsin Afrika'ya. Mesela o zaman sen gitmişsin Afrika'yı nasıl görüyorsan Afrika şu an o günden sonra çok farklı değildir emin ol. Daha ben bir hafta önce geldim Afrika'dan. Çat'a gitmiştik biz. Köylere gittiğimizde belki bizim 100-200 yıl öncesine gidelim. Elektrik yok. Su, işte kuyuları saymazsanız yok.
1: Evet.
0: Yani bir tane varsa örnek veriyorum 20-30 hanelik bir yerde bir tane su kuyusu varsa ya şükretmek lazım. Evet. Çünkü oradaki evet. İnsanlar yani her şeyini bu suyla yapıyor.
1: Tabii.
0: Bütün iaşeleri bu suyla.
1: Kesinlikle.
0: Yemekleri, ihtiyaçları, temizlikleri. Ya bakın şunu söyleyeyim ben geçen anneme söyledim. Mesela annem orada ya o kadar mı diyor artık. Kadın şimdi bilmediği için. Dedim ki adam bizlerin örnek veriyorum kuyu açmaya giderken şimdi elimiz boş gitmeyelim diye çocuklara şeker falan alıyoruz çikolata falan. Çikolata çok alamıyoruz eriyor hemen de işte böyle şeker böyle sert şekerli alıyoruz. Kadınlara dedim yani özellikle kadınlara dağıtmak için sabun alıyor. Ve ne kadar mutlu oluyorlar. Ya bir sabun. Bugün banyomuzda, işte el yıkamada sabunun kıymetini bilen kaç kişi var? Ya çok şükür bu var dediğimiz, bu olmasa temizlik nasıl olur dediğimiz kaç kişi var? Bizim için artık onlar normalleşti abi. Ama Afrika için, bakın gerçekten bu mazlum coğrafya için bunlar hazine. Biz oraya da inşallah bu senede, geçen sene de kesmiştik. Geçen seneki fiyatla bu senenin fiyatını çok ayrıştırmadık. Biraz diplerde tuttuk. Biz geçen gittiğimizde de bir 10 gün öncesine kadar, bir hafta öncesine kadar kurbanlarımızı almak için gittik. Geçen sene 4250 idi hissemiz. Bu sene de 4500 yaptık direkt. Çok fazla üstüne koymadık. İnşallah Afrika hissemiz bu sene 4500, küçük başımız 5500, koç kurbanımız da 7000 TL olacak.
1: Bunlar kesiliyor.
0: Bunlar vekaleten veriliyor. Biz orada ekiplerimiz, Türk ekiplerimiz, bunu altını çizerek söylüyorum. Tamam. Buradan gönderdiğimiz dernek ekiplerimiz gidiyor. Zaten videoyu izlediğinizde orada Türk ekibin olduğunu göreceksiniz. Türk ekiplerimiz bunları kesiyor. Kestikten sonra bunların tek tek dağıtımları değil, bunların toplu dağıtımları oluyor. Şimdi kurbanla adağı karıştırmamak lazım.
1: Tabii.
0: Biz adakları kestiğimizde ya yetimhanelerde yemek yapıyoruz, bunları zaten kişiye söylüyoruz, ya da bunu parçalayıp isme özel dağıtabiliyoruz, ancak kurbanda böyle bir şey yapmamızın imkanı yok. Zaten kesim ayrı bir zaman.
1: Tabii.
0: Bunları normal romorklarda dolduruyoruz ya da kasalı kamyonlarda. Bunları köy köy gezerek köyün ihtiyacına göre dağıtım yapıyoruz.
1: Bununla alakalı peki genel olarak bir sayı verebiliyor muyuz ortalama da olsa? Mesela geçen sene bu kadar hisse kesmiştik. Bu sene şöyle bir hedefimiz
0: var. Bu sene inşallah bir 5000 hisse hedefimiz var. Allah'ın izniyle gerçekleşirse inşallah. Allah razı olsun. Bundan sonraki iki bölgemiz daha var. Bu bölgelerde sadece küçük baş kesiyoruz. İsteyen kardeşlerimiz olursa onlar da küçük başlarını inşallah keseriz.
1: Nereler?
0: Bu sene Afganistan'ı ekledik inşallah. Bir Afganistan'da kurban kesimimiz olacak. Çünkü soran kardeşlerimiz vardı.
1: Tamam.
0: Biz de orada bir iletişim kurmaya çalıştık. Ekiplerimiz şu an hali hazırda. Kurban sıkıntımız yok. Orayla alakalı inşallah kesmek isteyen olursa Afganistan'da. Bunu özellikle niye istiyorlar? Afganistan'ın da durumu belli.
1: Tabii.
0: Yani Afganistan'ın böyle Taliban başa geçti, her şey güllük gülistanlık değil. Oraya gidip gelenler iç yüzünü çok iyi biliyorlar.
1: Tabii tabii canım, orada da yani ciddi bir mağduriyet var. Yani
0: evet.
1: Orada da şimdi sistem değişmiş olabilir, belki yönetim değişmiş olabilir, ama 40 küsür senelik bir işgal orada da vardı. Yani şimdi o bir tip de böyle dediğin gibi her şey günlük
0: gülistanlık. Afganistan'ın birkaç sene öncesine kadar Afrika'dan bir farkı yoktu.
1: Yani elhamdülillah, en azından orada şu var, eğer hakkıyla değerlendirilebilirse Afganistan'ın toprakları bereketlidir. Afganistan'ın
0: evet, evet.
1: Yeraltı zenginlikleri var.
0: Doğru.
1: Afganistan hani biraz zorlanıyor belki, ama biraz mücadele ederse bir 5 sene sonra 10 sene sonra ciddi anlamda kendine yeterlik anlamında, hani Afrika'dan daha çabuk toparlar kendini. Çünkü
0: evet.
1: Afrika'da artık onlarca yılda kronikleşmiş artık yani. İnsanın zihnine
0: sömürü
1: kadar
0: evet. Psikoloji olmuş. Yani sömürü artık psikolojiye kadar işlemiş yani. Bölgemiz daha var.
1: Orası neyse?
0: Orası da Asya, Bangladeş olarak geçiyor. Bizim aslında sürekli olarak temiz su kuyusu olarak çalıştığımız bölgeler.
1: Eyvallah.
0: Bangladeş, yani şöyle söyleyeyim. Bangladeş merkezden falan bahsetmiyorum. Bizim, zaten bize kuyu açanlar bilir. Biz konumlarını attığımızda bu kadar mı derler. Çünkü merkeze çok uzağız. Ya buradan 8 saatte merkeze gidebiliyorsunuz uçakla. Oradan iç hatlardan birkaç saat daha gitmeniz lazım.
1: Allah Allah.
0: Ve inip otobüste ya da arabayla geçmeniz lazım. Bizim olduğumuz bölge çok ıssız bir bölge. Yani aslında ne tarafta? Daha çok Nepal köşesine doğru söyleyeyim. Yani evet. Bangladeş'in. Sınır değil ama o tarafa doğru.
1: Yani.
0: Evet. Yani çünkü o kısımda gerçekten, nasıl diyeyim biliyor musun, İnsanların unuttuğu bölgeler.
1: Buralar tabii şimdi bizim gerçekten öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, hani bütün İslam coğrafyası neredeyse kana alıyor ya, hani biraz nispeten görece olarak bir parça durumu iyi olana, öbürküne göre iyi olana bakmıyoruz, görmüyoruz bile yani.
0: Doğru.
1: Halbuki o coğrafyalar da çok mağdur coğrafya. Arakan,
0: hani bölgesel yani. Olarak çok mağdur yerler var. Aslında bizim olduğumuz bölge, Recep abi, çok güzel bir yere değindin. Arakan'dan kaçanların geldiği bölge.
1: Yani.
0: Yani Arakan'da adam barınamıyor, sıkıntı yaşıyor, eziyet görüyor. Kaçınca nereye gidecek? Daha sessiz. Böyle devletlerin, yani özellikle müdahale eden Hindistan gibi devletlerin, biliyoruz ki Bangladeş Hindistan'ın çöplüğü, biliyoruz. Yani bu hep böyleydi. Benim dediğim yer zaten Hindistan'ın sınır. Yani şöyle söyleyeyim, ekipler bazen diyor, biz diyor karşıya baktığımızda aramızda birkaç metre var diyor. Orası Hindistan, burası Bangladeş diye. Hatta yanlış oraya girdikleri zamanlar bile söyleniyor, konuşuluyor bunlar. O yüzden şunu söyleyeyim, bir de orada şunu da söyleyeyim, orada Türk ekibimiz var. Birçok derneğe de inşallah orada hizmet de veriyorlar. Allah'ın izniyle bu kurbanlarda inşallah orada Türk ekiplere kestirmeye, yani kestireceğiz. Zaten ses olarak da, görüntü olarak da bunu kardeşlerimiz görmüş olacaktır.
1: Biliyorsun, gelecek zaten. Allah muvaffak etsin diyelim değerli kardeşim. Yani gerçekten bu mazlum İslam coğrafyaları 365 gün tabii ama özellikle Ramazan'da kurbanın daha böyle bir gözleri yollarda, buradan gelecek, bizlerden gelecek bu yardımları bekler hale geliyorlar. Yani biz de ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşamamıza rağmen biz onlardan fersah fersah rahatız.
0: Doğru.
1: Yani bizim onları gördükten sonra hayattan, hayat pahalılığından, yokluktan, şundan bundan şikayet ederken bir parça utanacağımızı umuyorum. Çünkü onların imkansızlığı, yokluğu yanında bizimkilerin lafı edilmez. Etmek de onlara karşı çok ciddi ayıptır yani. Onlar çünkü gerçekten çok ciddi bir mağduriyet, yokluk içerisinde yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Biz ise hayat standartımızın biraz düşmesinden muzdaribiz büyük ölçüde aslında. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Rabbim muvaffak etsin.
0: Allah razı olsun.
1: Bu bölgedeki keşke buralar hiç yardım etmeyecek noktalarda olsak. Keşke yani artık bu coğrafyalar bizim yardımlarımıza muhtaç hale gelmeseler. Yani biz bundan memnun değiliz. Elhamdülillah iyi ki yardımlarımız ulaştılarımız ama keşke hiç yardım etmesek. O noktada
0: evet, olsak çok
1: keşke.
0: Doğru.
1: Ama görünen o ki bu kardeşlerimiz bu bölgedeki muhtelif İslam coğrafyalarındaki bu mağdur mazlum kardeşlerimize biz bu yardımları devam ettireceğiz sizler vasıtasıyla.
0: Allah razı olsun abi, çok teşekkür ederiz.
1: Efendim bu haftaki konuğumuz İyilik Kalbi Derneği Başkanı Hakan Uzun Beyefendi'ydi. Tabi biz yardımdan girdik ama yardım deyince sadece yardımda kalmıyor. Biraz da işin sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik boyutları da var. Onlara da değinmeden olmuyor. Biraz da onlara değindik. Biraz da kurbandan bahsettik.
0: Evet.
1: Ayağınıza sağlık. Böyle yoğun
0: yoğunluğunuzda
1: da vakit ayırdınız. Efendim haftaya inşallah farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Kuldan umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
1: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
0: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz. İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dallar ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Valide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
2: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacakta birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime, bir ömrün tükenişi, dönüşü olmayan eşik, sıfır noktası, dünyaya son bir bakış, ilişik kesme anı, fanilikten ebediliğe göçüş, ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşi. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey, ama her şey son. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hızla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibaret.

0: canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır buyuruyor.
1: Evet, her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp disteler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
0: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle, gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
1: Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için göze görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
0: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
1: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz Mü'minun suresi 115 ve Sad suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay halini. Sadakallahül azim.
1: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
2: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadı. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
2: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda: dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır, arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Esselam.
1: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz, eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
2: Evet, Artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
1: Ölüm olayının öte yüzü işte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
2: Ölüm Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
1: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
2: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken, biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevralarına döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
2: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
1: O zaman?
2: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş
1: Descartes.
2: Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
1: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
2: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat suresi 56, Yunus suresi 30, Hud suresi 7, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve Enam suresi 162. ayetler.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahülazim.
1: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
2: Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yükledi?
1: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
2: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu, beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
1: Yaratıcı, gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
2: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
1: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi haline mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
2: Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
1: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
2: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra suresi 15. ayetinde ve Fatır suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahü'l-Azim.
2: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
1: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
2: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
1: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
2: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
1: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
2: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er miydi?
1: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
6: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban ise bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
3: 103.2.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أن في اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وارفع راية الجهاد، وأعل دينك، وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM.
20: www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: Mute Harbi'nden esintiler. Mute Harbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin harbe iştirak etmediği ilk büyük savaştır. İmtihanların en acıtıcısı, güçlüye karşı direnmenin alameti, Allah'a bağlanmanın mihenk taşıdır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da bu savaşın parlayan yıldızlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlarını tayin ediyor. Zeyd bin Harise ölürse yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. O ölürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin buyuruyor. Harp hazırlıkları yapılıyor. Ordu veda yokuşuna kadar uğurlanıyor. Abdullah bin Revaha ağlamaya başlıyor. Teşvik ediciler, "Ey Revaha'nın oğlu, niye ağlıyorsun?" O yiğit sahabenin cevabı şöyle: "Vallahi ben dünya sevgisinden ya da sizleri özleyeceğimden ağlamıyorum. Allah'ın kitabındaki sizden hiç kimse yok ki cehennemi görmemiş olsun. Bu Rabbinizin üzerine vacip kıldığı hükümdür. Ayetini ağlıyorum. Çünkü cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl çıkılacağını bilmiyorum." Ashabın "İnşallah sağ salim dönersiniz" dileklerine karşılık, "Fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak istiyorum. Kanları fışkırıp köpüren bir kılıç darbesiyle ya da bağırsakları kasıp kavuran bir kargı ile şehit olmak istiyorum. Kabrime uğrayanların Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da bulmuştur demelerini istiyorum" buyurur. Abdullah bin Revaha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan çıkarmayacak bir tavsiyede bulununuz" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, "Sen yarın Allah'a çok az secde edilen bir ülkeye gideceksin. Orada namazını çoğalt" olur. Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, bana nasihatini artır" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur" buyurur. Ordu düşmanla yüz yüze gelmek üzere. Raporlar alınmış, 300 bine karşılık 3000 kişi. Ashab telaş içinde tedbirlerle uğraşıyorlar. Yardım mı talep etsek düşüncesindeler. Söze Abdullah bin Revaha girer. "Ey kavmim, şimdi sizin istemediğiniz şey, arzulayıp da sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne at, ne de süvarice üstün olduğumuz için savaşmadık. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. İki iyilikten birisi verilecektir. Ya zafer ya da şehitlik. Bedir Savaşı'nda yanımızda iki at, Uhud Savaşı'nda da bir at vardı. Savaşımızda düşmana galip gelmek varsa, ki Allah'ın ve Resulünün vaadi böyledir, Allah Celle Celaluhu da vaadinden dönücü değildir. Kaderde şehitlik varsa, cennetteki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. İnsandır, beden taşır, akan kan taşır, sahibi can taşır. Dünyalık istekler, arzular, makamlar, bağlar, bahçeler, oğullar, kızlar vardır. Dengede tutan inanç vardır, Kur'an vardır. Allah'ın Resulü Muhammed vardır, müjdelediği cennet vardır. İnsanın yaşadığı her anda bu duygular var.

0: yemin ettim. Ya kendiliğinden kabul edersin ya da zorla kabul ettiririm. Ey nefis, görüyorum ki cennetten pek hoşlanmıyorsun. Yıllar yetip geçtiği halde tatmin olmamışsın. Sen beden kırbasındaki bir yudum su değil misin? Ey nefis, şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin? İşte ölüm sana gelip çattı. Arzu etmediğin sana verilecektir. Şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Gecikirsen bedbaht olursun. Harbin şiddetinden, kılıçların hiddetinden parmağı yaralanıp iş tutamaz olunca ayağının altına parmağını koyarak kesip attı. Yorulmuştu. Dinlenmek için atından inmişti. Amcası oğlu elinde bir parça etle belirdi. Sen 3 gündür aç ve susuzsun. Biraz ye de canlan. Eti ağzına aldı, bir lokma ısırdı. O anda ordunun bir yanından vaveylalar yükseldi. Bozulma alametleri belirdi. Abdullah bin Revaha radıyallahu an bunu duydu. Lokmayı ağzından atarak sen hala dünyadasın, yiyip içmekle uğraşıyorsun diyerek koştu. Safları yerdi. Biraz sonra da yere yıkıldı. Son sözü, ey Müslümanlar, kardeşinizin cesedini koruyun, düşmana oyun eğlence yaptırmayın oldu. Güneş ve ay o günden bugüne doğup batıyor. Dünya aynı dünya. İnsanların savaşı hala sürüyor. Beden aynı beden, can aynı can. Bir tarafta bütün dehşetiyle düşman, karşısında sen, ben ve Müslüman. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efem.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
2: Özel Efem.
1: 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve halul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda onlar nasıl okudularsa, nasıl anladılarsa, nasıl yaşadılarsa öyle okumaya, anlamaya, yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu programda da bunlarla ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü konumuzun başlığı kardeşlerini, onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Evet, o ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'in hayat verici ilkelerini ayet ayet yaşadılar. İman ve din kardeşi olarak birbirlerini sevdiler. Bu konuda da insanlığa en güzel örnek oldular. Hatta onlar din kardeşlerini kendi nefislerine öylesine tercih ettiler ki Kur'an-ı Kerim buna ithar der. İslam ıstılahında buna ithar, ithar peltekse ile. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların, ashab-ı kiramın, Medineli Müslümanın, Müslümanlar olan Ensar'ın özellikle bu hasletini, bu özelliğini şöyle takdir ve tebcil etti, övdü. Haşr suresinin 9. ayetinde daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, Ensar yani, kendilerine göç edip gelenleri, muhacirleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kardeşlerine, onları kendilerine tercih ederler. Evet, kardeşlerini kendilerine tercih eden, hem de zaruret içinde bulunsalar dahi tercih eden bir bilinç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu eşsiz sevgiyi onların gönüllerine yerleştirmek için gayret sarf etti. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmeyince cennete giremezsiniz hadis-i şerifini. Ki bununla ilgili de devamen birbirinizi sevmeniz, sevginizi de artırmanız için size bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız buyurdu. Müslim'de, iman bölümünde, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen hadis-i şeriftir bu. Yani imandan kaynaklanan, iman bağından kaynaklanan, iman ve İslam kardeşliğinden kaynaklanan bir sevgi halesiydi bu, bir kardeşlikti bu ve bunu en güzel şekilde ashab-ı kiram yaşadılar. Efendimiz onlara öğretti. Hatta selamlaşma konusunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle beyan buyurdu ama elbette bu konu Kur'an'da bir talimat olarak Rabbimizden gelen bir talimattı. Nisa suresinin 86. ayetinde size bir selam verildiği zaman, selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzel bir selamla karşılık verin. Veya en azından verilen selamın aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını en ince teferruatına kadar yapandır. Bununla ilgili bakın bazı uygulamalar var. Bu gerçekten enteresan. Ne demek selam da en azından verilenle? Yani selamun aleyküm, aleyküm selam. Belki bunu kelime olarak aynı kelimelerle diye anlamak mümkün ama tonlama bile önemlidir burada. Selamun aleyküm ve aleyküm selam deyip şöyle bir uzatmak bile yani en azından daha güzel almaktır. Daha güzeliyle karşılık vermektir. Bunlarda önemli hakikatler var. Hatta diyelim ki birisi selamun aleyküm dedi veya selamun aleyküm ve rahmetullah dedi. Ama ve aleyküm selam dediniz. Hani hem biraz kelimesini azalttınız veya aynıyla mukabele etmediniz. Veya ses tonunuzu selamun aleyküm dediğinde ve aleyküm selam diyerek hani böyle biraz memnuniyetinizi belli etmeyen bir ses tonuyla alsanız bile bu ayete ve Efendimizin bu hadisindeki tavsiyelere uygun hareket etmemek olur ki bakın bir kişi Efendimizin yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü selam senin üzerine olsun. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Efendimiz de senin de üzerine olsun. Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatü. İki kelime ilave etti. Selam, rahmet ve bereket senin üzerine olsun. Sonra bir başka kişi geldi. Aynı şekilde ey Allah'ın Resulü Allah'ın selamı, rahmeti senin üzerine olsun. Esselamu aleyke ve rahmetullah dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam senin de üzerine selam, Allah'ın rahmeti ve bereketi olsun. Bir ilave daha yaptı. Selam, rahmet, bu sefer bereketi ilave etti. Üçüncü bir kişi geldi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun buyurdu. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü gibi. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam senin de üzerine olsun diye karşılık verdi. Yani söylediklerin hepsi senin de üzerine olsun. Bunun üzerine o kişi, ey Allah'ın Resulü, falan falan adam sana geldiklerinde onlara verdikleri selamın daha güzeliyle karşılık verdin. Bana niçin öyle yapmadın? Hani toptan senin de üzerine olsun gibi. Efendimiz şöyle buyurdular: sen geride hiçbir şey bırakmadın ki. Allah Teala bir selamla selamlandığınızda ya ondan güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla mukabele edin. Yani ben de aynısıyla mukabele ettim. Çünkü sen söylenecek her sözü söyledin gibi. Bunun için senin selamını aynıyla mukabele ettim buyurdu Efendimiz. Görüldüğü gibi Allah Resulü ashabına selamlaşma adabını öğretirken de o ayete gönderme yapıyor. Selama en güzel mukabelenin nasıl olacağını veya aynıyla mukabelenin nasıl olacağını onlara öğretiyordu. Bu bir edepti ama bu aynı zamanda bir arada sevgi, saygı, bağlılık, kardeşlik bilincini tazeleyen bir unsur idi. Hazreti Ayşe annemiz şöyle anlatır: hiç kimse ahlak bakımından Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam daha güzel değildir. Onun ashabından veya aile ferdinden kim onu çağırmış ise o ona karşı buyurun lebbeyk demiştir. Ve bunun için de Allah Teala kesinlikle sen büyük bir ahlak üzeresin buyurmuştur diye anlatır. Yani o çağrıya bile cevap verirken en güzeliyle buyurun lebbeyk, yani hazırım gibisinden bir güzel mukabelede bulunurdu. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiram arasına öyle bir sevgi, öyle bir bağlılık yerleştirmişti ki onlar kardeşlerini her konuda kendilerine, özellikle daha bir nimeti paylaşmada kendilerine tercih ediyorlardı. Külfete, sıkıntılara gelince kendileri talip oluyor, kardeşlerini ondan korumaya çalışıyorlardı. Bu gerçekten insanlık tarihinde eşine benzerine rastlanmayacak bir kardeşlik örneği idi. Hatta onlar fazilet bakımından da kardeşlerini kendilerinden üstün görürlerdi. Bakın şöyle bir diyalog nakledilir Yusuf el-Kandehlevi'nin efendim Hayat-ı Sahabesinde. Dabbe bin el-Muhsan el-Anzi radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'a diyor, şöyle dedim. Tabi bu dediklerini itiraf etmeleri de enteresan bir şey. Sen Ebu Bekir'den hayırlısın dedim. Dabbe bin el-Muhsan el-Anzi. Bunun üzerine ağlayarak şöyle dedi: yani ne demek Ebu Bekir'den hayırlısın demek? Böyle şey olur mu der gibi gözleri nemlendi, ağladı ve şunları dedi ki Hazreti Ömer: Ebu Bekir'in, Allah ondan razı olsun, bir gecesi ve bir gündüzü var ki o bile, sadece o bir gecesi ve gündüzü bile Ömer'den ve ailesinden daha hayırlıdır. Bu geceyle gündüz hakkında sana bilgi vermemi ister misin? Ben de evet ey müminlerin emiri, buyur anlat dedim. Dabbe bin el-Muhsan el-Anzi diyor. Hazreti Ömer devam etti: onun gecesi Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Kureyş müşriklerinin zulmünden kurtulmak için yola çıktıkları gecedir. Hicret esnasında. Ki o gece Ebu Bekir de onunla birlikteydi. Hir efendim Sevr mağarasındaki Efendimizle arkadaşlığını, o yolculuktaki beraberliğini anlatıyor ve o gece orada kaldıklarını anlatıyor Hazreti Ömer. Ve bu olayın sonuna kadar anlattı. Sonra da sözü Ebu Bekir'in söz konusu gündüzüne getirdi. Yani bir bakıma onun gecesi, işte o Efendimizle mağarada geçirdiği üç gece geçirdiler orada aslında. O zaman idi ve o bile, sadece o gece bile, onun bir gecesi bile Hazreti Ömer'den, ailesinden daha hayırlıdır. Sen ne konuşuyorsun der gibi bir ona edep dersi verdi aslında. Kızmak yerine bir izah yapıyor. Gündüze gelince, bu da Hazreti Peygamber'in vefat edip Arapların dinden döndükleri gündür. O gün Arapların bazıları, biz namaz kılarız fakat zekat vermeyiz dediler. Bazıları da ne namaz kılarız ne de zekat veririz dediler. Ben, Hazreti Ömer söylüyor, nasihatimi ondan, Ebu Bekir'den esirgemezdim. Bu kez de yanına gidip dedim ki ey Allah'ın Resulü'nün halifesi. İlk kitaplar öyleydi. Halifetü Resulullah deniyordu Hazreti Ebu Bekir'e. Hatta Hazreti Ömer'e de halifetü halifeti Resulullah denmeye başlandı. Fakat böyle uzayınca daha sonra sadece halife ya da emrül müminin, müminlerin emiri dendi. Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer diyor ki ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, halktan ne istiyorsun? Onların yakalarını bırak. Namazı kılsınlar fakat razı olmadıkları zekatı vermesinler. Kalplerine iman girdiği zaman bunu da kabul edeceklerdir. Acele etme dedi diyor Hazreti Ömer, böyle anlatıyor. Buna karşılık Hazreti Ebu Bekir şunları söyledi: Ebu Bekir'in cevabı gerçekten üzerinde iyi düşünülmesi lazım. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki gökten düşüp parça parça olmam benim için Hazreti Peygamber'in savaşmakta olduğu bir şeyi terk etmemden daha sevimlidir. Yani Hazreti Peygamber bu konuyu savaş sebebi sayardı. Böylece Hazreti Ebubekir Araplara karşı savaş açtı ve onlar İslam'a dönünceye kadar onlarla savaştı. Allah'a yemin ederim ki Ebubekir'in bir tek o günü bile tek başına Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır diyor Hazreti Ömer. Yani gerçekten burada tabii ki Dabbe bin el-Muhsen el-Anzi'nin Hazreti Ömer'e sen Ebubekir'den hayırlısın demesi, yani bir, haşa bir yağ çekme veya bir tabaspus vesaire olarak algılanmamalı. Belki de kendince böyle bir mülahazada bulunmak istedi. Ama bunu kalkıp da Ömer'e söylemesi karşısında, bakın bugün böyle bir şey olsa, insanlar bazen sen şu göreve daha layıksın, sen liderliğe daha layıksın, sen efendim şu konuda daha önde olman lazım gibi bir şeyler söylense, o söylenen zat acaba Hazreti Ömer gibi davranır mı? Herkes buradan ders almalı. Yani doğru söylüyorsun, ben hak ettiğim yerde değilim, ben çok daha önemli mevkileri hak ediyorum ama kıymetimi bilmiyorlar. Başlarız Allah muhafaza. Ama Hazreti Ömer diyor ki sen ne diyorsun, adeta ağlıyor çünkü orada. Kızıp bağırıp çağırıp ona haşlamıyor ama onun bir gündüzü ve bir gecesi bile, bir tek gecesi bile Hazreti Ömer'den, ailesinden ve hepsinden daha hayırlıdır diyor. Ve bunu anlatıyor. Bakın benzer bir tavrı Hazreti Ali ile ilgili olarak da görüyoruz. Onların hepsi birbirleri hakkında böyle düşünüyorlardı. Allahu alem Hazreti Ebubekir'e sorulsaydı o da Ömer derdi. Allahu alem efendim bir başkasına sorulsa, diyelim Hazreti Osman'a, o da Ali derdi. Efendim o da Ömer derdi gibi. Hazreti Ali'ye soruluyor. Hatta Hazreti Ali bizzat kendisi Emirül Müminin olduğu, yani halife seçildiği dönemde bu konuşma yapıldığı anlaşılıyor. Ey Nas diyor, insanlar demek ki kalabalık. İnsanların en kahramanı kimdir? Böyle bir soru sorma ihtiyacı duyuyor ama herhalde bir şeyler anlatmak istiyor. Ey müminlerin emiri sensin diyorlar adeta koro halinde. Hazreti Ali şöyle diyor. Biliniz ki ben her kimle dövüşmüşsem, hangi savaşa girmişsem onu mutlaka alt etmişimdir. Fakat insanların en kahramanı Ebu Bekir'dir. Yani siz bu kahramanlığı sadece savaşta birilerini yenmek olarak alıyorsanız, evet ben birçok insanı alt ettim. Her kavga ettiğimde, her işte mübarezeye, savaşta, düelloya çıktığım her insanı yendim. Ama insanların en kahramanı Ebu Bekir'dir. Neden? Bunu açıklıyor bakın. Çünkü biz Bedir günü Resulullah'a aleyhissalatü vesselam bir gölgelik yapmıştık. Onu müşriklerden kim koruyacak demiştik. Allah'a and içerim, bizden hiç kimse bu işe yanaşmadı. Ancak Ebu Bekir kılıcını kınından çekerek Peygamberin aleyhissalatü vesselam başucunda durdu. Ona herhangi bir müşrik saldırdığında Ebu Bekir de ona saldırıp geri püskürtüyordu. Böyle bir kahramanlık. Yine bir gün Resulullah'ı gördüm aleyhissalatü vesselam'ı. Yani Bedir'deki kahramanlık gününü anlatıyor bir. İkincisi, yine bir gün Resulullah'ı gördüm. Kureyşliler peygamberi yakalamıştı. Bu çok daha eski bir olay. Mekke dönemindeki. Hazreti Ali'nin de küçüklük, belki çocukluk, delikanlık arası bir yaştaki dönem. Biri ona sataşıyor. Kim kusuyordu? Çünkü Hazreti Ali Müslüman olduğunda 8-10 yaşlarındaydı. Ondan birkaç, 1-2 sene sonra olmuş olmalı diye düşünebiliriz. Bir diğer Hazreti Peygamber'i tartaklıyordu. Sen misin ilahları tek bir ilah yapan diye hakaret ediyordu. Andolsun bizden hiç kimse peygambere bu durumda yaklaşamadı. Yani kendisi belki akrabalarını kastetti, belki Müslümanlığını gizleyen diğerlerini kastetti. Ancak Ebu Bekir fırlayıp hemen onun yardımına koştu. Kimine vuruyordu, kimiyle cedelleşiyordu, kimini itiyordu, kimini de kendi vücudunu siper ediyordu. Ve bir ifadeyi sürekli tekrarlıyordu. Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz? Azap olasıcalar. Bakın bu ifade Mümin suresinde geçer. Mümin suresinin 28. ayetinde geçer. 26, 27, 28. Evet. 27. 28. ayetinde geçer. اَتَقْدُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ اَتَقْدُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Hep bunu tekrarlıyordu. Hazreti Ali'nin hatırlattığı bu olay aslında farklı biçimlerde de anlatılır. Amr bin As anlatıyor. Diyor ki bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam makamı İbrahim'de namaz kılıyordu. Müşrikler de onu öldürmeyi kararlaştırdılar. Bakın demek ki olayın arka planı çok daha dehşet. Bunun üzerine Ukbe bin Ebi Muayit Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam yanına gelip Hazreti Peygamber'in abbasını boynuna dolayarak bütün gücüyle sıktı. Yani sırtındaki Peygamber aleyhissalatü vesselamın abbasını çıkardı, boynuna doladı, bütün gücüyle sıktı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam dizleri üzerine düştü. O mübarek bedenleri üzerine, dizleri üzerine düştü. Halk öldü diye bağırıştı. Nefessiz kaldı. Hazreti Bekir koşarak geldi. Hazreti Ebu Bekir koşarak geldi. Hazreti Ali'nin anlattığı olay. Efendimiz'i kollarından tutarak yerinden kaldırdı. Ve o halini görünce etaktülüne racülen en yekule rabbiyallah, Rabbim Allah'tır dediği için bir kişiyi öldürecek misiniz dedi. Bunun üzerine Kureyş Efendimiz'den uzaklaştı. Baklar ki yani Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam baygın vaziyetteydi. Ölmüş olabileceğini düşünerek, bunun dehşetli sonuçlarını düşünerek bir miktar uzaklaştılar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam namaza durdu. Namazını bitirdikten sonra Kabe'nin gölgesinde oturmakta olan Kureyşlilerin yanına giderek onlara şöyle seslendi. Ey Kureyş cemaati! Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben size bu yolda kesilmek üzere gönderildim. Kurban edilmek üzere gönderildim. Diyerek elini boğazına götürdü. Ebu Cehil Hazreti Peygamber'e sen cahil değildin dedi. Hazreti Peygamber ise ben şimdi de cahil değilim fakat sen cahillerdensin. Ebu Cehil işte cehaletin babası. Yani bir anlamda beni öldürseniz dahi ben bu davadan vazgeçmem. Ben size kurban olarak gönderildim. Canıma kastettiniz ama siz cahillik yapıyorsunuz diye onlara hitap etti. Aynı olay Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Müşrikler mecliste oturmuşlardı. Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselam ve onun peygamberimizin ilahları hakkında söylediklerini görüşüyorlardı, müzakere ediyorlardı. Onlar bu durumdayken, bunları konuşurken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların üzerine çıka geldi. Hepsi birden peygamberimize hücum ettiler. İmdat sesleri babama kadar ulaştı. Yani Hazreti Ebu Bekir'e kadar ulaştı. İmdat yetişin. Ne diyorlardı? Ey Ebu Bekir arkadaşına yetiş diye bağırdı. Babam diyor bizim yanımızdaydı. Kim anlatıyor? Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a. Bizim yanımızdaydı. Çıktı. O zaman başında 4 tane saç örgüsü vardı. Evet, o zaman saçları uzun bırakanlar vardı. Ebu Bekir de bunlardan biriydi. Saçların da dağılmasın diye örgü yapmıştı. Gidip onlara hay azap olasıcalar. Siz Rabbim Allah'tır diyen ve size Rabbinizden mucizeler getiren bir kişiyi öldürecek misiniz? Aynı ayet bakın. Bu Mümin suresinin 28. ayette bunu tekrarladı. Etektulûne racülen en yegûle rabbiyallah ayetini. Onlar o zaman Hazreti Peygamber'i terk ederek babama yöneldiler. Onu bırakıyorlar Hazreti Ebu Bekir'e. Ve onu tartakladılar, dövdüler, adeta linç ettiler. Diyor ki Esma radıyallahu anh'a babam eve döndüğünde Hazreti Ebu Bekir eve döndüğünde örgülerinden hangisine el atsa elinde kalıyordu. Tamamen yolunmuştu. Saçını başını yolmuşlardı. Bunun üzerine ya zel celal vel ikram diyerek ey celal ve ikram sahibi Allah'ım sen münezzehsin, ortaktan münezzehsin diye Rabbimize yalvarıyor ve dua ediyordu. Sonra Hazreti Ali bütün bu olayları tabi parantez içi olarak ilave ettik. Hazreti Ali bunun bir benzeri olayı anlatmıştı. Bu olayları anlatınca, bu olayları hatırlayınca Hazreti Ali tabii ki ağladı. Yani o gün Ebu Bekir'den başka kimse ona yardım edememişti. Dedi, oturdu, ağladı. Sakalı ıslandı ağlamaktan. Şimdi dedi size Allah için yemin verdiriyorum. Firavun'un ailesinden olan o mümin mi hayırlıdır yoksa Ebu Bekir mi? Şimdi bu cümlenin anlaşılması için şöyle bir açıklamaya ihtiyaç var. Ne demek? Çünkü Mümin suresinin 26 ve 28. ayetlerini bir okumamız lazım. Mümin suresindeki bu ayetlerde bir olay anlatılıyor. Firavun demişti ki bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o Rabbine yalvarsın. Çünkü sizin dininizi değiştirmesinden ve yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Buradaki din aslında düzeninizi, sisteminizi, yaşam biçiminizi değiştirmenizden, efendim yönetim anlayışınızı, mevcut statükoyu değiştirmesinden korkuyorum. Aslında Firavun'un korkusu buydu. Musa aleyhisselam dedi ki gerçekten ben hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden olup da imanını gizleyen bir adam dedi ki işte Mümin suresi bu zatın mümin kişinin ismine izafeten verildiği anlaşılıyor. Dedi ki Rabbim Allah'tır diyen bir adam mı öldüreceksiniz? Oysa o size Rabbinizden apaçık delillerle gelmiştir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in tekrarlayıp durduğu ifade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmek istenmesi, boynuna ridasının dolanarak Ukbe bin Ebi Muayyid tarafından boğulmaya çalışılması ve öldü diye adeta bırakılması, nefesi kesilince, bayılınca ve Ebu Bekir'in de bu ifadeyi Rabbim Allah'tır dediği için bir adam mı öldüreceksiniz? Etaktürüne racülen en yegule rabbiyallah ifadesini kullanması, işte Mümin suresinde geçen Firavun ve şürekasının, Firavun'un güvenlik konseyinde Hazreti Musa'ya ilişkin alınan kararın efendim ve Musa'nın ve bağlıların yok edilmesiyle, öldürülmesiyle alakalı kararın üzerine siz Rabbim Allah'tır dediği için, sadece bunun için, sadece Rabbim Allah'tır demek yüzünden dediği için bir adam mı öldüreceksiniz diye itiraz etmesi. Evet, bu ifade Hazreti Ebubekir tarafından tekrarlanıyor. Şimdi Hazreti Ali diyor ki, size yemin verdirerek söylüyorum ki Firavun'un ailesinden olan ve imanını gizleyen o mümin mi hayırlı yoksa Ebubekir mi? Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Ali devam ediyor, Ebubekir'in bir saatlik ömrü Firavun ailesinden olan o müminin, imanı gizleyen o müminin yeryüzü dolusu iyiliklerinden daha hayırlıdır. Çünkü o imanını gizlemişti. Ebu Bekir ise açıkça mümin olduğunu ilan etti ve bütün tehlikelere göğüs gerdi. Evet, gerçekten de bu ifade son derece önemli. Hazreti Ali'nin bu ifadesi üzerine tabii ki oradaki insanlar, evet ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, ey müminlerin emiri, sen haklısın, insanların en kahramanı Hazreti Ebubekir'dir hakikatini elbette kabul etmiş oldular. Onlar da Hazreti Ali ile beraber bu olayları hatırlayınca hep beraber ağladılar. Evet, onlar öyleydi. Onlar, bakın, yine bir keresinde Hazreti Ali'ye sorulmuştu, ey müminlerin emiri, Muhacir ve Ensar'a ne oluyor ki Hazreti Ebubekir'i senden daha üstün tutuyorlar dedi bir kişi. Bakın, bu bugünkü İslam dünyasındaki ayrılıkların, efendim sahabe arasındaki, elbette sonradan bir takım kavgalar, savaşlar çıktı, üzüntü verici, elbette insana hüzün veren, insanı yakan, ciğerini yakan hadiseler bunlar, ama onların birbirleriyle bu manada, üstünlük manasında birileri bir şey söylediğinde verdikleri cevaplar hep böyleydi. O savaş ortamında bile böyleydi, inanın. Bununla ilgili sayısız deliller bulabilirsiniz. Yine Yusuf el-Kandehlevi'nin Hayatü Sahabe'de geçen bu rivayet, bir kişi geliyor Hazreti Ali'ye, ey müminlerin emiri, Muhacir ve Ensar'a ne oluyor ki Ebu Bekir'i senden daha üstün tutuyorlar? Halbuki sen fazilet bakımından ondan daha ileridesin. Çünkü ondan daha önce Müslüman oldun ve İslam'daki geçmişin ondan daha eskidir diyorlar. Şimdi tabii ki Hazreti Ali, evet, Efendimizin yanındaydı ve 10 yaşlarında Müslüman olmuştu. Ama Hazreti Ali, bakın, bu tabiri yerindeyse biraz haddini aşan sahabeye, kişiye diyor ki, zannediyorum sen Kureyş'in Aize kabilesindensin. O da evet diyor, yani tanıyor. Ve cevabı şu oluyor: eğer müminler Allah'a sığınmış olmasalardı seni şimdi öldürürdüm. Bakın, bu yani bu şekildeki haddini aşan ifadeler. Tabiri yerindeyse biraz yağcılık diyeceğiz ama tabii ki o da ashab-ı kiramdan biri olabilir ya da işte tabiinden biri olabilir. Bu mülahazasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali'ye olan sevgisini izhar etmiş olabilir ama ciddi bir yanlış yaptığını, Hazreti Ali, bakın, eğer müminler Allah'a sığınmış olmasalardı seni şimdi öldürürdüm. Yani sen mümin oldun, Müslümansın, Allah'a sığınmış birisin ama mümin olmasaydın bu davranışın öldürülmeyi hak edecek bir davranıştır ve fitneye sebeptir. Böyle fitnelere yol açmayın demek istemiştir Hazreti Ali. Ama maalesef bugün öyle fitneler içindeyiz ki Müslüman dünya olarak, bırakın mezhep meşrep farkını, neden efendim mektep olarak, efendim hatta grup olarak, ekip olarak bizden değilsin, neden bizim gibi düşünmüyorsun, neden bizimle hareket etmiyorsun gibi sudan mülahazalarla birbirimizin boynunu vurur hale geldik, Allah muhafaza. Devam ediyor Hazreti Ali, bununla birlikte eğer yaşayacak olursam ben sana yapacak biliyorum, yani seni öldürmem ama hay azap olmasıca. Çok kızıyor, böyle şey olur mu? Yani biri kalkıyor Hazreti Ömer'e, sen Ebu Bekir'den üstünsün, öbürü kalkıyor filan. Ama bunu her iki sahabede edebince tabii ki kızarak ve ağlayarak cevaplıyorlar. Şunu bil ki diyor Hazreti Ali, devam ediyor, Ebu Bekir 4 haslet bakımından, 4 özellik bakımından benden daha öncedir. O benden önce iman etmiş ve yine benden önce imam olmuştur. Onun mülahazası bu. Evet, yani belki de biz işte Hazreti Ali ilk iman eden diyoruz çocuk yaşta, belki de o Ebu Bekir Efendimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın arkadaşı olması ve her an sürekli görüşür olmaları sebebiyle bu bilgiyi bu şekilde aktarıyor. Bu da önemli bir nokta. Benden önce imam olmuştur, yani işte müminlerin emiri olmuştur efendim, ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu hastalığında öne geçirmiş Hazreti Ebubekir'i imam yapmıştır namazda. Bunu kastediyor olmalı. Hazreti Peygamber'le mağarada bulunmuştur. Hazreti Ömer'in az önce okuduğumuz kıssada zikrettiği husus. Efendim ve benden önce hicret etmiştir. Evet, Müslümanlığını da daha önce ilan ve izhar etmiştir. En önemli tarafı da bu. Müslümanlığını apaçık ortaya koymuştur. Hay azap olmasıca, sen bilmiyor musun ki Allah Teala bütün insanları yererken, bütün insanları eleştirirken Ebubekir'i met etmiş ve şöyle buyurmuştur. Bakın bu ifade gerçekten enteresandır. Efendim Tevbe suresinin 40. ayetinde ona yardım etmezseniz, hani bütün o zaman yaşayan insanları, tabii ki bu müşriklere ve şeylere de hitap var burada. Bilin ki kafirler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Yani siz ona yeterince yardım etmiyorsunuz. Yardım konusu daha fazla hassas davranın diye o gün yaşayan bütün insanlara hitaptır bu. Hazreti Ali böyle anlamış bunu. Bütün insanları yerde diyor kınarken burada. Ama Hazreti Ali övdü. Arkadaşına üzülme, la tahzen, innallaha ma'ana, Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah ona güven vermiş ve onu görmediğiniz askerlere desteklemişti. Kafirlerin sözünü ise alçaltmıştı. Evet, benzer bir olayı sahabenin birçoğunun arasında bu gerçekten bunlar var. Bir örnek daha verelim. Daha sonra farklı bir olayı birlikte tahlil edeceğiz inşallah. Ashab-ı kiram içinde kardeşlerini kendi nefislerine tercih edip kendilerinden üstün görenlerin sayısı gerçekten çoktu. Onlardan biri de Abdurrahman bin Avf idi. Allah ondan razı olsun. İlk İslam'a giren 8 kişiden biridir. Hazreti Ebubekir'in delaletiyle, onun vasıtasıyla Müslüman olmuştu. Habeşistan'a ve Medine'ye olmak üzere 2 hicret yapmıştır Abdurrahman bin Avf. Bedir ve ondan sonraki bütün savaşlarda bulunmuştur. Uhud Savaşı'nda vücudunun çeşitli yerlerinden 21 yara almıştır. Hazreti Ömer'in halife seçmek için tayin ettiği 6 kişilik şura ehlinden biri de odur. Malının çoğunu ticaret yoluyla kazanmış olan Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh cömertliğiyle ünlüdür. Evet, malı çok zengin bir sahabedir ama malının büyük bir kısmını Hazreti Peygamber zamanında çeşitli vesilelerle, savaşlarda ve benzeri durumlarda Allah yolunda harcamaktan fütur etmemiş efendim cömert bir insandır. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın vefatı sırasında kendisinin vefat etmeden önce çok ağladığı görülür. Vefatına yakın bir sırada. Bunun üzerine sorulur. Denilir ki niye ağlıyorsun? O der ki Musab bin Ümeyr benden hayırlıydı. Çünkü o Resulullah zamanında vefat etti de bunun başka bir sebebi de anlatılır. Az sonra o da gelecek. Yani bir efendim zengin bir sofra başına oturduğunda bunu söylediği de rivayet olunur. Çünkü o da Musab bin Ümeyr'i hatırlar. O benden çok hayırlıydı der. Çünkü o Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında vefat etti de kendisine kefen olacak bir şey yoktu. Hazreti Hamza da benden hayırlıydı. Onun için de bir kefen bulamamıştık. Çünkü Musab bin Ümeyr'in kefeniyle alakalı, hani başını örtüyorlar, ayakları dizlerinden sonra dışarıda kalıyor. Ayaklarını örtüyorlar, başı dışarıda kalıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam başını kefeniyle örtün, ayaklarının üzerine de şu otlardan efendim kapatın dediği rivayet olunuyor. Evet, Hazreti Hamza da benzer durumda olmuş. Ben dünyadaki hayatımda iyilikleri kendilerine verilen bir kimse olmamdan korkuyorum. Dünyadaki hayatımda iyiliklerin bana verildiği bir kimse olmaktan korkuyorum. Ve korkuyorum ki malımın çokluğundan arkadaşlarıma gerekeni yapamadım. Yani malım beni oyalamış olabilir diye o endişeyle, bakın, vefatına yakın dönemde ağladı. Yine benzer bir olay Nevfel bin İyas anlatıyor. Bir gün diyor Abdurrahman bin Avf ile beraber bulunuyorduk. Biz içinde ekmek ve et bulunan bir tabağı birlikte yiyelim diye ortaya koyduk. Abdurrahman bunu görünce ağlamaya başladı. Niçin ağladığını sorduk. Bize şu cevabı verdi. Yani o da et ve ekmek işte, yani bir sofra. Hazreti Peygamber vefat etti de ne kendisi ne de ehli arpa ekmeğine bile doymamıştı. Görüyorum ki biz hakkımızda hayırlı olanı geriye bıraktık. Yani biz onları ihmal ettik ve daha çok yedik anlamında. Ashabın önde gelenlerinden Abdurrahman bin Avf, Hazreti Musab'ın ve Hazreti Hamza'nın tabii ki durumunu kendi nefsinden daha üstün görüyordu. Onlar efendim benden daha hayırlıydı diyor her ikisi için de. Ve onların üzerlerini örtecek bir kefenleri olmamasına rağmen ve kendisi de üstelik helal yoldan kazandığı bir serveti Allah yolunda harcamasına rağmen şundan endişe ediyor. Dünyadaki hayatımda iyilikleri kendisine verilen bir kimse olmaktan korkuyorum. Bu ifade aslında Hazreti Ömer'in de çok etkilendiği bir ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimeyi birlikte tekrar teemmül edelim. Ahkaf suresinin 20. ayeti. İnkar edenler, ateşe arz edilecekleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün iyi ve güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz, artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. Hazreti Ömer bu ayetten çok korkardı ve ahirette bu ayete muhatap olmayasınız diye sık sık insanlara bunu hatırlatırdı. Ve bu yeryüzünde tayyibatı, güzel nimetleri, imkanları efendim bu şekilde harcamaktan, tüketmekten korkardı. Ve dolayısıyla ahirete, biz bu dünyada güzellikleri, güzel şeyleri harcar tüketirsek ahirete ne bırakacağız endişesini taşırdı. Aynı endişenin Abdurrahman bin Avf'ta da olduğunu görmek gerçekten önemli ve anlamlı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ashab-ı kiramın birbirleri hakkındaki hüsnü zanlı, hatta fazilet bakımından bir diğer kardeşini kendinden üstün görmesi gibi bu hadiseleri çok iyi düşünmeliyiz. Üzerinde çok iyi tefekkür etmeliyiz. Son olarak şöyle bir olayı inşallah birlikte paylaşacağız ve aynı benzer bir şekilde sahabenin birbirleri hakkındaki hüsnü zanını, kardeşlerini kendi nefislerine tercih etmelerini, fazilet ve üstünlük bakımından onları kendilerinden daha değerli, daha hayırlı görmelerini bugüne taşımaya inşallah gayret sarf edeceğiz. Evet, Musab bin Ümeyr ve Hazreti Hamza'nın kendinden daha hayırlı olduğunu söyleyen Abdurrahman bin Avf. Yine Hazreti Ebubekir'in dört bakımdan kendinden önde olduğunu söyleyen Hazreti Ali. Yine Hazreti Ali'nin efendim kendisinden, ki çok kahraman bir insan, Hazreti Ali'nin kahramanlıkları dillere destan, ama Ebubekir'i kendisinden daha kahraman gören bir Hazreti Ali. Keza Hazreti Ebubekir'in bir gecesinin ya da bir gündüzünün kendisinden ve ailesinden daha hayırlı olduğunu söyleyen Hazreti Ömer. Ve şimdi bir olay daha. Rabiatül Eslemi. Bu Rabia olunca hani kadın ismi olarak bilinir. Bu Rabia. Yani onu da ifade edeyim. Rabiatül Eslemi. Rabiatül Eslemi, Hazreti Ebubekir arasında geçen bir olay var. Gerçekten. Onun ağzından dinleyelim. Biliyorsunuz Rabiatül Eslemi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişen, onunla birlikte efendim onun hizmetinde bulunan, Efendimizin onun terbiyesini alan bir zattır. O diyor ki, Efendimiz bana ve Ebu Bekir'e birer tarla verdiler. Bu ganimet arazisi olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen bu Yahudilerden, Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir Yahudileri gibi onlardan alınan, bahçelerden verilen bir ganimet arazisi olmalı. Bana ve Hazreti Ebu Bekir'e bir hurma bahçesi verdiler. Bu iki tarla yan yana olup içinde de bazı hurma ağaçları vardı. Bir ara dünya sevgisi baskın çıkarak bu ağaçlardan bir hakkında ihtilafa düştük. Hazreti Ebubekir'le Rabiatül Eslemi tarla komşusu, tarla sınır komşusu, bakın tarlaları, ve bir ağaç, hurma ağacı hakkında ben dedim ki, diyor, bu benim tarlamın sınırındadır dedim. Yani benim tarafta gözüküyor, bu ağaç bana aittir. Hazreti Ebubekir de hayır, benim tarlamın sınırındadır dedi. Aralarında anlaşamadılar. Bu olay üzerine aramızda atıştık. Bu sırada Hazreti Ebubekir bana hoşuma gitmeyen bir söz söyledi. Yani ağır bir ifade kullandı. Hakaret de diyebiliriz belki. Sonra pişman oldu Hazreti Ebubekir. Döndü. Dedi ki, ey Rabia, bu söylediğim sözü sen de bana aynen iade et ki, söyle ki kısas olsun. Hani kısasa kısas anlamında. Yoksa kendimi affetmeyeceğim gibi. Ben de bunu yapamayacağımı söyledim. Ben o sözü sana söyleyemem dedim. Hazreti Ebubekir bu sefer ya söylersin ya da gidip seni Resulullah'a şikayet ederim dedi. Şimdi hani tabir yerindeyse hem suçlu hem güçlü tabirini kullanacağız ama ne kadar uyar. Yani hem söylüyor iade

gelerek dediler ki Allah Ebu Bekir'den razı olsun. Bakın insanlardaki edebe bakar mısınız? Yani koskoca Ebu Bekir, biz de adam sanırdık haşa. Böyle bir şey demiyorlar. Allah Ebu Bekir'den razı olsun. Ne haklı seni peygambere şikayet edecek? Çünkü sana hoşuna gitmeyen sözleri söyleyen zaten kendisi dediler. Diyor ve bakın değerli kardeşlerim, bu sözleri gerçekten çok iyi tefekkür etmek lazım. Rabiatül Eslemi diyor ki o akrabalarına, siz bu zatın kim olduğunu biliyor musunuz? Bu Ebu Bekir Sıddık'tır. Zaten tanıyorlar ama bakın bir sahabenin, bir sahabe büyüğüne, Hazreti Ebu Bekir'e bakışı, Rabiatül Eslemi'nin. O Ebu Bekir Sıddık'tır. O mağarada ikinin ikincisi, yani Hazreti Peygamber'in arkadaşıdır. Kendisi Ebu Bekir saçını ve sakalını İslam ve ona hizmet yolunda artmıştır. Evet. Sakın benimle birlikte gelmeye kalkışmayın. Beni desteklemek için. Çünkü o dönüp arkasına baktığında sizin bana yardımcı olduğunuzu görürse öfkelenir, sinirlenir, kızar, üzülür. Onu öfkelendirdiğimizi gördüğünde Hazreti Peygamber de bize öfkelenir. Böylece bu ikisinin öfkesi, Ebu Bekir'in ve Hazreti Peygamber'in, bakın sinirlenmesi, kızması, bu ikisinin öfkesini için Allah da öfkelenir. Ondan sonra sonuçta Rabia helak olur. Evet değerli kardeşlerim, bir Müslümanın bir başka Müslümanın canını sıkması, onun üzülmesine yol açması, onun öfkelenmesine yol açması gerçekten ne kadar enteresan bir hadisedir. Bu sözlerim üzerine yakınlarım, o halde ne yapmamızı tavsiye edersin dediler. Ben de dönün gidin dedim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'e giderek aramızda geçenleri anlattı. Oraya vardığımda Hazreti Peygamber başını kaldırıp bana baktı ve ey Rabia, seninle Ebu Bekir'e ne oluyor? Niçin ihtilafa düştünüz diye sordular. Demek ki Hazreti Peygamber'e durumu anlatmıştı Ebu Bekir. Elbette ister istemez kendi cephesinden anlatmış olmalıydı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın adil bir yargıç, adil bir hüküm verici olduğu için onu da dinledi ve sordu. Ne oluyor size ikinize, Ebu Bekir'le ey Rabia, ihtilafa düştünüz? Hani bir ağaç yüzünden anlaşmazlığa düştünüz. Ama bakın insan, bugün Anadolu'da maalesef bir ağaç yüzünden değil, bir karış toprak yüzünden, hatta bir efendim sınırdaki bir tel, dikenli tel yüzünden veya ne bileyim bir taş yüzünden, bir kedi köpek yüzünden kavgalar çıkıyor. Allah muhafaza, insanlar birbirlerini öldürüyorlar, kan davaları giriyor. Ama bakın işte bunu örnek almamız lazım. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü, şöyle oldu, şöyle şöyle oldu diye izah ediyor. Durumu aynen anlatıyor. Tartışma esnasında da Ebu Bekir bana hoşuma gitmeyen bir söz söyledi. Sonra da ey Rabia, bu söylediğim sözü bana aynen iade et, söyle ki kısası olsun dedi. Bense bunu kabul etmedim. İşte olay bundan ibarettir dedim diyor Rabia. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu sözleri iade etme. Fakat ey Ebu Bekir, Allah seni bağışlasın de buyurdular. Yani bu şekilde söyleme ama ey Ebu Bekir, Allah seni affetsin de. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu söylemesi aynı zamanda ey Ebu Bekir, sen hatalısın, Allah seni affetsin demiş oluyor. Bunun üzerine diyor ki birlikte çıktık Efendimizin huzurundan. Hazreti Ebu Bekir o kadar mahcup durumdaydı ki ağlıyordu, öyle ki sakalı ıslanmıştı ağlamaktan. Evet, işte bir problemin, insanlar arasındaki her an karşılaşılabilecek bir problemin çözümünü görüyoruz burada. Yani insanlar bazen bir minnacık işte efendim bir ağaç yüzünden, işte efendim bir araba park etmek yüzünden, modern dönemlerde yol vermek vermemek yüzünden, ne bileyim ben şundan bundan, üç kuruşluk dünya şeyler için tartışabiliyor. Koskoca Hazreti Ebu Bekir, koskoca Rabiatül Eslemi Efendimizin hizmetinde bulunmuş, bunlar da tartışıyorlar. Evet, hatta Hazreti Ebu Bekir biraz öfkelenerek ağır bir ifade de kullanıyor ama Rabia peygamber terbiyesi görmüş. Hazreti Ebu Bekir elbette çok daha bu anlamda bir bilinç sahibi ama onu desteklemeye gelen akrabalarına Ebu Bekir'e karşı sakın hata yapmayın. O Ebu Bekir'dir, o Sıddık'tır, o mağara arkadaşıdır Efendimizin. Efendim onu üzersek Ebu Bekir'i, Hazreti Ebu Bekir, Peygamber üzülür ve öfkelenir. Ama Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, Hazreti Peygamber öfkelenirse Allah bize, bana öfkelenir. Ve o zaman Rabia helak olur. Rabia Tül Eslemi
Böyle söylüyor. Bu mülahaza çok önemli ve problemi tatlıya bağlıyorlar ağlayarak.

0: Dolayısıyla buradan değerli kardeşlerim şu sonucu çıkarıyoruz ki Tevbe suresinin 40. ayetindeki işte la tahzen innallaha ma'ana, korkma Allah'la bizimle Allah bizimle beraberdir diye Efendimizin kendisini teselli ettiği Hazreti Ebubekir'in mağara arkadaşlığı bütün sahabe tarafından övgüyle söz edilen ve sadece o gece hatırına, o an hatırına Hazreti Ebubekir'in yaptığı bazı, diyelim ki burada olduğu gibi bir kızgınlık anı söylediği bir söz ya da efendim diğer şeyler farklı bakılabiliyor. Bunlar sahabe hoş karşılıyor ve sahabenin birçoğu Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve benzerleri kendilerinden Hazreti Ebubekir'i hep önde görüyorlardı. Ve onlar birbirlerine şöyle dua ediyorlardı. Biz de bu duayla inşallah bugünkü sohbetimizi noktalayalım. Ashab-ı kiram nasıl ki birbirlerine ensar ve muhacir kardeş olarak görüyorlar ve birbirlerini kendi canlarından, kendilerinden daha fazla seviyorlarsa, kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlarsa, ithar dediğiniz, ishar, peltekte ile ithar dediğiniz o kendi nefsini ikinci plana bırakıp kardeşini tercih etme güzelliğini gösteriyorlarsa, biz de bugüne bu kardeşliği taşımak zorundayız. Bu kardeşliğe çok ihtiyacımız var ve birbirimize ensarın, muhacirin birbirine dua ettiği gibi dua etmeye ihtiyacımız var. Bakın bu duayı Rabbimiz Haşr suresinin 10. ayetinde bize adeta kıyamete kadar siz de birbirinize bu duayı yapın dercesine Kur'an-ı Kerim'e aldı. Haşr suresi 10. ayet. Estağfirullah. Rabbena ufir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillazina amanu Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Bir başka manası da bizimle iman yarışına girmiş olan, imanda müsabaka yarış yapan kardeşlerimizi bağışla ve onlardan hiçbirine karşı kalplerimizde bir kin ve nefret, en küçük bir yersiz ve uygunsuz düşünceye dahi, duyguya dahi yer bırakma. Ey Rabbimiz, sen şefkat sahibisin, sen rahmet kaynağısın. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha ma salavat.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Güzel efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz.
17: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.
1: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: var, dikilecek bir sancak var.
1: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman bizleri dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mobil cihazlarınızda Özel FM uygulamasını indirmek. Uygulamamız sayesinde bize istediğiniz zaman ulaşma imkanına sahipsiniz.
1: Özel FM, can dostunuz.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahma. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden müttefakun aleyhi olan hadislerin 12.sine gelmiş bulunmaktayız. Allah Azze ve Celle istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Bu hadisimiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği, yapmadığı bir şeyi Resulullah Efendimiz'e isnat etmekle ilgili, yani uydurulmuş rivayetlerle ilgili, hadis uydurmanın tehlikesiyle ilgili bir hadis okuyacağız inşallah. Allah-u Teala sahih olan sünnet-i seniyyeye tutunabilmeyi, uydurulmuş, münker, metruk, mevzu rivayetlerden de sakınabilmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Hadisimizi okuyalım. An Rabi'i ibni Hiraşin rahimehullah an Aliyyin radıyallahu anhu kâle kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. Rabi bin Hiraş rahimehullah dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle dedi: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benim adıma yalan söylemeyin. Benim söylemediğim bir şeyi, yapmadığım bir şeyi bana isnat ederek sakın söylemeyin. Çünkü kim benim adıma herhangi bir şeyi uyduracak olursa, benim söylemediğim, yapmadığım bir şeyi bana isnat edip söyleyecek olursa, hiç şüphe yok ki o ateşe girecektir. Cehenneme girecektir. Evet, hadisimiz bu şekilde. Bu hadisi şerifi İmam Bukhari rahimehullah Kitabul İlim, ilim kitabında şöyle bir başlık atarak rivayet etmiş: Babu ismi men kezebe alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat ederek yalan söyleyen, yalan uyduranın günahı diye bir başlık atmış. 106. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. İmam Müslim de bu hadisi mukaddimesinde, sahihinin mukaddimesinde şöyle bir başlık altında rivayet etmiş: Babu taglizil kezibi ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına onun söylemediği bir şeyi, yapmadığı bir şeyi ona isnat ederek uydurmanın ne derece büyük bir günah olduğunun beyanı diye bir başlık atmış. Ve birinci hadis olarak, sahihinin birinci hadisi olarak İmam Müslim bu hadisi rivayet etmiş. Geçen dersimizde okuduk. Bu hadisten ders yaptık. İnşallah bu hadisten ders yapmaya devam edeceğiz. Bir ek olacak. İnşallah konumuzu tamamlamış olalım. Şimdi bu kadar tehlikeli bir şey yani. Yani Resulullah Efendimiz'in söylemediği bir şeyi veya yapmadığı bir şeyi ona isnat edip söylemek cehenneme götürüyor insanı yani. Ki alimlerimiz şöyle diyorlar, yani hadisteki felyetebevve, yani cehennemde kendisine bir ev edinsin. Cehennemde evi var, şu anda o evine hazırlansın. Ve Resulullah Efendimiz onun tek evinin cehennemde olduğunu söyledi. Başka bir yerde de evinin olduğunu söylemediğine göre acaba bu cehenneme girip hiç çıkmayacak? Ki Ebu Muhammed el-Cüveyni diyor kafir olur, cehenneme girer hiç çıkmaz. Mesela. Ama alimlerin çoğunluğu, cumhuru onun bu görüşünü benimsememişler. Şöyle demişler: bu cehennemde çok uzun kalır manasına geliyor yani. Çünkü evi orada. Başka evi yok yani. Yani en uzun kalanlardan birisi cehennemde bu yani. Yani adam katil. Yani imanı var. Cehenneme girerse çıkar. Bundan önce çıkar yani. Adam zani. Yani ve faiz yemiş. Başka günahları işlemiş. Cehenneme girebilir. Giderse cezasını çeker, çıkar. Ama bu adam

nasıl cüret ederler? Neden cüret ederler? Yani hadis uydurmanın sebepleri neler acaba? Niçin hadis uydurmuşlar yani? Ki uydurulmuş o kadar rivayet de var ki, yani binlerce, on binlerce rivayet var uydurulmuş. Alimlerimiz bütün bunları ne yapmışlar? Ayıklamışlar yani. Yani pirincimizin içinde inşallah taş yoktur yani. Hepsini ne yapmışlar? Buğdayımızın içinde taş yok ya. Yani. Ayıklamışlar hepsini yani. Ayıklamışlar yani. Yani onlarca kitaplar yazmışlar. Ciltlerce kitaplar yazmışlar yani. Hadis usulü diye bir ilim geliştirmişler alimlerimiz yani. Cerh ve tadil ilmi diye bir ilim geliştirmişler. İlel ilmi diye bir ilim geliştirmişler. En hafi, en kapalı illetlere dahi, hastalıklara dahi muttali olmuşlar. Yani onların köprüsünden, onların eleğinden öyle sahte kolay kolay geçemez yani. Onlar böyle en hassas sarraflar gibidir yani. Diyelim sarraf nasıl ki biliyorsa bu 14 ayardır, bu 18 ayardır, bu 22 ayardır, bu 24 ayardır. Nasıl en zayıfından en kuvvetlisine bütün derecelerini biliyorsa diyelim ki altının. Alimlerimiz de bu şekilde, muhaddislerimiz de bu şekilde yani. Yani bütün derecelerini en sahihinden diyel mevduuna kadar hadislerin bütün derecelerini derece derece hepsini layık olduğu yere koyarak ne yapmışlar? Beyan etmişler. Gerçekten bütün toplumları, bütün ümmetleri şaşkına çeviren bir ilim ortaya koymuşlar. İslam ümmetinden başka hiçbir ümmette olmayan bir ilim geliştirmişler. Aktarılan rivayetleri, haberleri, hadisleri, tabi sadece Resulullah Efendimiz'in hadisleri değil bu konuda. Sahabenin sözlerini, tabiinin sözlerini, sahabe ve tabiinin fetvalarını, tefsir ilmini, tarih ilmini, yani haber olarak aktarılan ne varsa, nakledilen ne varsa, hepsini belli bir isnat zinciri dahilinde nakletmişler ve o isnat zincirindeki bütün adamları da çok sık bir elekten ne yapmışlar? Geçirmişler yani. Herkese derecesini vermişler. Yalancıdan tutun, hafızasında az bir zayıflık olana varıncaya kadar yani. Derece derece, tabaka tabaka ne yapmışlar? Bölmüşler. Böylece bu dini ne yapmışlar? Bütün ona sokulmak istenen şeylerden akupak bir şekilde muhafaza etmişler. Neden? Çünkü Allah'ın vaadi var değil mi? Bu zikri biz indirdik. Ve onu muhakkak koruyacak olanlar da biziz diyor Yüce Mevla Celle Celaluhu. Allah da Kur'an'ını koruduğu gibi Kur'an'ın tefsiri olan, Kur'an'ın şerhi olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din-i mübinin en esaslı bir rükne olan sünnet-i seniyeyi de ne yapmış? Bu alimleri istihdam ederek, hadis alimlerini, fıkıh alimlerini, hadis usulü, fıkıh usulü alimlerini istihdam ederek ne yapmış? Korumuş, muhafaza buyurmuş yani. Allah'a hamdolsun bu yalancılar dine herhangi bir şeyi sokuşturma da başarılı olamamışlar. Alimlerimiz bunları ayıklamışlar, ayırmışlar. Ama peki acaba neden dolayı insanlar hadis uydurmaya böyle cüretkarca teşebbüs etmişler yani? Bunun birkaç sebebi var. Burada 5 tane sebepten inşallah kısa kısa bahsedelim. Birincisi İslam düşmanlığı. Biliyorsunuz İslam her tarafa yayılınca diğer milletlerden, diğer toplumlardan pek çok kimse de İslam'a girdi. Bunlardan bazısı, çoğunluğu samimi bir şekilde İslam'a girdiler yani. Yani Hristiyanlardan, Yahudilerden, Mecusilerden, Hindulardan, diğer milletlerden, Türklerden, Kürtlerden, diğer milletlerden binlerce, milyonlarca insanlar İslam'a dahil oldular. Çoğunluğu samimi bir şekilde Müslüman olmak için İslam'a girdi. Ama aralarında madem askeri olarak, siyasi olarak İslam'ın karşısında dayanamadık, savaş meydanında İslam'a karşı koyamadık, İslam'ın yayılmasını durduramadık, o zaman Müslüman elbisesini giyelim, İslam dairesine girelim, İslam'ı içten yıkmaya çalışalım, İslam'ı bozmaya çalışalım niyetiyle de İslam'a girenler vardı. Bunlara ne deniliyor? Zındıklar. Zenadika. Zındıklar. Dinsizler. Yani zahiren Müslüman, batınen dinsiz. İslam'ı bozmaya çalışıyor yani.
Böyleleri de vardı ve İslam tarihindeki süreç

0: süreçte bize doğru geldikçe bunların sayısı gün be gün artıyor. Çok büyük sıkıntılara sebep oldukları dönemler oldu. Yani batıni hareketlerinin kurulduğu, işte Fatımi Devleti 250 yıl boyunca Mısır'da, Sudan'da, Libya'da, Şam'ın büyük bir bölümünde hakim oldu. Yani batıni bir imparatorluk yani. Adam yetiştiriyorlardı, İslam aleminin her tarafına gönderiyorlardı. Müslümanların kafalarına şüpheler zerk ediyorlardı. Yani İslam ismiyle yapıyorlardı bunları da tabii ki. Böyle zındıklık hareketi gelişti, çeşitlendi. Birçok kolları oldu, örgütlendiler İslam aleminde. İşte bu zındıklar İslam düşmanlığından ötürü Kur'an-ı Kerim'e madem bir şey sokuşturamayız, bir şey ekleyemeyiz, çıkaramayız, o zaman hadislere sokuşturalım diye, hadislerden ekleyelim, çıkaralım diye ne yaptılar? Pek çok hadisler uydurdular ki Hammad bin Zeyd demiş ki zındıklar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat ederek 14 bin rivayet uydurmuşlardır diyor yani. 14 bin rivayet ne yapmışlar? Uydurmuşlardır diyor. Bunlardan bir tanesi Abdülkerim İbni Ebil Avca. Bu tabi tutuklanıyor. Tutuklanıyor, öldürülüyor bu. Bu zındıklardan birisi, hadis uyduranlardan birisi. Bu tutuklanıyor, tam boynu vurulacak şöyle diyor. Vallahi laqad vada'tu fikum 4000 hadisin diyor. Ben diyor 4000 hadis uydurdum şu anda sizin pazarlarınızda, sokaklarınızda, mescitlerinizde onlar okunuyor yani. Aranızda 4000 hadis saydım diyor yani. Kim? Abdülkerim İbni Ebil Avca. Tabi bu zındıkların uydurduğu pek çok rivayetler var. Özellikle itikat konularında mesela bir iki tane yani nasıl rivayetler uyduruyorlardı? Bir iki tane örnek. Uydurdukları bir rivayette şöyle deniliyor. Güya Resulullah Efendimiz şöyle demiş. Ben Rabbimi Arafat günü Arafat meydanında kızıl bir devenin üzerinde İki izar giyinmiş bir şekilde gördüm. Yani ya Rabbimiz Arafat günü Arafat meydanında deveye binmiş insanların arasına gelmiş zındıklar. Bu tarz rivayetler uyduruyorlardı. Allah Azze ve Celle bunları uyduranı tabi helak etmiş. Ki bunlardan meşhur bir tanesi var Muhammed bin Said el-Şami ki bu zındıklıktan ötürü asılmış yani. Tutuklanmış, zındıklığı tespit edilmiş, asılmış bir adam. Mesela şöyle bir rivayet aktarmış. Tabi senediyle aktarıyor kendine göre. Diyor ki Hümeyd at-Tavil dedi ki Enes şöyle dedi, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Yani isnat da uyduruyor tabi. Güya Resulullah Efendimiz demiş ki bu uyduruk rivayette ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur illa en yaşa Allah. Ancak Allah dilerse olur demiş. Onu eklemiş oraya yani. Normalde hadis var. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yok. Aynı senetle aynı hadisi aktarıyor. Arkasına neyi yapıştırıyor? Ancak Allah dilerse hariç diyor. Yani gelebilir yani Allah dilerse yani. Ha demek istiyor bu zındık herif. Tabi ne yapılmış? Asılmış, boynu vurulmuş. Tabi günümüzde de pek çok zındıklar var. Pek çok münafıklar var. Bunlardan kimisi yine insanları saptırmak için, dini ifsad etmek için hadis uyduruyorlar. Ama çoğunluğu sahih hadisleri inkar ediyorlar. Yani günümüzdeki zındıklık hareketinin yapmış olduğu saptırmaların en başında gelen şey yani en büyük vazifelerine yani sahih hadisleri, sünnet-i seni inkar etmek. İslam tarihinde yine bu vardı ama günümüzde bu çok yayılmış yani. Yani ilahiyat fakültelerinde, İmam Hatip okullarında, toplumun arasında her yerde yani bunlara rastlamak mümkün. Bazıları tabii ki gafil, cahil, sapmış, saptırılmış, bunlara kanmış, kandırılmış insanlar zındıklıktan dolayı yapmıyorlar. Bunun din olduğunu zannediyorlar. Onlara böyle zannettirilmiş yani. Ama pek çoğu da özellikle önde gelenleri isim vermek gerekmez yani bilinen maruf şahıslar da var yani. Zındıklık yapıyorlar yani. Yani hadislerle alay ediyorlar, sahabeyle alay ediyorlar, muhaddislerle dalga geçiyorlar, fakihlerimizle alay ediyorlar. Ne kadar İslam tarihinde diyelim ki muhaddis, fakih, müfessir, alim, İslam'a hizmet etmiş büyük şahsiyet varsa hepsini alay alıyorlar yani. Ve toplumun gelmiş olduğu noktada reklamlarını da yapabiliyorlar. Toplumun gündeminde olan, toplumun hassas olduğu bazı hususları gündeme getirerek, bakınız işte şu hadiste böyle geçiyor. Tabi toplum dalaletinden dolayı, toplumun büyük bir çoğunluğu tabi dalaletinden dolayı, cehaletinden dolayı, madde perestliğinden dolayı, Avrupa'ya kanmış olduğundan dolayı, Batı'nın diyelim ki ifsadına kapılmış olduğundan dolayı sapmış olan büyük bir kesim var yani. O büyük kesimin nezdinde bunların tabii kendilerini ifade etmeleri de çok kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu sapmış olan kesimin sıkıntılı gördüğü bazı mevzuları, işte hadiste böyle geçiyor, işte filan alim böyle demiş, bak böyle de denilir mi? Ha, bunları gündeme getirip insanların kafalarını ne yapıyorlar? Zaten bulanmış olan kafaları iyice allak bullak ediyorlar. Allah Azze ve Celle tabi bu zındıkların şerrinden bu ümmeti Muhammed'i ne yapsın? Muhafaza eylesin, korusun. Demek ki hadis uydurmanın birinci sebebi dinsizlik. Dinsizlik, zındıklık, İslam düşmanlığı. İkinci sebebi de tarafgirlik. Tarafgirlik, taassup, hakka değil kişilere müteassıp olmak. Biliyorsunuz İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Müslümanlar arasına, Hazreti Ali radıyallahu anh'un döneminden itibaren, özellikle Emeviler döneminde de şiddetlenerek, artarak devam eden bir ihtilaf, bir tefrika söz konusu oldu. Çeşitli bid'at fırkaları çıktı. Hariciler çıktı, Şia çıktı, daha sonraki dönemde Mu'tezile çıktı ve diğer fırkalar çıktılar. İşte bu fırkalar kendilerini haklı göstermek, rakiplerini, hasımlarını, karşı tarafta bulunan diğer fırkaların da batıl olduğunu göstermek için yer yer pek çok hadisler uydurmuşlardır. Bütün taraflar yani. Yer yer hak ehli olan da uydurmuş ha. Ya normal görüşü hak, doğru, Kur'an'a sünnete muvafık. Ama hakkı destekleyeyim diye ne yapmış? Resulullah Efendimiz'in dilinden hadis uydurmuş yani. Yani tabii cehalet yani. Büyük bir cehalet yani. Ha, insanları buna ne sevk etmiş? Taassup sevk etmiş yani. Onun için en çirkin hasletlerden birisi nedir? Hakka değil de kişilere taassup göstermektir. Kişilere, taifelere, cemaatlere, fırkalara, hiziplere, partilere taassup göstermek yani. Bu yani çok tehlikeli, çok çirkin bir huydur yani. İnsanı hadis uydurmaya sevk edecek kadar çirkin bir tavırdır yani. Böyle bir taassup yani. Ondan dolayı bakıyorsunuz İslam tarihinde bu manada da uydurulan pek çok rivayet vardır yani. Yani örneğin fıkhi mezhepler, yani itikadi veya siyasi mezhepler de değil ki, onlarda daha kuvvetli, daha katı bir taassup vardı ve insanları kendi mezheplerini veya beğendikleri kişileri, haklı hasımlarını da haksız göstermek için tabii kendi zihin dünyalarında hasım telakki ediyorlardı bazen. Örneğin bir Şii, Hazreti Ali haklıydı, Ebu Bekir, Ömer, Osman haksızdı. Yani onun zihin dünyasında Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman düşman, öyle konumlandırmış onları. Kendi zihin dünyasında onları savaştırıyor yani. Hazreti Ali haklıydı, öbürleri haksızdı. Dolayısıyla Hazreti Ali yüceltecek, öbürlerini de düşürecek hadisler uyduruyor mesela. Aynı şeyi bazen Sünniler de yapıyordu. Yani Ehl-i Sünnet'e mensup mesela. Bakıyorsun yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anhu'yu daha çok yüceltmek için yani ne yapıyorlar? Yani onlar da yer yer hadis uydurdukları oluyor yani. Onun için bakıyorsun Hulefai Raşidin ile alakalı pek çok zayıf, metruk, münker, mevdu rivayetler, uydurulmuş rivayetler var ya. Bütün taraflar yani. Tabi cahillerini kastediyoruz burada yani. Müteassıplarını yani böyle. Haksız taassup ehlini yani. Onlar ne yapıyorlardı? Bu manada rivayetler uyduruyorlardı. Özellikle bu konuda diyelim ki fırkalarla alakalı rivayetler, mezheplerle alakalı rivayetler. Mesela İmam Ebu Hanife ile alakalı bazı hadisler var. Uydurulmuş yani. İmam Şafii ile alakalı bazı hadisler var. Uydurulmuş. İmam Malik ile alakalı, İmam Muhammed ile alakalı. Yine itikadi mezheplerin önde gelenleriyle alakalı böyle haksız taassup ehli ne yapmışlar? Lider kabul ettikleri kişileri yüceltmek için onların müstahni olduğu, onların hiç ihtiyaç duymadığı bir şekilde böyle rivayetler ne yapmışlar? Uydurmuşlar. Halbuki yani onların hak tarafları onlara yetiyor yani. Yani örneğin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hakkında varit olan sahih hadisler onlara yetiyor. Yani o fazla bile gelir demeyelim de yani onların tam hakkını veriyor yani. Olması gerekeni söylüyor yani. Yeter yani. İlla ki bir şey uydurmaya ne gerek var yani. Ama işte bu taassup böyle zemin bir şey. Böyle kötü bir şey insanı ne yapıyor? Böyle bir noktaya sevk ediyor yani. Özellikle dediğimiz gibi Hulefai Raşidin hakkında da bu manada pek çok uyduruk rivayetler gelmiş. Yine mesela Hazreti Muaviye hakkında yani Muaviye taraftarları veya Muaviye karşıtları Hazreti Muaviye'yi kötüleyecek rivayetleri bu defa uydurup ne yapmışlar? Aktarmışlar veya uydurulmuşları aktarmışlar Hazreti Abbas hakkında ve daha pek çok konuda taassuptan kaynaklanan uyduruk rivayetler olmuş. Bu da ne? Tarafgirlik, taassuptan dolayı diyelim ki hadisler, hadis uydurmaya veya uydurulmuş hadisleri aktarmaya insanlar ne yapmışlar? Cüret etmişler. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin, korusun. Üçüncü bir sebep de cehalet. Bu tabi özellikle salihlerde, abidlerde, zahitlerde olmuş bu defa. Yani adam yani zühde, takvada, ileri derecede yani. Her gece diyelim ki şu kadar rekat namaz kılar, her gün oruç tutar. Gece gündüz hiç durmadan zikreder. Allah Azze ve Celle'ye yakın olmaya çalışır güya bir taraftan yani bakıyorsun yani. Ama öbür taraftan bakıyorsun ki hadis uyduruyor. İnsanları dine tutunmaya teşvik etmek için kendince yani. Mesela bir rivayet var. Kur'an'ın surelerinin hepsi hakkında Fatiha suresinden Nas suresine kadar. Tek tek. Kim şu sureyi okursa ona şu kadar ecir var. Kim bu sureyi okursa ona şu kadar ecir var. Adam bunu uydurmuş. Kur'an'ın 114 suresi hakkında uzun bir rivayet ne yapmış? Uydurmuş. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ona sorulmuş yani sen bunu nereden getirdin? Demiş ben uydurdum. E niye uydurdun? Demiş baktım insanlar Kur'an'dan yüz çevirmişler. İşte diyelim ki İbni İshak'ın megazisiyle uğraşıyorlar. İşte Ebu Hanife'nin fıkhıyla uğraşıyorlar. Yani Kur'an okumuyorlar, gitmişler fıkıh ilmi, tarih ilmi, şu ilim, bu ilim. Ben de insanları Kur'an'a döndürmek için, Kur'an'a teşvik etmek için bunu ne yaptım? Uydurdum. Şeytan nasıl böyle sağdan yaklaşıyor yani? Nasıl kandırıyor yani? Evet, özellikle yani salihlerde, abidlerde bu çok olmuş. Tasavvuf erbabında mesela yer yer bu çok olmuş yani. Onun için bakıyorsunuz tasavvuf ile alakalı yazılmış kitapların çoğunda pek çok uydurulmuş rivayet bulmak mümkün yani. Örneğin mesela İslam tarihinde yazılmış en güzel kitaplardan birisi İmam-ı Gazali Rahimehullah'ın İhya-ı Ulumü'd-Dini. Yani insanların psikolojilerini, toplumun sosyolojisini, yani insanların iyi ve kötü taraflarını, insanın nasıl terbiye edileceği, kalbin nasıl tezkiye edileceği, nefsin nasıl terbiye edileceği ile alakalı yani gerçekten yazılmış yani en başta gelen kitaplardan birisi. Bir taraftan böyle yani çok güzel yani. Ama bir taraftan içinde yüzlerce uydurulmuş rivayet var. Tabii İmam-ı Gazali uydurmamış. Ama gevşek davrandığı için, hüsnü zannettiği için kendisinden önce yazılmış kitaplara, diyelim ki Ebu Talib el-Mekki Kutul Kulub'da bunları zikretmişse, o büyük zat bunları kendi kitabında zikrettiğine göre, demek ki bunların vardır bir aslı demiş, o da İhya Ulumü'd-Din'de aynı hadisleri ne yapmış? Aktarmış yani. Büyük bir hata olmuş tabii ki. Büyük bir hata olmuş yani. Yani bu manada diyelim ki zühd, takva, salah, vera, tasavvuf ile ilgilenen şahsiyetlerde veya bu hususta kuvvetli olan önde gelen şahsiyetlerde de yer yer hadis uydurma da olmuş, uydurulmuş hadisleri aktarma çok olmuş yani. Ama yer yer hadis uydurma da olmuş. Bu noktada bir iki söz aktaralım. İmam Müslim Sahih'inin mukaddimesinde Yahya bin Said el-Kattan'dan şöyle aktarıyor. Diyor ki لَمْ تُرَ اَهْلُ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ اَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيسِ Hayır ehli demiş, hayır ehli. Yani ibadet ehli, zühd ehli, takva ehli, salah ehli, vera ehli. Hayır ehli demiş, hadiste yalan söyledikleri kadar başka bir şeyde kusur işledikleri görülmemiş yani. Onların en büyük kusuru ne? Hadiste yalan söylemek yani. Ya hayır ehli, zühd ehli nasıl hadiste yalan söylüyorlar? Tabi hadis uydurmuyorlar çoğunluğu. Yer yer uyduran bazı gafiller de var tabi. Bazı cahiller de var yani. Bizim zamanımızda da böyleleri var yani. Meşhur bütün toplumun diyelim ki tanıdığı, bildiği bazı böyle vaizler yani açık açık söylüyorlar yani terhip ve terhip konularında yani kerramiyenin görüşü gibi hadis uydurmak, uydurulmuş hadisleri aktarmakta hiçbir sakınca yok diyorlar yani. Böyle uydurulmuş hadis kaynaklarından yani diyelim ki Mevduatul Kubra'dan, Aclünün Keşful Hafasından yani özellikle zayıf hadisleri, uyduruk hadisleri toplayan kaynaklardan hadis aktarıyorlar. Sonra diyorlar ki işte kaynağımız da var. Bak işte Keşful Hafada geçiyor. Bak Ali'ül Kavim'in Mevduatında geçiyor. Bak İbnül Cevzi'nin Mevduatında geçiyor. Zaten o kitap yani zayıf hadisleri toplamış. Zaten uydurulmuş rivayetleri toplamış. Behi gafil sen onlardan nasıl böyle aktarırsın diye kaynak diye gösterirsin diye. Bu kaynak mı yani? Onun hemen altında yazmıyor mu? Bu uydurulmuştur. Yazıyor. Niye orayı görmüyorsun ey kör adam? Yok sadece diyelim ki uydurulmuş metni görüyor. Çünkü amacı başka yani. Şimdi inşallah gelecek yani bunların tabii amacı ne? Yani bu noktada çok büyük bir kusur işlemişler diyor Yahya bin Said el-Kattan. Bu konuda en meşhur sözlerden birisi, alimlerin pek çok sözleri var, hepsini aktaramıyoruz. En meşhur sözlerden birisi Abdullah İbnül Mübarek Rahimahullah'ın sözü. Biliyorsunuz Abdullah İbnül Mübarek Rahimahullah muhaddis, müfessir, fakih, zahid, abid, salih, daveti, mücahid. Allah ona vermiş de vermiş yani. Bütün diyelim ki güzel hasletleri kendisinde toplamış olan bu büyük zat diyor ki bir Abdullah bin Muharrar diye bir şahıs hakkında. Bu Abdullah bin Muharrar da zühdde, verada böyle önde gelenlerden birisi yani. Diyor ki eğer ben direkt cennete girmek veya Abdullah bin Muharrar'la görüştükten sonra cennete girmek arasında muhayyer bırakılsaydım derdim ki önce Abdullah bin Muharrar'la görüşeyim sonra cennete gireyim. Yani o kadar seviyormuş yani. Ya deselerdi ki bana direkt cennete gir yoksa İbni Muharrar'a git onu gör sonra gel cennete gir. Ya bu tabii riskli bir şey, tehlikeli bir şey. Kimse böyle bir şey demez ki yani. Değil mi? Ama o kadar yani Allah için seviyor tabii. Namı o kadar yayılmış. Ünü o kadar yayılmış yani. Büyük zahid, büyük abid yani. O kadar sevmiş ki ne diyor? Yani onu görüp cennete girme ve direkt onu görmeden girmek arasam bu hayır bırakılsam derdim gideyim onu göreyim. Sonra cennete gireyim mesela. Abdullah bin Mübarek gibi birisi böyle diyor bile yani. Ha. Sonra diyor onunla karşılaştım diyor. Onu gördüm diyor. Onu görünce diyor bir hayvan dışkısı diyor ondan daha fazla bana sevimli gelmeye başladı. Yani onu gördükten sonra diyor benim gözümde diyor hayvan dışkısından daha aşağı bir dereceye düştü yani. Niye? Oraya zahit bir adam niye hayvan dışkısından daha aşağı bir dereceye düştü gözümde diyor. Çünkü gittim meclisine katıldım baktım konuşuyor 10 rivayet aktarıyor 10'undan 9'u uydurulmuş. Hiç üst üste aktarıyor da aktarıyor. Yani bazısı var böyle yani mesela adam yani bir vaazda diyelim ki yani 10 hadis aktarıyor incelesen bakacaksın yarısından fazlası münker, metruk, mevdu. Nereden getiriyorsun sen bunları yani? Nereden aktarıyorsun sen bunları? Tabii bunun bir sebebi var yani. Bir sebebi var. Özellikle vaizlerde, özellikle hatiplerde yani konuşmalarını halka dinlettirmek için, halkın dinlemesini sağlamak için böyle uydurulmuş rivayetleri özellikle seçip aktarıyorlar. Çünkü vakaa yani insanlar böyle yani. İnsanlara hak ağır geliyor yani. Sahih olan hadisler insanlara yer yer yani insanların nefislerine ağır geliyor yani. Şeytan dinletmiyor onlara yani. Bakıyorsan hemen uyuyor yani. Ama sen hikayeler anlat, kıssalar anlat, ondan sonra uydurulmuş rivayetler anlat, İsrailiyat anlat, saatlerce konuş yani. İnsanlar dinliyorlar yani. Enteresan bir şey yani. İşte bu vaizler, bu hatipler, insanların önünde gelen bu şahsiyetler de bunu keşfedince, şeytan da onları kandırınca, bak yani insanlar hayran meylediyorlar. İnsanlar yani Kur'an'la sünnetle amel etmeye yöneliyorlar. Yani hak dairesine geliyorlar. Bak onlar yüzler, binlerce kişi sohbetlere katılıyorlar. Sen uyduruk şeyleri anlattıkça meclis büyür yani. Şeytan onları ne yapıyor? Kandırıyor. Onlar da bu yola ne yapıyorlar? Giriyorlar. Bu konuda şöyle bir kısa anlatılıyor. Biliyorsunuz İslam tarihindeki en büyük muhaddislerden birisi Emirül Müminine fil Hadis Şu'be İbnül Haccac Rahimehullah. Tabi o dönemde bu büyük alimler diyelim insanları uyarınca toplumda dikkate alıyordu. Çünkü toplum daha bu kadar bozulmamıştı. Ama bizim zamanımızda artık Yani böyle büyük alimler de yok. İlim ehli uyarsa da toplumda dikkate almaz yani. Yani bid'at insanların nefislerine daha hoş geliyor yani. Böyle İsrailiyat veya uydurulmuş rivayetler insanların nefislerine daha hoş geliyor yani. O dönemde Şöbe İbnül Haccac rahimehullah bir mescide uğruyor. Mescitte iki zat var. Birisi Cafer İbni Zübeyr, birisi de İmran İbni Hudeyr. İkisinde meclisi ayrı. Yani büyük bir mescitte birisi mescidin bu köşesinde, birisi de mescidin bu köşesinde insanlara konuşuyorlar, ders veriyorlar, sohbet ediyorlar, vaaz ediyorlar. Bu bakıyor ki Cafer İbni Zübeyr'in meclisi tıklım tıklım yani. İnsanlar sırt sırta binmişler yani. Onu dinliyorlar. Ama İmran bin Hudeyr'in meclisinde hemen hemen hiç kimse yok yani. Üç kişi, beş kişi yani. Ama İmran doğruları anlatıyor. Cafer bin Zübeyr de sürekli uydurukları anlatıyor. Bu Şöbe İbni Haccac bunu görünce şöyle diyor. Ya aceben linnâsi. İçtema'u ala ekzebin nâsi ve terekû asdakan nâsi. Hayret şu insanlara diyor. İnsanların en yalancısının önünde toplanmışlar. İnsanların en doğru sözlüsünü ise terk etmişler. O böyle der demez diyor. Üzerinden çok az bir zaman geçti ki bir bakıldı ki İmran bin Hudeyr'in meclisi tıklım tıklım yani insanlar terk etmişler o yalancıyı. İmran bin Hudeyr'in meclisine gelmişler. Cafer'in meclisinde Allah'ın tek bir kulu kalmamış yani. Yani böyle alimler olsa, insanları uyarsalar, onların uyarıları da dikkate alınsa, bu yalancıların meclislerine insanlar gitmese ne büyük hayır olur. Evet, üçüncü sebep ne dedik? Özellikle zühd, takva, salah ehlinde yer yer bu yayılmış, vaizlerde bu hastalık yayılmış. Dördüncü sebep ise dünyevi amaçlarla, yani dünya için, makam için, mevki için, mal için, mülk için, sultanların nezdinde mertebe sahibi olmak için ne yapmışlar? Hadisleri uydurmuşlar. Bunun da pek çok örnekleri var. Bizim günümüzde ise dünya için hadis inkarcılığı hastalığı ne olmuş? Gerçekten ciddi anlamda yayılmış. Yani ilahiyatlarda, İmam Hatip okullarında veya resmi kurumlarda yer edinmek için yer yer insanlar sünnet-i seniyeye karşı ne yapıyorlar? Düşmanca bir tavır alıyorlar. Bakıyorsun yani bir unvan için, bir makam için yani veya belirli diyelim ki bir doktorayı ve belirli bir makama gelebilmek için, alabilmek için ne yapıyorlar? Gidiyorlar müsteşriklerden veya müsteşriklerin İslam alemindeki talebelerinden ne yapıyorlar? Ders alıyorlar. Avrupa'daki üniversitelere akın akın İslam aleminden gidiyorlar. Dünyevi makamları elde edebilmek için, istikballerini garanti altına alabilmek için. Çünkü sen Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da gidip tahsil görüp ondan sonra İslam alemine geldi mi makamın garanti yani. Orada tahsil görüp, orada doktora yapıp, İslam aleminde herhangi bir üniversiteye gelip öğretim görevlisi oldun mu, maaşın da İslam aleminde öğretim görenler gibi olmuyor yani. Gidiyorlar, ne yapıyorlar? O müsteşriklerden ders alıp ondan sonra hadis düşmanı olup geliyorlar yani. Veya belli bir kesim İslam alemindeki müsteşriklerin uzantılarından, talebelerinden ne yapıyorlar? Ders alıyorlar. Hadis düşmanı olup, sünnet düşmanı olup çıkıyorlar. Bunların çoğunun da akıbeti ya ateist oluyorlar, ya deist oluyorlar. Ne yapıyorlar? Dinden iyice uzaklaşıyorlar. Dünya perest oluyorlar, çıkıyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri, nesillerimizi bunların da şerlerinde ne yapsın? Korusun, muhafaza eylesin. Ve beşinci sebep, son sebep de hadisleri buraya kadar söylediklerimiz bilinçli bir şekilde farkında olarak hadis uyduran taifeler. Bir taife de var. Bunlar diyelim ki bilinçli bir şekilde hadis uydurmamışlar. Ancak hadis aktarırken farkında olmadan sehven hadise bir kelime katma veya hadisten bir kelimeyi çıkarma veya mursel olan hadisi muttasıl bir şekilde aktarma, mevkuf olan hadisi merfu bir şekilde aktarma şeklinde bir hastalığa düçar olmuşlar. Tabi alimlerimiz ne yapmışlar? Bütün bunları ayıklamışlar yani. Gerçekten insan hadis usulü ve onun farklı alanlardaki diyelim ki ilimleri okuduğu zaman yani hayretler içerisinde kalıyor yani. Bu kadar derin, bu kadar büyük vukufiyet sahibi alimler nasıl yetişmişler yani?
1: Yani mesela bir örnek, Yahya bin Ma'in, yani bu hadislerin tasih ve tad'ifi konusunda en önde gelen, hadis ricalinin cerh ve tadili konusunda en önde gelen muhaddislerden birisi Yahya bin Ma'in rahimehullah, deniliyor ki babası vefat ettiğinde buna 1 milyon 50 bin dirhem miras bırakıyor. Yani bir insan 200 dirhemi olsa ne oluyor? Zekat mükellefi oluyor. 200 dirhemi olan bir adam ne oluyor? Zengin sayılıyor yani. Zekat mükellefi oluyor. Yahya bin Ma'in'in babası ona ne kadar miras bırakıyor? 1 milyon 50 bin dirhem miras bırakıyor. Muazzam bir servet yani. Diyorlar ki Yahya bin Ma'in rahimehullah bütün bu serveti hadis ilmini tahsil etmek uğrunda sarf ediyor. Öyle ki son dönemlerinde ayakkabısı bile yoktu diyorlar yani. Ayakkabılarını bile ne yapıyor? Satıyor. Hadis ilmini tahsil etmek için kendi eliyle 1 milyon senet yazıyor. 1 milyon senet. Bunların içinde sahih olanları da var, hasen olanları da var, zayıf olanları da var, mevdu olanları da var, merfu var, mevkuf var, muttasıl var, mursel var. Bir hadisi 50 senetle yazıyor. Bir senedi 50 farklı kanalla yazıyor. Yani hayatını ne yapıyor bu işe? Feda ediyor yani. Şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy, bütün İslam alemini dolaşıyorlar. Bütün alimlere gidiyorlar. Onların ilimlerini ne yapıyorlar? Topluyorlar. Nerede hadisle alakalı bir kitap varsa, bir cüz varsa, bir risale varsa hepsini topluyorlar. Öyle bir kütüphane kuruyorlar. Ve o kütüphanede öyle mübarek bir ürün ortaya koyuyorlar ki kıyamete kadar işte bütün Müslümanlar ondan istifade ediyor yani. Yani Yahya bin Ma'in gibi binlerce muhakkik, müdakkik hadis alimlerimiz, muhaddislerimiz vardı. Elhamdülillah. Değil sadece hadis uyduranların uydurduklarını, bu son taife yani farkında olmadan, bilmeden, yani su-i hafzından dolayı, unutmasından dolayı, yanılmasından dolayı hadise bir lafız ekleyen veya bir lafız çıkaran veya hadisin isnadında diyelim ki bazı sıkıntıların meydana gelmesine sebep olanların bile hepsini ne yapmışlar? Ayıklamışlar yani. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Onun için demişler yani İslam ümmetinde iki ilim vardır ki başka hiçbir ümmette yok yani. Dinin korunması açısından zaruri olan iki ilim. Bunlardan birisi hadis usulü. Hadis usulüyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan metnin, nas'ın subutunu ortaya koyuyoruz, ispat ediyoruz. Yani Resulullah Efendimiz böyle demiş mi, dememiş mi? Nas'ı ispat ediyoruz yani hadis usulüyle. Birisi de fıkıh usulü. Bir de diğer taraftan fıkıh usulü ilmini geliştirmişler. Bununla da nas'ı doğru bir şekilde anlıyoruz. Düşünün yani hadis usulü ilmindeki kriterlerle Resulullah ne dedi? Hangi sözler Resulullah'a isnat edilmiş ama Resulullah Efendimiz dememiş? Bunları ayrıştırıyoruz. Sonra Resulullah Efendimiz'in dediği sabit olan sözleri de doğru anlamak için, çünkü o da başka bir alan. Çünkü birçok insan da var bu defa sahih hadisi, sabit hadisi yanlış anlıyor. O da hataya düşüyor tabii. Bu defa onu doğru anlamak için ne yapmışlar? Fıkıh usulü ilmini ne yapmışlar? İslam ümmeti geliştirmiş Allah'ın lütfuyla. Böylece dini hem doğru tespit etmişler, sahih bir şekilde, sadık bir şekilde tespit etmişler, hem de doğru fehm etmişler, doğru anlamışlar ve bize de böyle bir miras bırakmışlar. Biz de onların miraslarından okuyup, anlayıp, amel etmekle mükellef kılınmışız. Allah Azze ve Celle onların izinden gitmeyi bizlere nasip eylesin. Onların terk edilmeye yüz tutan, kıymeti bilinmeyen bu büyük miraslarını ihya etmeye Allah Azze ve Celle bugün ümmeti Muhammed'i muvaffak eylesin. Bizleri de bu konuda hadim eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne's Sahihayn şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: Kayseri FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle. Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya hocayı dinledi.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa allazi barakna hawlahu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Mute Harbi'nden esintiler. Mute Harbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin harbe iştirak etmediği ilk büyük savaştır. İmtihanların en acıtıcısı, güçlüye karşı direnmenin alameti, Allah'a bağlanmanın mihenk taşıdır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da bu savaşın parlayan yıldızlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlarını tayin ediyor. Zeyd bin Harise ölürse yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. O ölürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin buyuruyor. Harp hazırlıkları yapılıyor. Ordu veda yokuşuna kadar uğurlanıyor. Abdullah bin Revaha ağlamaya başlıyor. Teşvik ediciler, "Ey Revaha'nın oğlu, niye ağlıyorsun?" O yiğit sahabenin cevabı şöyle: "Vallahi ben dünya sevgisinden ya da sizleri özleyeceğimden ağlamıyorum. Allah'ın kitabındaki 'Sizden hiç kimse yok ki cehennemi görmemiş olsun. Bu Rabbinizin üzerine vacip kıldığı hükümdür.' ayetine ağlıyorum. Çünkü cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl çıkılacağını bilmiyorum." Ashabın "İnşallah sağ salim dönersiniz" dileklerine karşılık, "Fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak istiyorum. Kanları fışkırıp köpüren bir kılıç darbesiyle ya da bağırsakları kasıp kavuran bir kargı ile şehit olmak istiyorum. Kabrime uğrayanların Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da bulmuştur demelerini istiyorum" buyurur. Abdullah bin Revaha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan çıkarmayacak bir tavsiyede bulununuz" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, "Sen yarın Allah'a çok az secde edilen bir ülkeye gideceksin. Orada namazını çoğalt" olur. Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, bana nasihatini artır" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur" buyurur. Ordu düşmanla yüz yüze gelmek üzere. Raporlar alınmış, 300 bine karşılık 3000 kişi. Ashab telaş içinde tedbirlerle uğraşıyorlar. "Yardım mı talep etsek" düşüncesindeler. Söze Abdullah bin Revaha girer. "Ey kavmim, şimdi sizin istemediğiniz şey, arzulayıp da sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne at, ne de süvarice üstün olduğumuz için savaşmadık. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. İki iyilikten birisi verilecektir. Ya zafer ya da şehitlik. Bedir Savaşı'nda yanımızda iki at, Uhud Savaşı'nda da bir at vardı. Savaşımızda düşmana galip gelmek varsa, ki Allah'ın ve Resulünün vaadi böyledir, Allah Celle Celaluhu da vaadinden dönücü değildir. Kaderde şehitlik varsa cennetteki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. İnsandır, beden taşır, akan kan taşır, sahibi can taşır. Dünyalık istekler, arzular, makamlar, bağlar, bahçeler, oğullar, kızlar vardır. Dengede tutan inanç vardır, Kur'an vardır. Allah'ın Resulü Muhammed vardır, müjdelediği cennet vardır. İnsanın yaşadığı her anda bu duygular vardır. Abdullah bin Revaha radıyallahu an şairdir. Hisleri, düşünceleri ve arzuları dile getirişte ustadır. Savaşa giriş anında tereddütü vardır. Nefsine, "Ey nefsim, kendi kendime sana boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Ya kendiliğinden kabul edersin ya da zorla kabul ettiririm. Ey nefis, görüyorum ki cennetten pek hoşlanmıyorsun. Yıllar yetip geçtiği halde tatmin olmamışsın. Sen beden kırbasındaki bir yudum su değil misin? Ey nefis, şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin? İşte ölüm sana gelip çattı. Arzu etmediğin sana verilecektir. Şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Gecikirsen bedbaht olursun. Harbin şiddetinden, kılıçların hiddetinden parmağı yaralanıp iş tutamaz olunca ayağının altına parmağını koyarak kesip attı. Yorulmuştu. Dinlenmek için atından inmişti. Amcası oğlu elinde bir parça etle belirdi. Sen 3 gündür aç ve susuzsun. Biraz ye de canlan. Eti ağzına aldı, bir lokma ısırdı. O anda ordunun bir yanından vaveylalar yükseldi. Bozulma alametleri belirdi. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh bunu duydu. Lokmayı ağzından atarak sen hala dünyadasın, yiyip içmekle uğraşıyorsun diyerek koştu. Safları yerdi. Biraz sonra da yere yıkıldı. Son sözü, ey Müslümanlar, kardeşinizin cesedini koruyun, düşmana oyun eğlence yaptırmayın oldu. Güneş ve ay o günden bugüne doğup batıyor. Dünya aynı dünya. İnsanların savaşı hala sürüyor. Beden aynı beden, can aynı can. Bir tarafta bütün dehşetiyle düşman, karşısında sen, ben ve Müslüman. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala eyadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Sessiz Yığınların Sesi.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Temel Düzey Dersler'de yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 118. sayfasında yer alan El Memnu'u Mines Sarfi başlığıyla verilen bölümü çalışacağız. Efendim, El Memnu'u Mines Sarfi, gayri munsarif diye Türkçeleştirebileceğimiz veya tam çekimli olmayan, sarftan men edilmiş olan, az önce de ifade ettiğim gibi tam çekimli olmayan isim anlamına gelir. Hocam, ne demek tam çekimli olmayan isim? Bunu biraz sonra açıklayacağım inşallah. Şimdi burada ders kitabınızda kaydedilen şu notu okuyalım. El enva'ul atiyetu minel esma'i memnu'atun minel sarfi. El enva'ul atiyetu minel esma'i. Aşağıdaki isim çeşitleri, isimlerin aşağıda gelen türleri memnu'atun mines sarfi, tam çekimli değildir, gayr-ı munsariftir. Peki, şimdi burada sırayla verilen toplam kaç maddede kitabımızın müellifi toplamış bakıyorum. Bazı maddelerin elif, ba, cim, dal şeklinde şıkları olmakla birlikte toplam 6 grupta toplamış. Gayr-ı munsarif diye adlandırdığımız isimleri. İsterseniz örnekleri okumaya başlamadan önce siz gerek kitabınız üzerine gerekse not defterlerinize benim şimdi size şu dikte ettireceğim cümleleri yazın lütfen. Gayr-ı munsarif diye bir başlık atın defterinize ve şunu yazın: nekira iken tenvin ve kesra kabul etmeyen isimlere gayr-ı munsarif isimler denir. Tekrar ediyorum efendim, bunu lütfen not edin. Nekira iken tenvin ve kesra kabul etmeyen isimlere gayr-ı munsarif isimler denir. Açıklayıcı bir ifade olsun diye şunları da dillendirsem iyi olur. Bir isim düşünün ki nekira olacak veya bir diğer ifadeyle başında lam-ı tarif olmayacak. Başında lam-ı tarif olmadığı halde sonuna tenvin de almayacak. Başında lam-ı tarif olmayacak. Başında lam-ı tarif olmadığı halde tenvin de olmayacak. Peki o zaman böyle bir tanım yaptığımda aklınıza ne geliyor? İsim tanımlamasına mudafı geliyor olabilir mi? İsim tanımlamasına mudafı geliyor olabilir. Ancak siz bunu isim tanımlamasına mudafı ile karıştırmayın. Şöyle düşünün. Buradaki örnekleri okuduğumuz zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle gayr-ı munsarif olmak isimlere mahsus bir özelliktir. Yani kelime türlerinden fiiller ya da harfler için, edatlar için gayr-ı munsarif olma gibi bir durum söz konusu değildir. Gayr-ı munsarif olma, yani tam çekimli olmama durumu gayri munsariflere ait bir durumdur. Hocam şu tam çekimli olmamaktan kastınız ne derseniz onu şöyle izah edebilirim. Yani 3 durumda 3 harekeyi alamayan, raf durumunda damme, nasb durumunda fetha, cer durumunda kesra lazımdır değil mi bir isme? İrab edilirken irab alameti olarak müfret bir isim düşünelim. Müfret bir ismin raf alametinin damme, nasb alametinin fetha ve cer alametinin kesra olması beklenir. İşte şimdi dersimizi biraz ilerletince belki programımızın bu bölümünde, belki de gelecek bölümünde ben size şunu da not ettireceğim. Gayrimunsarifler raf durumlarında damme ile irab edilirler. Nas durumlarında irapları, irab alametleri fethadır. Cer durumlarında yine fethadır. Yani gayrimunsarifler kesra alamazlar diyeceğim. Bunu yani şu son söylediğimi çok iyi anlamadıysanız, kavramadıysanız endişe etmeyin. Ders kitabınızın iki sayfa sonrasında yani sayfa 120'de Eddersu Thalisu vel Eşrun 23. ders başlığı altında verilen derste gayrimunsarif olan bir ismin kesra alamayışının kesra yerine fetha alışının bol miktarda örneğini göreceğiz. 23. derste ben size bu konunun bol miktarda örneğini vereceğim. Şimdi o zaman not defterlerinize düştüğünüz nota tekrar dönecek olursak gayrimunsarif nekira iken tenvin ve kesra kabul etmeyen isimdir veya isimlerdir şeklinde notunuzu almış olmalısınız. Peki o zaman bir isim düşünün ki başında lam-ı tarif olmayacak fakat başında lam-ı tarif varmış gibi sonuna tenvin de getiremeyeceğiz. Sonuna tenvin koyamayacağımız isim nedir? Ya başında lam-ı tarif olan isimdir veya bir isim tamlamasının mudafı olan isimdir değil mi? Yani bir ismin sonuna çift harekeyi, tenvin diye adlandırdığımız çift harekeyi hangi durumlarda getiremeyiz? Bir, başında lam-ı tarif varsa sonuna tenvin getiremeyiz. Mesela selam vereceksek Esselamün aleyküm demeyiz. Esselamün aleyküm demeyiz. Ne deriz? Esselamü aleyküm deriz. Öyleyse başında lam-ı tarif olan bir ismin sonuna tenvin getiremeyeceğimiz malumunuz. Ayrıca bir de sınıfın kapısı anlamındaki babus saffi örneğinde olduğu gibi bu tamlamada mudaf diye adlandırdığımız birinci eleman bab isim tamlamasının mudafı olması hasebiyle başında lam-ı tarif taşımaz. Başında lam-ı tarif taşımadığı gibi sonuna tenvin de kabul etmez. Bu bilgiye de sahipsiniz. Peki o zaman bütün bu bilgilerimizi harmanlayarak şimdi gayrimunsarifi anlamaya, tanımaya çalışalım. Gayrimunsarif neymiş? Nekira iken veya başında lam-ı tarif yokken de diyebilirsiniz. Başında lam-ı tarif yokken, başında lam-ı tarif olmadığı halde varmış gibi, başında lam-ı tarif bulunuyormuş gibi sonuna tenvin kabul etmeyen isimlere gayrimunsarif denir. Beraberinde bir de 23. derste, kitabınızın 23. dersinde ben gayrimunsarifin bünyesine kesra kabul etmeyişini kesraya fethanın vekalet edecek oluşunu örneklendireceğim inşallah. Şimdi verdiğim tanımda nekira iken sonuna tenvin kabul etmeyen dedim. Ben mesela Zeynep ismini örnek olarak verdiğimde Zeynep'in alem olmasından yani özel isim olmasından hareketle Zeynep için zaten nekiradır diyemeyiz. Zeynep, Meryem, Fatıma, Aişe, Mekke, Cüdde gibi isimler özel isim olmaları hasebiyle zaten nekira kabul edilmezler. Marife kabul edilirler. Ve bunların başında bunlar özel isim olduğu için lam-ı tarif bulunmasa bile biz bunlara efendim nekiradır demeyiz. Özel isim olduğu için bunlar marifedir. Peki o zaman gayrimunsarifi tanımlarken başında lam-ı tarif taşımadığı halde sonunda tenvin de bulunmayan ve beraberinde de kesra kabul etmeyen isimlerdir şeklinde yorumlayabiliriz. Değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, bu yaptığım açıklamalar zihninizi karıştıran türden açıklamalar olabilir. Ancak örneklerini verdiğim zaman tekrar ediyorum. Yani konunun zor olmadığını, gayet kolay olduğunu kavrayacaksınız. Endişe etmeyin. Peki o zaman bu sayfada, sayfa 118'de sayfa başında verilen nota dönüyorum tekrar. El-enva'ul atiyyetu minel esma'i memnu'atun minel sarfi. Aşağıda verilen isim türleri gayrı munsariftir. 1. Zeynebu, Meryemu, Fatımetu, Aişetu, Mekketu, Cüddetu. 2. Hamzetu, Usametu, Muaviyetu, Talhatu. 3. Üçün elif maddesi Osmanu, Affanu, Sufyanu, Mervanu ve Numanu. Peki ba maddesinde Keslanu, Cevanu, Atşanu, Şabanu ve Melanu kelimeleri kaydedilmiş. Bunları sınıflandırmak mümkün. Yani şu özelliği taşıyan, şu vezinde gelen isimler gayri munsariftir falan demek mümkün. Fakat haddi zatında kişisel şahsi kanaatim odur ki bu konunun bu detayıyla Arapça öğrenen bir öğrenci için temel düzey derslerde verilmesi, gündeme getirilmesi erken diye düşünüyorum. Yani bunun biraz daha ertelenmesi, biraz daha geciktirilmesi mümkün müdür? Evet, mümkündür. Ancak ders kitabınızı sayfa sayfa, satır satır işlediğimizden herhangi bir kısmın işlenmeden geçilmemesi için ben de zorunlu olarak bu konuyu size vermek durumunda kalıyorum. O münasebetle veriyorum. Haddi zatında az önce de ifade ettiğim gibi, yani kitabı sayfa sayfa, satır satır işlemek durumunda olmasak, doğrusu ben bu detayda bu konuyu size vermeyi ertelerdim. Peki şimdi Zeynep, Meryem, Fatıma, Ayşe, Mekke, Cüdde, bunların alem olduğunu, yani özel isim olduğunu söyledik. İkinci grupta Hamza, Usame, Muaviye ve Talha, bunlar da efendim erkekler için konulan ve fakat buna rağmen sonunda tamarbuta taşıyan isimler. Yani bunlar lafzen müennes gibi gözüken ve fakat manen müzekker olan isimler. Üçüncü olarak Osman, Affan, Sufyan, Mervan ve Numan kelimelerini görüyoruz. Bunlar da yine özel isim. Üçüncü grubun ba maddesinde tembel anlamında keslanu, aç anlamında cevanu, susuz anlamında atşanu, doymuş, tok anlamında şeb'anu ve boş olanın zıttı anlamıyla mel'an, dolu anlamıyla mel'anu kelimeleri üçüncü grubun ba maddesinde kaydedilmiş. Dördüncü grubun elif maddesinde Ahmedu, Enveru, Ekberu ve Ahsenu kelimelerini görüyoruz. Ahmet, Enver, bunlar özel isim. Ekber, daha büyük ya da en büyük anlamında bir üstünlük sıfatı anlamı taşıyan bir sıfat. Ahsenu de yerine göre daha güzel, yerine göre en güzel anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir üstünlük sıfatı. Dördüncü grubun ba maddesine bakalım. Ebyalu, Esvedu, Ahmeru, Asfaru, Ahtaru ve Azraku. Peki burada da renklerin verildiğini görüyoruz. Sırasıyla sağdan sola beyaz anlamında ebyadu, siyah, kara anlamında esvedu, evet beyaz, ak anlamında ebyadu, siyah, kara anlamında esvedu, kırmızı anlamıyla ahmeru, sarı anlamıyla asferu, yeşil anlamıyla ahdaru ve mavi anlamıyla ezraku. Bunları günlük dilde, konuşma dilinde ebyad, esved, ahmer, asfar, ahdar, ezrak şeklinde sonlarını cezimli, sükunlu bir halde telaffuz etmemiz mümkündür. Beşinci grupta olan kelimeler Williamu, Eduardu, Londonu, Barisu, Pakistanu, Bagdadu, İbrahimu. Burada da hem şehir ve bakıyorum, evet, şehir isimleri var. ülke ismi var mı diye baktım. Evet, ülke ismi de var. Pakistan mesela. Londra ve Bağdat gibi şehir isimleri görüyoruz. Pakistan gibi ülke ismi görüyoruz. Sonra William Edward gibi efendim İbrahim gibi yine alemler, özel isimler görüyoruz. Paris gibi yine bir şehir ismi görüyoruz. Bu grupta ikinci satırda İsmail'u, İshak'u, Yakub'u, Yunus'u ve Yusuf'u kelimelerini müşahede ediyoruz. İsmail, İshak, Yakup, Yunus ve Yusuf anlamlarında. Altıncı grubun elif maddesinde zenginler anlamında agniya'u, arkadaşlar anlamında asdika'u, güçlüler anlamında ekviya'u ve doktorlar anlamında etibba'u kelimeleriyle karşı karşıyayız. Kelime dağarcığınızın, kelime hazinenizin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla şu bilgileri de paylaşayım sizinle sevgili öğrencilerim. Zenginler anlamındaki agniya, zengin anlamındaki gani kelimesinin çoğulu. Arkadaşlar anlamındaki astika, arkadaş anlamındaki sadıkın çoğulu. Güçlüler, kuvvetliler anlamındaki akviya ise güçlü, kuvvetli anlamında kavi kelimesinin çoğulu. Ve son olarak doktorlar anlamındaki atıbba, doktor anlamındaki tabip kelimesinin çoğulu. Altıncı grubun ba maddesine geçelim şimdi. Bu maddede fukara'u, vuzera'u, zumela'u ve ulema'u kelimelerini görüyoruz. Fukara, fakirler, vuzera, vezirler, bakanlar, zümela, arkadaşlar, meslektaşlar, ulema ise alimler anlamını taşıyan kelimeler. Fukaranın müfredi fakir, vuzeranın müfredi vezir, zümelanın müfredi zemil ve ulemanın müfredi alim. Altıncı grubun cim maddesinde mesacidu, medarisu, fenadiku, mekatibu ve dekaiku kelimelerini görüyoruz. Mesacid mescidin, medaris medrasenin, fenadık funduğun, mekatip mektebin ve dekaik ise dakikanın çoğulu. Mescidun mesacidu, medrasetun medarisu, fundukun fenadiku, mektebun mekatibu ve dakikatun dekaiku şeklinde müfretleriyle beraber hatırlamış olalım. Peki camiler, okullar, oteller, masalar ve dakikalar anlamındaki bu kelimelerin nekira oldukları halde, yani başlarında lam-ı tarif olmadığı halde sonlarına tenvinde kabul etmediklerini görüyoruz. Neşe'a'da nasıl okunmalıydı bunlar? Nasıl hareketlenmeliydi? Hocam o ne ya? Neşe'a'da ne? Yani ben lisede öğrencilik yıllarımda kimya dersinde bu ifadeyi çokça duyardım kimya hocamızdan. Neşe'a'da bir kimya tabiri. Normal şartlar altında. Normal şartlar altında mesacit kelimesi başında lam-ı tarif taşımadığı için sonunda çift hareke bulundurmalıydı. Yani biz bunu mesacidun diye okumalıydık ya da okullar anlamındaki medarisi medarisun, oteller anlamındaki fenadik kelimesini fenadikun, masalar sıralar anlamındaki mekatibu kelimesini mekatibun ve dakikalar anlamındaki dekaiku kelimesini de dekaikun şeklinde okumalıydık. Ancak böyle okumadık, böyle okuyamadık. Nasıl okuduk, nasıl harekelemiş kitabımız? Mesacidu, medarisu, fenadiku, mekatibu, dekaiku şeklinde başında elif lam bulunmadığı halde sonlarını tek harekeyle harekelemiş. Peki programımızın girişinde gayrimusarifin tanımına dair defterlerinize kaydettiğiniz nekira iken, nekira olduğu halde, başında lam-ı tarif bulunmadığı halde sonuna tenvin kabul etmeyen isimlere gayri munsarif denir. Tanıma şimdi zihninize biraz daha iyi oturdu, iyi yerleşti diye düşünüyorum. Peki dal maddesine geçelim şimdi. Altıncı grubun dal maddesi. Menadilu mefatihu fenacinu kerasiyyu. Mendiller anlamında menadilu, anahtarlar anlamında mefatihu, fincanlar anlamında fenacinu ve sandalyeler anlamında kerasiyyu kelimelerinin gayrimusarif olduğunu burada görüyoruz. Peki menadil müfredi mindilun, mefatihu müfredi miftahun, fenacinu müfredi fincanun ve kerasiyyu müfredi kursiyun. Burada müfretlerini zikretmemin konuyla bir ilgisi yok. Sadece müfretlerini size hatırlatıp müfretleriyle cemleri arasında bir ne diyelim ona, yani sadece kelime hazinenizin gelişmesini temin sadediyle böyle bir dönüş yapıyorum. Aksi takdirde müfretlerini zikretmemin gayri musarif konusunda bir ilgisi yok efendim. Bu sayfada sayfa 118'de temrinun başlığındayız. İkra'il kelimatil atiyete وَكْتُبْهَا مَعَ ضَبَطِ اَوَاخِرِهَا. Aşağıdaki kelimeleri oku ve sonlarını vurgulayarak, sonlarını harekeleyerek yaz anlamında bir talep var. Karşı sayfada sayfa 119'da bir grup isim yer alıyor. O halde programımızın gelecek bölümüne kadar sizin ödeviniz, vazifeniz bundan başkası değil. Burada verilen isimleri ellerinize, kalemlerinize alıp özellikle son harflerin harekesini buraya yerleştirmek, isimlerin sonuna harekelerini koymak. Ev ödeviniz bu efendim. Peki değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, programımızın gelecek bölümünde inşallah kaldığımız yerden devam etmek, kaldığımız yerde buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: مع أنه درب طويل.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime, bir ömrün tükenişi, dönüşü olmayan eşik, sıfır noktası, dünyaya son bir bakış, ilişik kesme anı, fanilikten ebediliğe göçüş, ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşi. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözü hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey ama her şey sonlu. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hızla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahülazim.
1: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır buyuruyor.
2: Evet. Her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
1: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
2: Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için göze görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
1: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
2: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahü'l-Azim.
2: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
1: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor: Şaban ayının 15. gecesi, yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in, yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
1: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda: Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Esselam.
2: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
1: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
2: Ölüm olayının öte yüzü, İşte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
1: Ölüm Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
2: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor, ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası, ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
1: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken, biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahül azim.
1: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
2: O zaman?
1: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş Descartes. Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
2: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
1: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat Suresi 56, Yunus suresi 30, Hud suresi 7, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve Enam suresi 162. ayetler.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahülazim.
2: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
1: Bu insan kendince aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği.
2: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
1: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
2: Yaratıcı gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
1: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
2: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi halini mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
1: Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
2: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
1: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra suresi 15. ayetinde ve Fatır suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
1: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
2: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
1: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
2: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
1: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
2: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
1: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er meydan.
2: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbike, Rabbike.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

0: هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: De.
1: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.

0: فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.

0: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدِ
0: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: ربك عطاء غير مجذوذ.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. Fela

0: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
1: وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
0: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptığı

0: yaptıklarından haberdardır.
1: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: الناس أجمعين.
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî râeytu ahade aşara kevkeben ve'ş-şemse ve'l-kamer. İnni ra'aytu 11 kawkaban ve'ş-şemse ve'l-kamera ra'aytuhum li sacidin.
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı demişti.

Babası dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır."

0: الرزاق إن ربك عليم حكيم.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.

0: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَى

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir, dedi.
1: Vece

0: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur, yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: لك؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: يَسَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır." dedi.
0: "Kâle hiye râvedetnî an nefsî."

Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz," dediler.

Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a "Karşılarına çık" dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir" dediler.

0: نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.

0: أصبو إليهن وأكون من الجاهلين.
1: Yusuf, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.
0: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
1: Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

Sonra kadının taraftarları Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

0: أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.''

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyi s-sicni e-erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sijni emma ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteakulu attayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: ثلاث يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.

0: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiqu eftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner anlatırım da onlar da bilirler dedi.

0: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ

Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, onu bana getirin dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
0: Hükümdar kadınlara Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi diye sordu. Onlar haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik dediler. Vezirin karısı da işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
0: Yusuf dedi ki, benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.

Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.
1: وَلَئِنْ

Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. Amin.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

0: فهل أنتم مسلمون؟
1: Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.